Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Peygamber Efendimizin dualarından biri şu duaydı: Ya Rab, kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Bir başka rivayette, benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. Mugire bin Şube'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi: Başka bir ilah yok, ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak da yoktur. Vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümadan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip, insanlar, yani Ebu Süfyan ve arkadaşları sizinle muharebe etmek için adam ve silah toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye korkutmak istediklerinde bu söz müminlerin yakin imkanlarını ve cesaretlerini artırıp Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir buyurdu. Müminler de böyle söylediler. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kere duası, Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru mealindeki duaydı. Ebu Musa el-Eşari'den rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederlerdi: Ya Rab, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Her kim günde 100 kere, Ey Rabbim, gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zamanda beni vefat ettir. Ey Rabbim, gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum. Fakirlikte de zenginlikte de itidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum.

Ey Rabbim, bizi iman zinetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl, derse o kimse için 10 köle azat etmiş sevabı verilir, 100 hasene yazılır, 100 günahı silinir. O gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiçbir kimse ecir bakımından onu geçemez. Ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna. Ey Ebu Bekir'in kızı! Sana diğer duaları da içinde toplayan duaları söyleyeyim. Şöyle dua et. Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim! Resulünün senden istediğini istiyorum. Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım, benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır. Sana bir kısım sözler öğreteyim ki Allah-u Teala kimin hayrını murad ederse onları ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. De ki, ey Rabbim, ben zayıfım. Rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasihemden tutup hayra şevk et. İslam-ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım. Beni kuvvetlendir. Ben zelilim. Beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır. Ey Rabbim, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan yaptığını insanların duyması ve met etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ey Rabbim, beni iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl. Ekseri duaları, ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzerine sabit kıl idi.

dua adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlardır ki: sakın sizden biriniz dua ederken, "Ya Rab, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin. Çünkü Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kudret yoktur. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayete göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem

Efendimiz buyurmuşlardır ki, sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmedikçe duası kabul olunur. Dua eden duasında ısrar etmeli, devam etmelidir. Herhalde er veya geç müstecab olur. Bir de dünyada müstecab olmasa bile kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'tan ümidini kesmemelidir. Dua büyük bir ibadet olduğu için ahirette de bir ecir ve sevabı olur. Duanın adabı pek çoktur. Bu cümleden olarak evvela abdestli bulunmak, bir namazdan sonra yapılmak, tevbe ve istiğfarını ve kemal-i ihlasını arz eylemek, kıbleye yönelmek, duadan evvel Allah'a çokça hamdü sena etmek, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salat ve selam eylemek, duanın nihayetini amin ile bitirmek, duada yalnız kendisini düşünmeyip bütün salihleri ve bütün müminleri duaya müşterek kılmak, bir hacetini isterken ellerini semaya kaldırıp avuçlarını açarak dua etmek, kıtlık, umumi sıkıntı ve felaketlerin defi içinse ellerinin dışını semaya çevirerek dua etmek ve Allah'a sığınmak. Celbi menfaat için yapılan duaların nihayetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mest eylemek, defi mazarrat için yapılan dualarda mest edilmez. Duanın asıl anahtarı ise helal lokma yemektir. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hayber gazasına giderken maiyetinde bulunan ashab-ı kiram ve bir vadiye vardıkta yüksek sesle tekbir ve tehlil ederek bağıra bağıra zikrullah etmeye başladılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri, kendinize rufku merhamet ediniz. Zira siz ne sağıra ne de gaybe dua ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyla işiten ve size sizden yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Ve Allahu Teala Hazretleri, siz nerede olursanız beraberinizdedir buyurdu. Yani öyle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hacet yoktur. Cenab-ı Hakk'a nispetle hafi ve cehri yapılan zikir müsavidir. Ebu Musa diyor ki, o esnada ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hayvanının arkasında zat-ı risalet fenahileriyle birlikte beraberdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana hitaben, ey Abdullah, bin Kays buyurdu. Ben de icabetle lebbeyk ya Resulullah dedim. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bana hitaben, ben sana Cennet-i Âlâ'nın hazinelerinden bir hazineye delalet edeyim mi buyurunca, ben hemen babam ve anam sana feda olsun ya Resulullah, evet irşad ediniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, masiyetten sakınmak ve taat ve ibadetlerde kuvvet ve kudret ancak Allahu Teala Hazretlerinin tevfik-i rabbaniyesi ve irade-i süphaniyesiyledir buyurdu. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir demektir. Yani cümle alemin müdebbir-i hakikisi ve mutasarrıfı, hepsinin haliki olan Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleridir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli beytine salat ve selam da duanın en mühim adabındandır. Hadis-i şerifte, yapılan bir duada Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine salat ve selam edilmedikçe o dua makamı icabetle vasıl olamaz buyurulmuştur. Dua eden kimse duanın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimiz'e salat ve selamı tekrar etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble, isharu tezellül, tazarru enbiya ve evliya ile tevessül, günahkar ve mücrim.

olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip haram lokmadan içtinab etmelidir. Bu suretle yapılacak hayır duaların kabulü hakkında şüphe etmemelidir. Hususiyle dua isharı ihtiyaç, Cenab-ı Hakk'a iltica olduğundan, müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, şu halde lisanen dua eylemek ve kalpten tazarruda bulunmak gerekmektedir.

Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Büyük zorluklara duçar olduğunuz zaman Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Bir babanın oğlu için duası bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. İyilik görenlerin iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunamaz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Kaderden sakınmak kaderi defetmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti defetmeye ve kaldırmaya medar olur. İş böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Kur'an-ı Azimüşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Facir de olsa mazlumun duası makbuldür. Cenab-ı Allah buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Müslüman kardeşinin ayıp ve çıplak yerlerini seyrederek, onu dünyada rüsva etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat ve serbet ve asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taat ile kendini takdim et ki muzayakalı sıkıntılı bir zamanda seni lütf ile yad edip gözetsin. Ana ve babaya iyi

İyilik ömrü artırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Dua kazaya siper olur. Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesin.

İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır dileyerek rızasına muvafık hareket edenler zarar etmezler. İstişare edenler de işin sonunda pişman olmazlar. İdari maişetinde israf etmeyip itidal yolunu iltizam edenler de fakru zarurete düşmezler. Bir işe başlamak istediğin zaman akıbetini iyice tefekkür edip hayru sevabı mucip ise devam et. Şerru ikabı mucip ise içtinab et. Hikmet 10 parçadır. 9'u uzlette, diğer biri de sükuttadır. Yani malayaniden kendisini ilgilendirmeyen ve lüzumsuz bulunan şeylerden hıfz eylemektir. Akaid-i faside ve bidat sahiplerinin amellerini, ibadetlerini Cenab-ı Allah kabul etmek istemez. Eğer tevbe edip ehli sünnet vel cemaat itikadına rücu ederlerse kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her bir peygambere etmesi için bir dua verilmiştir. Ben ise ümmetime şefaat olmak üzere duamı ahirette bırakmak istiyorum. Enes bin Malik'ten gelen rivayette ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her bir nebi Allah'tan bir dilekte bulundu. Yahut her bir peygamberin Allah'a edeceği bir duası vardı. Her biri duasını yaptı ve kabul olundu. Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetim için şefaat kıldım buyurmuşlardır. Enbiya-i İzam'ın her duasının müstecab olması kuvvetle umulur ise de kat'i olmayıp yalnız bir dualarının kesin olarak kabul edileceği kendilerine bildirilmiştir. O dua her bir nebiye Allah tarafından hususi olarak verilen duadır. Ez cümle Hazreti Adem aleyhisselam bu müstecap duasını tevbesinin kabul olması için Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin helakı ve beraberindeki müminlerin kurtulması için Hazreti İbrahim aleyhisselam İ Mükerreme ve Beytullah için Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un helaki için Hazreti İsa aleyhisselam gökten bir maide sofra indirilmesi için etmişler ve müstecab olmuştur. Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise bu kesinlikle kabul olunacağı Allah tarafından temin olunan duasını ümmetine şefaat için ahirete bırakmıştır. Ne mutlu onun sünnetine sımsıkı sarılan müminlere.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Seyyid Taha-yı Hakkari. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "bu su çok azdır, bununla abdest olmaz" deyince "bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar" buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına "bakın bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır" diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları "bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz" dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip hakka kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve halife-i ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir Geylani Hazretleri "Mevlana Halid zamanın alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git. Teslim ol. Onun emrine gir" buyurdu. Taha Hazretleri, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve

Terbiye esnasında Seyit Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır. Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyit Hazretlerini dağa göndermesindeki hikmet nedir derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükut ederdi. Seyit Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlakayla şeriflendi. Seyit Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyit Taha, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. Estağfurullah dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyit Taha Hazretlerine hitaben, ''Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in ehli beysine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız.'' buyurdu. O da ''Emir edepten üstündür'' sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyit Taha'ya verip, ''Bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmende kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınan olsun.'' buyurdu. Seyit Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berde Sur'a geldi. Seyit Taha Hazretleri, vefa ve sadakatte Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, vilayet-i kübrada Hazreti Ali'yi radiyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Anlı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyit Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, ''Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler.'' O kabristanın bir yolu vardı. Seyit Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyit Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin Seyit Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı. Seyit Taha'yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyit Taha Hazretlerinin halifesi Seyit Sıbhatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup şu şekildedir. Adı güzel, feyiz ve faide menbaı muhterem Molla Sıbhatullah. Selam ve dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allahu Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbet

hareketi hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halal olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sevdiklerimizin istediği şekildedir. Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha Halidi Nakşibendi.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın arkadaşlarını, sahabe-i kiram efendilerimizi anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabının, güzide arkadaşlarının Efendimiz aleyhisselamla yaşadıkları bir ömür var. O ömür bize aktarıldı, anlatıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ne yaşadılar, neler yediler, neler içtiler, hangi olaylara şahit oldular, bunların hepsini bizlere naklettiler. Efendimiz aleyhisselamın yanında yer alan sahabelerin yaşadıkları kıymetli hadiselerden biri de onların Peygamber Efendimiz aleyhisselam için, İslam için, Allah-u Teala'nın dini için fedakarlıkta bulunmalarıydı. Onlar mallarından, mülklerinden, keyiflerinden, zevklerinden, hemen her şeylerinden vazgeçmeyi bildiler. Efendimiz aleyhisselama tabi oldular. Onun yanında yer almanın hazzı, bütün hazların, zevklerin üstündeydi. Bir insan mala, mülke, dünyaya ait herhangi bir şeye ne kadar sahip olursa olsun, Efendimiz aleyhisselamın yanında yer aldıkları bir ana bile değmezdi. Onun için onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edip, onun yanında yer almayı bütün şeylere tercih ettiler. Her şeyden vazgeçtiler ama İslam'dan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ona fedakar olmaktan vazgeçmediler. Şüphesiz bu fedakarlığın en önemli kısmı da hicretti. Hicret kolay değil. Terk etmek. Neyi terk ettiler? Onlar asırlardır. Ta dedelerinden yukarıya Hazreti İsmail aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan atalarının bulunduğu beldeden, Mekke'den göç edeceklerdi, hicret edeceklerdi, orayı terk edeceklerdi. Belki günümüzün imkanlarıyla insanlar pek çok yere seyahat edip farklı farklı yerlerde yurt yuva kurabilirler ama o zaman böyle bir şey yoktu. Kimse yaşadığı beldeyi terk edip başka diyarlarda yurt yuva kurmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler bir emir aldılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiç bilmedikleri bir diyara, bir beldeye gideceklerdi. Onlar Medine-i Münevvere'ye hicretle emrolundular. Kurulu bir düzenleri, bir hayat standartları, bir alışılmışlıkları vardı Mekke'de. Ama her şeyi bıraktılar. Medine'ye gittiler. Ve Medine'de de başlarında ne olacak? Başlarına hangi olaylar gelecek? O Medine halkı, sahabeleri, İslam'ı ne kadar kucaklayabilecek? Buna ne kadar tahammül edebilecek? Bilmiyorlardı. Ama bildikleri bir şey vardı ki, onlar mümindi ve Müslümandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı. Onların kalbinde iman, Allahü Teala'nın sevgisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın muhabbeti vardı. O öyle bir muhabbetti ki, nereye giderlerse gitsinler, onlar için fark etmiyordu. Issız vadiler, bilinmeyen beldeler, onlar için hiçbir şeydi. Yeter ki onlar, İslam'ın yanında yer alsınlar, Allah Resulü aleyhisselam onların başında olsundu. Ve böyle de oldu. Gerçekten her şeylerini bir kenara bırakıp, elinin tersiyle itip, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabi biz hicret ettiler diyoruz, böyle iki kelimeyle bunu ifade ediyoruz. Ancak burada büyük bir hadise var. O hicret nasıl gerçekleşecek? Sahabeler nasıl gidecek? Mekkeliler bu duruma engel olacak. Mekkelilerin engeline ve ısrarına,

Karına rağmen nasıl Medine-i Münevvere'ye ulaşacaklar? Hadi sahabeler ulaştı diyelim. Ya Resulullah aleyhisselam nasıl ulaşacak? Onun hicreti nasıl gerçekleşecek? Çünkü zirvede o vardı ve onun engellenmesi ve öldürülmesi için de her plan hazırlanmıştı Mekkeliler tarafından. Onlar savaşçı bir kavimdi. Harbi iyi bilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak için, onu yok etmek için, onu şehit etmek için en acımasız planlarını, en ustaca planlarını ortaya sergileyeceklerdi. Ve bunu yaptılar. Kendilerince en akıllıca planı ortaya koydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edemeden Mekke'de evinde öldürülecekti. Şehit edilecekti. Tabi bu onların planıydı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bir planı vardı. Bu Mekkelilerin bir tuzağıydı. Ama Cenab-ı Allah'ın da bir tuzağı vardı. Onlar Allah-u Teala'nın planından ve onlara karşı Rabbül Alemin'in takdir ettiği tuzaktan haberleri yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye bir kuş gibi uçmadı. Miraç'ta olduğu gibi böyle semaya yükselerek varmadı. Bir yolculuk yaptı Peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Çünkü bunda da bizim için pek çok ibret ve nasihatler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden herhangi birinin yolculuk yaptığı gibi yolculuk yaptı. Yürüyerek. Ve bu yolculuk ardında kendisini öldürmek isteyen bir şehir halkının olduğu bir halde. Böyle bir tehlikeli durumdayken bu yolculuğu gerçekleştirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zahiri bir yolculuk yaptı. Ancak bu yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız değildi. Cenab-ı Allah onu meleklerle desteklediği gibi zahiri olarak bir arkadaşla da onu kuvvetlendirdi. Çünkü bu bizim bildiğimiz gözle görülür bir yolculuktu. O halde gözle görülür tedbirler gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ilk kişi denildiğinde akla Hazreti Ebubekir Efendimiz gelir. O Peygamber aleyhisselamın bu yolculukta yanında yer aldı. Onu aslında Cenab-ı Allah seçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu yolculukta arkadaş olmasını takdir buyurdu ve Resulullah aleyhisselam kendisine bu durumu açıkladı. Ve onun hicrette kendisine yol arkadaşı olacağını bildirdi. İşte bu noktadan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin planları bir bir uygulanmaya başladı. O bir tüccardı, yaşı olgundu, çok akıllı ve ahlakı çok iyi biriydi. O yolculuğu, her şeyi çok iyi bilirdi. Peygamber aleyhisselama nasıl arkadaşlık edileceğini en iyi o bilirdi. Ve bu hicret yolculuğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bütün ailesi, malı, hizmetçileri, çocukları, zekası, planları, stratejisi, her şeyiyle hizmet etti. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almakla beraber develeri bu yolda hizmet etti. Malı bu yolda hizmet etti. Hizmetlisi Amir bin Füheyre hizmet etti. Onun tuttuğu Abdullah bin Uraykıt hizmet etti. Çocukları Hazreti Abdullah hizmet etti. Ona istihbari bilgiler getirdi. Hazreti Esma annemiz hizmet etti. Hazreti Ayşe annemiz hizmet etti. Her birinin bu hicrette çok önemli vazifeleri vardı. Her biri adeta bir köşe taşını tutuyordu. Öyle ki Hazreti Ebubekir Efendimiz'den bahsediyoruz ancak zahiri olaylar silsilesinde develerin bile bu planda, bu yolculukta bir yeri vardı. Hem de öyle bir yeri ki o olmazsa hicret olmayacaktı. Deve olmazsa nasıl gideceklerdi? Hazreti Abdullah Mekke'de olan biteni kendilerine haber vermese mağaradan ne zaman ayrılacaklarını

Amir bin Füheyre onlara yol arkadaşlığı, onlara rehberlik yapmasa bu yolculuk nasıl devam edecekti? Abdullah bin Uraykıt onlara en önemli ve en gizemli yolları göstermese bu yolculuk nasıl bitebilirdi? Her şeyin, her detayın bir stratejisi vardı ve derinliği vardı. Hazreti Esma annemiz, Hazreti Ayşe annemiz, Ebu Cehil'in evlerine gözleri dönmüş bir şekilde geldiğinde, "Baban nerede, Muhammed nerede aleyhisselam?" dediklerinde, eğer o en korkulu anda sır verselerdi, sırrı ifşa etselerdi, yerlerini söyleselerdi hicret biterdi. İşte o gün her şey, herkes bir aslan yürek sahibiydi. O küçük yaşlarda olan Hazreti Ayşe annemiz dahi, Hazreti Esma annemiz dahi her birisi birer aslandı. Ve ne pahasına olursa olsun babasını Hazreti Ebubekir'in yerine radıyallahu anh ve Resulullah aleyhisselamın yerine asla söylemediler. Hazreti Esma annemiz şöyle diyor. Onlar babam ve Resulullah aleyhisselam evden çıktılar, ayrıldılar ve Sevir Dağı'ndaki mağaraya doğru gittiler. Babam mağaraya vardıklarında Peygamber aleyhisselamdan önce mağaraya girdi. Ve her bir deliğe parmağını koyarak orada Peygamber aleyhisselama zarar verebilecek bir haşerat olup olmadığını kontrol etti. Tabi bu yolculukta Hazreti Esma annemiz babasıyla beraber değildi. Ancak daha sonradan babası Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu yolculuğu kendilerine anlatması suretiyle öğrenmişlerdi. Kureyş'te Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı kaybettikleri için onları büyük bir telaşla aramaya koyulmuşlardı. Peygamber aleyhisselamı çok kolay bir şekilde evinde bulup yatağında onu öldürebileceklerini zannediyorlardı. Ama onu yatağında bulamayınca büyük bir panik içine girdiler ve hemen kendilerini aramaya başladılar. Onlar da bir iz sürücü buldu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı Sevir Dağı'na doğru gittiğini öğrendiler ve oraya kadar vardılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağaranın tam karşısında duran bir kişiyi işaret ederek mağaranın içinden "Ey Allah'ın Resulü, bu kişi buraya bakıyor," dedi. Peygamber aleyhisselamsa "Hayır, melekler bizi kanatlarıyla gizliyor," buyurdu. Bu sefer orada duran kişi mağaranın karşısında olduğu halde abdestini bozmaya başladı. Hazreti Peygamber "Bak," dedi, "eğer bizi görseydi bunu yapmazdı," dedi. Böylece mağaranın içinde 3 gün kaldılar. Amir bin Füheyre onlara bizim koyunları getiriyor, gece karanlığında yanlarında kalıyor, sabahları da çobanlarla beraber Mera'ya gidiyordu. Onlarla beraber akşamları dönüyordu. Fakat yavaş hareket ederek akşam olduğunda koyunları Hazreti Peygamber'le babama tekrar götürüyordu. Çobanlar zannediyorlardı ki o da kendileriyle beraber evine dönüyor. Halbuki o koyunları Sevir Dağı'na çıkarıyordu. Kardeşim Abdullah da gündüzleri Mekke'de dolaşıyor, haber topluyordu. Karanlık çökünce de mağaraya geliyor, onlara Mekke'de olan biteni haber veriyordu. Sonra karanlık vakitte onların yanından ayrılıyor, sabahleyin tekrar Mekke'de oluyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın o birlikte yapmış olduğu yolculuğun kıymetine ve değerine daha sonradan çok zaman işaret etmiştir. Özellikle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin üstünlüğünü, faziletini çok defa dile getirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde şöyle diyorlardı: "Ömer Ebubekir'den üstündür." Tabi Peygamber aleyhisselam

Kiramın Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizle, Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizle çok onları metheden sözleri, hadisleri olduğundan dolayı tabi bir kısmı Hazreti Ömer efendimizi methettiği hadislerini duymuş, bir kısmı Hazreti Ebubekir efendimizi, insanların arasında da böyle bir söz dolaşmıştı. Hani Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir'den üstündür. Bu haber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geldiğinde şöyle dedi: "Vallahi Allah'a yemin ederim ki o Ebu Bekir'in bir gecesi var ki Ömer ailesinden daha hayırlıdır." Yani Hazreti Ebubekir Efendimizin geçirdiği bir gece Hazreti Ömer'in ve bütün ailesinin bütün ömründen, bütün hayatının tamamından daha hayırlıdır o bir gece. Ebu Bekir'in öyle bir günü vardır ki Ömer ailesinin hepsinden hayırlıdır. Ve devamla şöyle dedi: "Hazreti Peygamber aleyhisselam mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebu Bekir de yanındaydı radıyallahu anh. Bazen peygamberin önünden, bazen de arkasından giderdi. Resulullah aleyhisselam bunu fark edince, "Ey Ebu Bekir, ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen arkamda gidiyorsun," demişti. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ey Allah'ın Resulü, bizi arayanların bulabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetleyen biri olur diye bir düşünce gelince önünüze geçiyorum," dedi. Peygamber aleyhisselam, "Ey Ebu Bekir, eğer bir şey olsa bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih ediyor musun?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir buna, "Evet, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bana musibet gelsin fakat sana gelmesin," dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde de Ebu Bekir radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin," demişti. Böylece Hazreti Ebu Bekir mağaraya girmiş, içini temizlemiş, sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırlamıştı. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, durun, mağarayı önce temizleyeyim," dedi. Oraları da temizledi. "Ey Allah'ın Resulü, şimdi girebilirsin," dedi ve böylece Peygamber aleyhisselam orada konakladı. Sonra, "Ömer, nefsimi elimde tutan Allah'a yemin ederim ki o gece Ömer'in ailesinden daha hayırlıdır," buyurdu. Evet, bu hadiseyi kim anlatıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz anlatıyor. Bütün bir ömre bedel. Sadece kendisinin değil, bütün ailesinin de bütün bir ömrüne bedel bir hizmeti naklediyor. Hazreti Ebubekir efendimizin mağarada Peygamber aleyhisselam'la geçirdiği bir geceyi anlatıyor. Aslında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz de ehl-i sünnet itikadınca Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan sonra gelen en mühim kişidir, en faziletli kişidir. Hazreti Ömer efendimiz, Peygamber aleyhisselam onun için, "Eğer benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer olurdu," buyurmuştur. Onun kızı Hazreti Hafsa radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın eşiydi. Efendimiz aleyhisselamın ailesiydi, hanımıydı. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimizin kayınpederi konumundaydı. Kendisinin, kızının Efendimiz aleyhisselama yakınlığı çok büyüktü. Onlar bir aileydi, sadece bir arkadaş değil. Kızını Peygamber aleyhisselamla evlendirmiş. Bu ne kadar büyük bir yakınlık. Kendisi ve ailesinin büyük fedakarlıkları, büyük sahabe olmalarına rağmen Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki Ömer ve ailesinin bütün hayatı o Ebu Bekir'in Peygamber aleyhisselamla mağarada geçirdiği bir gece kadar etmez diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz neler yaptı? Nasıl bir fedakarlıkta bulundu? Nasıl bir hizmette bulundu ki büyük faziletleri elde etti? O Peygamber aleyhisselamla bir gece değil, üç gece geçirdi. Ve onunla
günlerce yolculuk yaptı.

Bu yolculukta kendisinden ve Peygamber Aleyhisselam'dan başka kimse yoktu. O en hassas, en kırılgan, en zor zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldı. Aslında günümüzde de bu hadise hala devam ediyor. Hicret şeklen bitti ama misyonu, vizyonu, devamlılığı, bunun manası hala sürüp gitmekte. İnsanlar sürekli bazı şerleri terk edip bir takım hayırlara doğru koşmaktadır. Bunların da her biri birer hicrettir. İşte kişinin tövbe etmesi bir hicrettir. İlme başlaması, medreseye gitmesi, ilim tahsil etmesi. İşte bu bir hicrettir. Cahiliyeti arkasında bırakıp Allahü Teala'nın rahmetine koşmaktır. Kişinin sabah namazına kalkması, uykusunu bölmesi, abdestini alması, keyfine sen burada bekle demesi, dünyaya ve dünyevi heveslere dur demesi, bu da bir hicrettir. Kişinin malının zekatını vermesi, malının bir kısmını ayırması, diğerini ondan ayırması, sen burada dur, bu Allah yoluna ait demesi, bu da bir hicrettir. Hacca gitmesi, ümreye gitmesi, bu da bir hicrettir. Rabbinin emrine her yöneliş aslında bir hicrettir. Ve burada atılan adımlar çok kıymetli ve çok değerlidir. Bizler de günümüzde bunu yapalım. Bir hicret bulup da Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer alma imkanımız olmaz. Sahabe olsak da o Hazreti Ebubekir Efendimizin yerinde yer almak bize nasıl denk gelebilir? Ama hayatımızın her gününde, her anında hicreti gerektirecek işler vardır. Nefis ve şeytanın, heva ve hevesin duygularına dur demek, hakka ve hayre yönelmek birer hicrettir. Hazreti Ebubekir Efendimizin tabi fedakarlığı ve bu hicret esnasında gösterdiği güçlü duruş çok büyüktür. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında mağarada yer aldığındaki endişelenmesi, telaşlanması, acaba bir şey olacak mı diye tedirgin olması bile ilahi bir haber olarak Kur'an'da bize anlatılmıştır. Hazreti Ebubekir Efendimizin mağaradaki telaşı ayete konu olmuştur. Cenab-ı Allah Tövbe suresinin 40. ayetinde bize bunu haber vermiştir. Onun mahzunluğunu, onun üzüntüsünü, Peygamber Aleyhisselam'ın onu teselli edişini, korkma, üzülme, mahzun olma, Allahü Teala bizimle beraberdir deyişini ayet-i celile bize haber vermiştir. Evet, Peygamber Aleyhisselam korkma dedi, Allah bizimle beraberdir buyurdu. Ama bu sözü söylemesine sebep olan hadise deydi. Hazreti Ebubekir Efendimizin telaşlanması, endişelenmesiydi. Bu neyin endişesi, neyin telaşıydı? Yani ölmekten mi korkuyordu Hazreti Ebubekir Efendimiz? Hayır. O zaten ölümden korksa buraya kadar gelmezdi. Onun endişesi Resulullah Aleyhisselam'dı. Yani İslam'dı. Allahü Teala'nın emirleriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey olursa ne olacaktı? İşte bu endişe onun bir kutsal endişesiydi. Peygamber aleyhisselamla Hazreti Ebubekir radıyallahu anh mağaraya girmişlerdi. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhisselamı ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'i arıyorlardı. Ve nihayetinde mağaranın önüne kadar da geldiler. O günkü iz sürücüler de çok mahirdi. Mekkelilerden kaçmak, saklanmak, gizlice Medine'ye hicret etmek neredeyse imkansızdı. Ama Allahü Teala'nın planı, takdiratı ve onların tuzağına karşı Rabbül Alemin'in de tuzakları vardı ve onu bilmiyorlardı. İşte onlardan biri neydi? Bir örümcek ağı. Ve mağaranın önüne geldiklerinde baktılar ki mağaranın ağzında kocaman bir örümcek ağı gerili. Mağaranın ağzını kapatmış, hem de eski bir örümcek ağı. Yani ona hiçbir şey dokunmamış. Belli ki

Onun içine girecek olsalar zaten o örümcek ağ yırtılır. Eğer girdikten sonra da o şekilde eski bir örümcek ağının örülmesi mümkün değil. Demek ki buraya kimse girmemiş olduğunu anladılar. Ve dediler ki buraya kimse girmemiştir. Eğer girselerdi bu örümcek ağ mutlaka yırtılırdı. Cenab-ı Allah o örümcek ağıyla onların önüne bir set çekti. Peygamber aleyhisselamı göremediler. Peygamber aleyhisselam ise içeride namaz kılıyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz de etrafı gözetliyordu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselama hitaben, işte bunlar senin kavmin, seni arıyorlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını, bir zararın size dokunduğunu görürsem çok üzülürüm dedi. Peygamber aleyhisselam işte ona, ya Ebubekir korkma, muhakkak Allah bizimle beraberdir buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimize daha sonradan şöyle anlatmıştır. Biz mağaradayken Hazreti Peygamber aleyhisselama, eğer Kureyşlilerden birisi ayaklarının ucuna baksa bizi mağaranın içinde görecek dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi için seni üzen şey nedir buyurdu. Ve ona üzülmemesi gerektiğini telkin etti. Evet, salihlerin, büyüklerin üzülmemeleri de çok kıymetlidir. Hazreti Meryem annemize Cenab-ı Allah ayet-i cellede üzülme, mahzun olma buyurmuştur. Hazreti Ebubekir'e yine la tahzen, üzülme, mahzun olma. Hazreti Musa aleyhisselamın annesine yine aynı şekilde üzülme, sen mahzun olma. Eğer çocuğuna bir zarar gelmesinden de korkuyorsan onu Nil nehrine bırak diye hitap edilmesi, Cenab-ı Allah katındaki sevgili kulların üzülmemesi gereken kişiler olduğunu bize bildiriyor. Buna çok dikkat edelim. Ne olur insanları üzmeyelim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

0: Allah'ım.
1: Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.
0: Allah.

0: Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle.
1: Allah

Allah'ım, beni zatından gelen himayeyle ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.
1: Allahumme salli ala

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: اللهم رب الحل والحرام ورب

0: Ey Hil ve Harem'in Rabbi, ey Meş'ari Haram'ın Rabbi, ey Beytül Haram'ın Rabbi, ey Rükün ve Makam'ın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin.
0: Allah'ım, önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda mele-i a'lada salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin.
0: Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah

kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.''

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin ve ala cemi'i ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline, bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına, nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına, arşının altında bulunanların hatırına, Allah'ım! Dileğimi sana arz ediyorum. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!

0: kitabuk.
1: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
1: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu'z-zâkirûn.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma azlem aleyhin leylu ve eda'e aleyhin nehar.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil gudumi vel asal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai vel rical.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'e nefsik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
0: Allah'ım.

0: Artık.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve erzik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
0: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
1: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
1: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
0: Allahümme salli ala kâşifil gümmeh.
1: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mücliz zulmeh.
1: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mûlin ni'meh.
1: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala mutir rahme.
1: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
1: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrud sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
1: Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
1: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livahül makud olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
1: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.
1: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men huve fis semai seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
1: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibişşamme.
1: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil alame.
1: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
1: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
1: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kânet zilluhul gamâme.
1: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
1: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.

0: فصل على الشفيع المشفع يوم القيامة.
1: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
1: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibiz şefa'a.
1: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil vesile.
1: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil fazile.
1: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'ah.
1: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil hirave.
1: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
1: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil hucce.
1: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil burhan.
1: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibis sultan.
1: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibit tac.
1: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil miraj.
1: Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil kadib.
1: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala rakibin necib.
1: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala rakibil burak.
1: Allah'ım, Miraç gecesi burağa binen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala muhtariqis seb'i tibaq.
1: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala şefi'i fi cemi'il anam.
1: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihi ta'am.
1: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men beka ileyhil cizu ve hanne li firaqih.
1: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
1: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasah.
1: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam.
1: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men kellemehu zabbu fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
1: Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken kelerin, bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel beşirin nezir.
1: Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
0: Allahümme salli alel siracil munir.
1: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
1: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.

0: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alattahiril mutahhar.
0: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril envar.
0: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala menin şakka lehul kamer.
0: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli alattayyibil mutayyib.
0: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel resulil mukarrab.
0: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel fecris sati'.
0: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak tam yerini ağırtan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alen necmis sâkib.
0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vuska.
0: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nezir ehlil ard.
0: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i yevmel ard.
0: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala s-saqilin nasi minel havz.
0: Allah'ım, insanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi livail hamd.
0: Allah'ım, livayül hamd sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müşemmiri an sa'idil cid.
0: Allah'ım, insanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müsta'mili fî merdâtike gâyetel cühd.
0: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel nebiyyil hâtem.
0: Allah'ım, son Nebi'ye salat eyle.
1: Allahümme salli alel Resulil Khatem.
0: Allah'ım, son Resul'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l Kaim.
0: Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala Resulike Ebil Kasim.
0: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım, ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dilalat.
0: Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.

0: Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramat.
0: Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamat.
0: Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
0: Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
0: Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
0: Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefettakat min nurihil ezhar.
0: Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
0: Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men ihdarrat min bekiyyeti vudu'ihil eşcar.
0: Allah'ım, aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
0: Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi netene'amu fi hâzihiddâri ve fi tilkeddâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.

0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mensuril müeyyed.
0: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
0: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi taallakatil vuhûş.

0: Allah'ım, ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmihi ve ala afvihi ba'da kudretih.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamd olsun.

Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ed'afe ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.

radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Kazanışımın hiçbir yankısı olmadı ev halkında.

oruçlar, kurbanlar unutuldu. Tamamlanan tek adak, annemin 4444 salat-ı tefriciyesiydi. Kafamı toparlayıp da Allah'a hamd için ne yapacağımı bulamıyordum. Sonraya attığım adak, sevincimi tek başıma yaşamak beni yoruyordu. Ara sıra gelen akrabalar, komşular tebrik ederken, maşallah derken, evdekilerin gözlerine bakıyordum, hiçbir sevinç alameti yoktu. Sanki 2 yıldır uğraşan, gece gündüz ders çalışıp deli gibi soru çözen ben değildim. Ben onların çocuğu değildim. Merhamet edilecek bir canlı bile değildim. Hiçbir plan, hiçbir konuşma yoktu hakkımda. Eskiden kurulan hayallerden, kayda gitmekten, harçlıktan, yurttan artık bahseden yoktu. Eve uğursuz bir hava çökmüş gibi herkeste bir surat, bir ketumluk, bir beni dışlamışlık esip duruyordu. Suçumu bir türlü çözemiyordum. Bir akşam yemeğinde cesaretimi topladım. "Baba, kayıtlar başladı. Ne zaman ne yapacağız?" dedim. En kısasından konuştum. Kimse yüzüme bakmadı. Varlığım gibi sesim de yok sayılıyordu demek. İçimden sürekli ağlama isteği geliyordu. Kuş bir türlü yolunu bulup çıkamıyordu. İçimdeki bu çırpınışlara bir de yanma eklenmişti. Karnımın içinde bir yangın vardı. Alevlendikçe kuş daha çok çırpınıyordu. Sevgisizlikten ölüp gitmek için uğraşıyordu. Yapabildiği tek şey çırpınmaktı. Ben ne yapacaktım? İçimdeki kuş gibi ben de bu evde çırpınıp duracaktım. Kafes, kafes içindeydi. Doyup doyamadığımı anlamadan kalktım. Tabağımdaki fasulyeler öylece duruyordu. Babaannemin tepsisini alıp mutfağa yöneldim. Biraz ağlasam rahatlardım belki. Babam, "Fadime, yarın akşam hazırlıklı olun. Mediha halamlar bize gelecekmiş," dedi. Anneme dönerek korkuyla baktım. Babaannemin yüzü ışıl ışıldı. Annem meraktan çok korkuyla "Niye ki?" dedi. Dedem, "Misafirin niyesi mi olur kızım? Ben yarın namazdan gelirken gerekeni alırım," dedi sakince. Babam, "Annemi merak etmişler de Semih de gelecekmiş," dedi. Annem severdi misafiri. Her gelene mutlaka sofra kurar, kimseyi yemek yemeden göndermez, güler yüz gösterirdi. Mediha teyzeler daha önce de gelmişlerdi. Annemde böyle bir telaş yoktu. Annemin niye sorusu karnımdaki yangını körüklemişti. Öyle huzursuzdum ki sofrayı kaldırışım, çayı getirişim, biten bardakları dolduruşum robot gibiydi. Nerede haber varsa peş peşe o kanalı açtılar, tamirhaneye gelen arabalardan, lastiklerden, motorlardan konuştular, benzine gelen zammın her şeye yansıyacağından, muhalefetin bu sefer haklı olduğundan bahsettiler. Yetenek yarışmasındaki köpeğin eğitilmişliğini hayretle izlediler. Caner de o köpekten istediğini söyledi. "Bahçeye koyarız, orada artan yemeklerle beslenir, masrafı yükü olmaz." Utanmayı bilen köpek başını ön ayaklarının arasına uzattıkça herkes hayran oldu. Onlar böyle rahat rahat gülerken benim ne düşündüğüm, ne olacağım kimsenin umrunda değildi. Babam, "İstersen çiftlik kuralım oğlum. At, kedi, köpek, koyun, inek ne bulursak alırız. Okumayacağım desene sen şuna," dedi. "Baba ne alaka ya, iyi ki bir köpek istedik. Geçen yılda kediye taktın oğlum. Talebe adamın neyine gerek? Benim gibi gres yağlı tulumların içinde akşamı etmeyi istiyorsan alalım. Şöyle takım elbiselerle, kravatla, bembeyaz gömlekle gelsen ne var?" "Of baba ya, istemiyorum." "Tamam almayalım. Ablam kazandı da ne oldu? Yüzümüz bile gülmedi. Oruçlar tutacaktınız, kurban kesecektiniz. Hani nerede? Kayda gidecektiniz," deyip bağırdı. Babam ayağa kalkar gibi yapınca odasına gitti. Kapı hızla çarpılınca babam ardından hışımla yürüdü, dedem kolundan tutup çevirdi. "Gençtir, bırak, olur böyle şeyler, üstüne varma," deyip oturttu babamı. "Canerim, evin en küçüğü olmasına rağmen en büyüğünden daha akıllı kardeşim benim. Elinden bir şey gelmese de benim duygularımın sesi olmuştu. Dedem mani olmasa bilekleri sıkılacaktı benim yüzümden." Babaannem hınçla bana bakıyordu. Dizlerinde battaniye ile oturan bu kadın evin en büyüğü. Dermanı olsa gelip boğazımı sıkardı herhalde. Dedemden 4 yaş büyükmüş. Kadınlar erkeklerden büyük olunca sözlerini dinletiyorlarmış kocalarına. Annem ve komşuları konuşurken duyduğum bu bilgi şu an işime yaradı ve babaannemin dedeme rağmen evin asıl ve gizli reisi olduğunu anladım. "Ben, benden küçük biriyle evlenmeliyim," dedim içimden. "Çocuk ne bilecek böyle lafları? Aklına bir giren olmuştur. Bizler korkardık ana babadan büyüklerimizin karşısında konuşmak haddimiz.

Size mi? Bu sözleri benim yüzüme bakarak söylediği için gözlerindeki muhatap suçlu bendim. Dedem ve babam fısıltıyla konuşmaya başlarken babaannem tülbendini kulaklarının arkasına çekti, başım uğuldarken ben de odama kaçtım. Bir felaketin gizli emarelerini hissedip gittiğim yerin neresi olacağının önemi olmadan sadece bulunduğum ortamı terk etme ihtiyacı duyuyordum. Odam tek sığınağım. Çalışmalarıma, hayallerime, rüyalarıma, gözyaşlarıma, acıma, sevincime ve kendime şahit, hatta ortak olan odam. Camı açıp bahçenin yaz kokularını taşıyan havasını soludum derin derin. Yaşaran gözlerim bahçenin loşluğunda bir şeyler arıyordu. Elimi tutacak, gözlerimi silecek, değerli olduğumu söyleyecek birini. Rüyamdaki adam ayın alaca bir aydınlıkla sarmaladığı bahçede beliriyordu. İçim huzurla doluyordu o belirdiği anda. Bir pazar günü Aynur teyze, gelini ve annemle beraber sosyete pazarına gitmiştik. İsmi sosyete olduğu için fiyakalı ama pazar olduğu için ucuzluğu çağrıştıran bu pazarı en çok meraktan görmek istiyordum. Mobilya ve beyaz eşya dışında hemen her türlü ihtiyacın ve ihtiyaç olmayan şeylerin bulunduğu pazarı sevmemiştim. Her tezgahın önünde dakikalarını harcadıkları için sıkılmıştım. Almayacakları şeylerin fiyatlarını sormaları, hele güneş gözlüklerini denemeleri komikti. Kocaman çerçeveleri, matris gözlükleri, kelebekli olanları, taşlıları hepsini deneyip deneyip gülüşüyorlardı. Gelini hangisini takmışsa Aynur teyze de illa onu takıyordu. Gelinin ne aldıysa o da aynısından aldı. Benim aldığım tek şey bu yüzüktü. Tam çıkıştaki tezgahta görür görmez beğendiğim tek şeyi annem hemen almıştı. Babaanneme de bol bol bez almıştık. Babaannem de yüzüğümü beğenmişti. İlk defa aynı zevki paylaşmak beni de şaşırtmıştı. Renkli kadın babaannem. Düz renkli asla giymez, allı pullu, güllü çiçekli sever. Ben siyahlar giyerim çoğunlukla. Kendimi daha rahat hissederim siyahların içinde. Babaannem renkli giyinmemde ısrarlıydı. Ne öyle, altı kara, üstü kara, içindeki maskara derdi. Ben alınınca, maskara siyah sürme demektir a kızım derdi. Derdi, evet artık demiyor. Ben kimim onlar için?''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Evet sultanım.
1: Bu Osman pehlivan İstanbul'a yeni gelmiş, öyle mi?
0: Daha bir ay olmamış.
1: Deli Ormanlı, öyle mi?
0: Evet efendimiz.
1: Görelim hele ne biçim bir pehlivan olduğunu.

0: Sultan Abdülaziz güreş seyretmek için bir yere gittiği zaman çok defa kendi baş pehlivanı Aliço'yu da beraberinde getirdi. Aliço geldi mi cazgırlığı ve hakemliği de yapardı. Pamukçulu tabii bunu bilmiyordu. Kendisini alan kahya da onu doğruca güreşi idare edecek olan Aliço'nun yanına götürmüştü. Pamukçulu o zamana kadar kendisini hiç görmemişti, tanımıyordu. Fakat hemen arkasında bulunan cazgır ona kimin karşısında bulunduğunu söylemek fırsatını bulmuştu. O zaman Pamukçulu namı dünyayı tutmuş bulunan saray baş pehlivanına dikkatle baktı. Zaten heyecan içindeydi. Bu heyecanı bir kat daha arttı. Aliço onu şöyle bir süzdükten sonra...
1: Geçen hafta Muharrem pehlivanı yenmişsin. Bu akşam da aynı şey yapacak mısın? Hı?
2: Bilmiyorum usta. Eğer ilk defa çıkacağım huzurda şaşırmazsam yenmeye çalışacağım.
1: Yenemezsin. Yenemezsin.
2: Bu da mümkündür. Belki de yenemem usta.
1: Ben Muharrem'i bilirim. Bizim Yakup pehlivan onu yeninceye kadar akla karayı seçti. Yakup pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu bilmezsin tabii.
2: Biliyorum usta.
1: Nereden biliyorsun?
2: Geçen yıl onu koca Mustafa pehlivanla birlikte Dirne'de gördüm.
1: Anladım. Evet, oradaydılar. Güreşlerini seyrettin mi?
2: Evet.
1: Ama orada değersiz pehlivanlarla tutmuşlar.

0: Çabuk çabuk yenmişler. Bunların pehlivanlıkları işte böyle basit pehlivanlar karşısında. Belli olmaz bu. Burada bir yanlışlık olacak usta. Tuttukları her pehlivanı yenebilmiş değillerdir. Kim söylüyor bunu? Ben söylüyorum. Öyleyse sen bunları görmemişsin. Karıştırıyorsun ha. Böyle şey olur mu? Her ikisiyle de tuttum usta. Ya bunlar seni yenemediler mi? Yenemediler. Sen mi yendin onları? Böyle bir şey de olmadı. Cazgır güreşleri bitirmeden kestirdi. Tuhaf şey. Peki bunu sonradan görüşürüz seninle. Sen şimdi hemen soyun, güreşe hazır ol. Yalnız elini çabuk tut.
1: Pamukçulu Cazgır'la birlikte kendilerine gösterilen bir odaya girerek orada soyunmaya başladı. Aliço ile karşılaşması ve ona bir yıl önce Edirne'de geçen olayları kısmen olsun anlatabilmesi Osman pehlivanı adam akıllı rahatlatmış bulunuyordu. Kendisini bir iki saray pehlivanı ile karşılaştıracak köprüyü en sonunda bulmuştu. Aliço elbette bu işin üzerinde duracak, Yakup ve Koca Mustafa pehlivanları sorguya çekecekti. Onlardan bu işin aslını öğrenmek isteyecekti. Onlar da ve bilhassa Koca Mustafa pehlivan da kendisinden korkmadığını ve işte peşinden onu bulmak için İstanbul'a geldiğini görüp anlayacaktı. Bütün istediği şey bu değil miydi zaten?

0: Bir taraftan bütün bunları düşünürken, bir taraftan da büyük bir hızla soyunmakta devam ediyordu. Ona yardım etmekte olan Cazgır da onun yapacağı bu ilk huzur güreşinde şaşırmaması için gerekli öğütleri vermekte devam ediyordu. Korkacak, çekinilecek bir şey yok ortada. Yalnız güreşirken efendimizle göz göze gelmemeye çalışmalısın. Onu hiç düşünme. Onun bulunduğu tarafa hiç bakma. O zaman her şeyin ne kadar kolaylaşacağını sen de göreceksin. Sonra sana verdiğim, elimle boynuna taktığım muskayla istediğin kadar güvenebilirsin ha. Bu seni her şeyden korur. Hadi göreyim seni. Bu senin en şerefli günün olacak Osman Pehlivan.
1: İnşallah. Benim en büyük yardımcım al.

binanın hemen dış tarafında Muharrem Pehlivan'la birlikte yağlandı. Yağlanırken Aliço ona huzur güreşinde dikkat edeceği şeyler hakkında gereken bilgiyi de veriyordu. Arkasından o önde, iki pehlivan peşinde güreşin yapılacağı yere doğru yürüdüler. İşte o zaman beklenmedik bir şey oldu. O ana kadar büyük bir heyecan içinde bulunan ve vücudu zangır zangır titreyen Pamukçulu Osman Pehlivan bir anda bu heyecandan sıyrıldığını ve rahatladığını hissetti. İşte lüks lambalarıyla gündüz gibi aydınlatılmış bulunan güreş yerine varmışlardı. Padişah Sultan Abdülaziz 120 okkalık iri gövdesiyle ortada yere taht gibi konmuş, yaldızlı bir kanepeye yan gelmiş, oturmuş bulunuyordu. Etrafında da bir düzine kadar paşa ve ileri gelen güreş meraklısı kimseler yer almıştı.

Sultan Abdülaziz Reşat Paşa'yı bir yanına, damat Celaleddin Paşa'yı da bir yanına almıştı. Pehlivanlar ona doğru gelip de kendisini usulünce selamlarken o gözlerini Pamukçulu Osman Pehlivan'dan bir an için bile olsun ayırmıyor. Deli Orman'dan yeni gelmiş bulunan bu pehlivan kolunu inceliyordu.

0: Padişahın keskin gözleri hakikati sezer gibi olmuştu. Reşat Paşa'nın bulduğu bu genç ve uzun boylu pehlivanın vücut yapısı mükemmeldi. Birçok baş pehlivanlar gibi göbekli salmış değildi. Onları bir süre süzdükten sonra güreşin hakemliğini yapacak olan Kel Aliço'ya güreşi başlatması için işaretini verdi. Aliço da etrafındakileri özellikle sultanı rahatsız etmeyecek bir sesle bir dua okumaya başladı.
1: Allah Allah illallah. Celülü Cebbar, Huni Saddar, Leylü Vennehar. 41 tekbir ile haydi bire maşallah pehlivanlara. Selvi dalından odun olmaz. Her anadan her pehlivan doğmaz. Analar çeker zahmeti, babalar bilmez kıymeti. Pehlivan elinden bırakmaz kısmeti. Elhamdülillah, hepsi de Hazreti Muhammed ümmeti. Pehlivan demek yiğitler başı. Pehlivan tutarsa un eder taşı. Pehlivanca yener kardeş kardeşi. Bunun için met olunur pehlivan. Allah Allah illallah. Pehlivanlara hep beraber diyelim maşallah. Ben çıkıyorum aradan, size kuvvet versin yüce yaradan. Haydi pehlivanlar, er meydanına.

emir üzerine de iki pehlivan hemen peşrevlerine başladılar. Peşrev faslı Muharrem pehlivanın büyük bir üstünlüğüyle geçti. Zaten bu işi İstanbul pehlivanları kadar beceremeyen Pamukçulu Osman pehlivan üstelik davul zurna da olmadığından bir kat daha şaşırmış ve ortaya peşrev adına berbat bir şey koyabilmişti.

Muharrem pehlivan işin farkında olduğundan sanki onu büsbütün rezil etmek istiyormuş gibi peşref faslını uzattıkça uzatıyordu. Sonunda bu fasıl sona erip de ense bağladıkları zaman Pamukçulu Osman pehlivan da rahat bir nefes aldı. Artık istediği gibi rahat rahat güreşebilecekti demek. Muharrem pehlivan güreşi elenselerle açmış bulunuyordu. Bunlar henüz hafif elenselerdi. Yoklama gibi bir şeydi. Buna karşılık Pamukçulu Osman pehlivan müdafaada kalmayı tercih etmişti. En çok korktuğu şey hasmının bilmediği bir oyununa düşmekti. Padişahın önünde birkaç dakika içinde yenik düşmekti. Ama aradan bir süre geçtikten ve Muharrem pehlivan elenselerini kuvvetlendirdikten sonra o da bunlara yavaştan yavaştan karşılıklar vermeye başladı. Pamukçulu Osman bu huzur güreşinde bir şeyin daha farkına varmıştı. O da Muharrem pehlivanın da son derece dikkatli güreşmekte olmasıydı. İki pehlivan bu şekilde elenselerle birbirlerini dağıtmaya çalıştıkları sırada Sultan Abdülaziz damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü. Muharrem çok dikkatli güreşiyor. İyi de hazırlanmışa benzer.

0: Evet, iyi hazırlandı. Geçen hafta uğramış olduğu talihsizliğe bu hafta uğrayacağını hiç sanmıyorum. Osman pehlivan da fenaya benzemiyor. Sultanım, herhalde Latife diyorlar. Daha peşrev yapmasını bile bilmiyorlar. İstanbul pehlivanlarının peşrev çıkarmaktaki ustalıkları başkadır. Dışarıdan gelen pehlivanlar bu işi hiçbir zaman İstanbul pehlivanları derecesinde beceremezler. Ama kısa zamanda alışırlar. Ali Çob ile peşrevi kaç yılda öğrenebildi? Bu deli ormanlının pehlivanlığında iş yok sultanım. Onu ancak güreşin sonunda anlayabileceğiz. Şimdiki halde pekala güreşiyor. Sen bu sözlere ne dersin Reşat Paşa?
1: Benim tahminim Muharrem pehlivanın bugün galip geleceğidir sultanım. Heybeti şahaneniz karşısında Osman pehlivanın asıl pehlivanlık kudretini gösterebileceğini umuyorum.
0: Fena pehlivan değil. Bir defa kolları çok daha uzun Muharrem pehlivandan. Onun için elenseleri daha rahat çekebileceği gibi hasmanın elenselerini de rahatça kesebiliyor. Muharrem pehlivan elense işinde onunla kolay kolay baş edemez.
1: Belli olmaz sultanım. Belki de başarır bu işi.
0: Hiç sanmıyorum. Geçen sefer başarabilmiş mi bu işi?
1: Hayır.
0: Bu sefer de başarabileceğini ummuyorum. Muharrem pehlivanın bunu anlaması, ona göre güreşmesi lazımdır.

Padişah bu sözlerini ancak tamamlamış bulunuyordu ki sanki bu öğütleri o da duymuş ve doğru olduğunu anlamış gibi Muharrem pehlivanın birden daldığı ve tekten kaptığı gibi Pamukçu Osman pehlivanı altına alıverdiği görüldü. Bu sefer de Osman pehlivan aldanmıştı. Doğrusu o daha yeni başlamış bulunan elense faslının daha çok süreceğini ummuştu. Muharrem pehlivanın bu işten bu kadar çabuk vazgeçeceğini doğrusu hiç beklemiyordu. Gafil avlanmasının sebebi de bu olmuştu. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüzü hemen gülüvermişti. Gördünüz mü sultanım ne kadar da rahat bastırdı? Padişah başını salladı. Evet, dalışı iyiydi. Bakalım gündeleyebilecek mi? Bundan efendimizin hiç şüphesi olmasın. Güreş çabuk sona erecektir. Görünüşte bunu doğruluyordu. Çünkü Muharrem pehlivan hasmını bastırır bastırmaz hemen künde aramaya başlamış bulunuyordu. Pamukçunun aklı başına gelmişti. Muharrem pehlivanın maksadını da anladığından hemen güzelce kapanmayı ihmal etmedi. Şimdi Muharrem pehlivan künde arıyor, hasmını zorlayıp duruyordu. Fakat bu yolda harcadığı bütün gayretler boşa gidiyordu. 10 dakika kadar güreş yerde geçtikten sonra Pamukçulu bir paça kaparak doğruldu. Muharrem pehlivan bu duyarak paçasını kurtardı ama hasmını da yerden kaçırmış oldu. Şimdi iki pehlivan ayakta yeniden elenselerle birbirlerini zorlamaya başlamışlardı. Az sonra da bunlara tırpanları da katmışlardı. Bu fasılda ancak bir 10 dakika kadar sürebildi. Arkasından Pamukçulu Osman pehlivanın birden bir çapraz toplayarak hasmını sürmeye başladığı görüldü. 5-6 adım kadar sürükledikten sonra da hasmını çevirdi ve altını alıverdi. Muharrem pehlivan alta düşünce hemen yerden fırlamak istedi. Fakat Osman pehlivan bırakmadı. Onun durmadan ayağa kalkmak için gayret harcamakta olduğunu görünce de sarmayı vurdu. Böylece onu sağlam olarak zapt etmiş oldu.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler. Biz Pamukçulu Osman Pehlivan'ın pehlivana vurmuş olduğu sarmasında bırakalım. Çünkü bize ayrılan süre dolmuş oldu. Bir sonraki bölümümüzde bakalım daha neler gelişecek. Hep birlikte görelim inşallah diyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: İki çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah.

0: Hadi bismillah.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç.
2: Buna Er Meydanı derler.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Şin şına girince.

Söyleyenden dinleyen arif gerek demenin özünde yüksek bir muhatabı olmayan her söz ve fiil boşa harcanmış nefes ve emek demektir, sırrı gizlidir. Ariflerin öyle halleri, öyle sözleri vardır ki onların hallerini anlamak için aynı berrak çeşmenin suyundan içiyor olmak gerekli. Aksi takdirde tarihte birçok defa da olduğu gibi yanlış anlamak ya da anlamamanın neticesi cehaletin tescili olarak tarihe not olarak düşülür. İşte yanlış anlaşılan ya da anlaşılamayan ariflerden biri de Şeyh-i Ekber diye anılan İbni Arabi Hazretleri'dir. Muhiddin-i Arabi bir dağa çıkıp "Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır" diye bağırmaya başladı. Bu söz üzerine zamanın uleması Muhiddin Arabi'nin "Allah benim ayağımın altındadır" dediğine hükmederek küfrüne karar verdiler ve idamına hükmettiler. Kabrini bile belli bir yere değil bir dağa yaptılar. Fakat Muhiddin Arabi Hazretleri bir sözünde "Şin şına girdiği zaman Muhiddin'in kabri ve muradı anlaşılır" demişti. Aradan asırlar geçti. Yavuz Sultan Selim Han Şam'ı fethetti. Oradan bu hadiseyi duyup Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu sordu. Kimse Muhiddin-i Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu bilmiyordu. Dağda koyun otlatmakta olan çobanlara kadar Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu soruyor fakat kimseden tatmin edici bir cevap alınamıyordu. Sadece çobanın bir tanesi, "Efendim" dedi, "ben kabrin nerede olduğunu bilmiyorum. Şurada bir yer var ki oradan ne koyunlardan birisi bir ot yer ne de oraya bir hayvan ayağını basar. Oranın otları kendi halinde büyür ve zamanı gelince de kurur gider" dedi. Bunun üzerine Sultan Selim oranın Muhiddin Arabi'nin kabri olduğuna karar verip kazdırdı. Baktılar ki cesetleri

olduğu gibi duruyor. Oraya muhteşem bir türbe yaptırdı. Sonra da onun niçin idam edildiğini sordu. Oradakiler, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır dediği için idam edildiğini söylediler. Bu defa Sultan Selim Han bu sözü nerede söylediğini araştırıp orayı da buldu. Orayı kazmalarını emretti. Kazdıklarında oradan bir küp altının çıktığını gördüler. Yavuz Sultan Selim şöyle dedi. Hazreti Peygamberimiz dininiz paranız, kıbleniz kadınlarınız buyurmadı mı? İşte Muhiddin-i Arabi de buna dayanarak taptığınız ayağımın altında demekle benim ayağımın altında altın var demek istemiş. Ama o zaman bunu kimse anlayamamış ve Muhiddin'i haksız yere idam etmişler buyurdu. Böylece Muhiddin-i Arabi'nin iki kerameti birden zuhur etmiş oluyordu. Biri paranın yerini bildirmesi, biri de Yavuz'um gelip hadiseyi aydınlığa kavuşturması. İlm-i ledün sahiplerinin her hali sırdır. Sırrın sahibi ise aşktır. Aşktan zuhur eden aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
3: Orhan Gazi 1281 yılında doğmuştur. Babası Osman Gazi, annesi Malhun Hatun'dur. 1326'da babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine beyliğin başına geçen Orhan Gazi, Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira ile evlendirildi. Holofira Müslüman olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi. Bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarı olacak Murat Hüdavendigâr doğdu.

Orhan Gazi, yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten hoşlanırdı. Savaşlarda daima ordusunun başında bulunan Orhan Gazi'nin siyasi ve askeri en önemli başarısı, kuşkusuz Bursa'nın 6 Nisan 1326'da alınmasıydı. Alaüddin Ali Bey'i kendine vezir atayan Orhan Gazi, Orhaneli kazasını ele geçirerek Bursa önderine geldi ve şehri kuşattı. Şehir ciddi bir çatışmaya girmeden teslim alındı. Böylece devletin merkezi Bilecik'ten Bursa'ya nakledildi. Aynı dönemlerde ardı ardına Akçakoca, Karamürsel, Kandıra, Aydos ve Semendire kaleleri alındı. Osmanlı sınırları Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na doğru genişletildi. 15 yaşından itibaren hayatı savaşlar ve zaferlerle geçen Orhan Gazi, askeri bir düzenleme yaparak 1328 yılında Yaya ismini verdiği bir ordu kurdu. Osmanlıların Kocaeli Yarımadası'ndaki kaleleri alarak İstanbul Boğazı'na kadar gelmeleri Bizans İmparatorluğu'nu telaşlandırdı. İmparator 3. Andronikos hem fethedilen kaleleri geri almak hem de kuşatılan İznik'i kurtarmak için bir ordu hazırladı. Orhan Gazi İznik'te bir miktar kuvvet bırakarak Bizanslılara karşı harekete geçti. İki ordu 1329'da Palekanon'da karşılaştı. Yapılan Palekanon, diğer ismiyle Maltepe Savaşı'nda Bizans ordusu yenildi. Kazanılan bu önemli zaferden sonra Orhan Gazi İznik kuşatmasına devam etti. Bizans İmparatorluğundan ümidini kesen İznik kumandanı bazı şartlarla teslim olacağını bildirdi. Orhan Gazi, ileri sürülen şartlara uyulacağına ve halka iyi davranılacağına dair söz verdi. Hristiyanlığın en önemli şehirlerinden biri olan İznik, 1330'da Türk hakimiyetine girmiş oldu. Orhan Gazi, fetihlere devam ederek 1331'de Taraklı, Göynük ve Mudurnu'yu, 1333'te Gemli'yi Osmanlı topraklarına kattı. Orhan Gazi, 1337'de önemli bir ticaret merkezi olan İzmit'i ve çevresini yani Koyunhisar, Hereke, Yalova ve Armutlu'yu fethederek idaresini oğlu Süleyman Paşa'ya verdi. 1342 yılında Balıkesir yakınlarındaki Rumlara ait Kirmasti, Mihaliç ve Ulubat kaleleri fethedilince Karasioğulları Beyliği ile sınır komşusu olunmuştu. Orhan Gazi, Karasioğulları Beyliği'ndeki taht kavgalarından yararlanarak 1345'te bu beyliğin topraklarını ele geçirdi. Karasi beylerinden Hacı İlbey ile Evrenos Gazi Osmanlı hizmetine girdiler. Beyliğin donanması da Osmanlı Devleti'ne katıldı. Ayrıca 1352'de Marmara Adaları, Üsküdar ve Kadıköy fethedildi. 1354 yılında ise Gerede Beyliği ele geçirildi ve Ankara ilk kez fethedilmiş oldu. Aynı yıl Gelibolu da fethedilmiştir. Orhan Gazi, babası Osman Gazi'den 16 bin kilometre kare olarak aldığı devlet topraklarını oğlu Murat Hüdavendigâr'a 95 bin kilometre kare olarak devretmiştir. Orhan Gazi, devletin bir idare sistemi olması gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla teşkilat işini Alaaddin Paşa ile Şeyh Edebali'nin bacana Çandarlı Kara Halil Paşa'ya vermiş, fethettiği yerlere adli ve idari işler için kadılar, askeri işler için subaşılar tayin etmiştir. Ayrıca Orhan Gazi, devlet teşkilatı içinde üç önemli nokta olan para, ordu ve kıyafet üzerinde duruyordu. İdare sahasında adalet, askerlik, vergi gibi konularda yeni teşkilatların kurulmasında ulema sınıfından gelmiş olan Vezir Alaaddin Paşa ile Bursa Kadısı Cendereli yani Çandarlı Kara Halil Paşa büyük gayretler içindeydiler.

Bu maksatla Orhan Bey'in tahta geçişinin 3. yılında bir gümüş sikke basılmıştır. Bu arada Osmanlıların mensup oldukları kayı boyu damgası da bulunuyordu. Bu durum Osmanlı Devleti'nde temel teşkil eden çalışmalardan biri sayılmış, dolayısıyla ilk Osmanlı parası 1326 yılında Orhan Gazi tarafından basılmıştır. Yanı sıra bazı araştırma sonuçları ilk Osmanlı parasının Osman Gazi döneminde basıldığını söyler. Fakat paranın nerede ve hangi tarihlerde basıldığı belli değildir. Önemli olan şudur ki para ekonomik ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamaktadır. Keza o bir devletin bağımsızlık alametlerindendir. Kesin olarak bilinir ki Osmanlılar kendi devletlerine ait para bastırmanın önemini erken kavramış, kuruluş yıllarında bu konuya eğilmişlerdir ve Osmanlıların kullandığı ilk para birimi akçedir. Osmanlı Devleti'nin ilk teşkilatı Orhan Gazi zamanında kurulmuş, daha önce küçük bir beylik olan devlet, onun zamanındaki fetihlerle gittikçe genişleyip büyümeye başlamıştır. Bu genişleme duraksamadan devam ettiği için müesseselerle desteklenmesi ve sağlam temellere oturtulması gerekiyordu. Orhan Gazi'nin önem verdiği konulardan biri de imar ve şehir planlamasıydı. İznik'in fethedilmesinden sonra 1331 yılında İznik'teki meşhur Ayasofya Kilisesi camiye çevrilmiş, ayrıca 1333'te yine İznik'te Osmanlı tarihinin ilk camisi olan Hacı Özbek Camii yaptırılmıştır. Orhan Gazi'nin yaptırdığı diğer eserler İznik Hacı Hamza Camii ve Kümbeti, İznik Yeşil Camii, Bilecik Orhan Camii, Bilecik Orhan Gazi İmareti, Gebze Orhan Camii, Bursa Orhan Camii, İznik Nilüfer Hatun İmaretidir. Orhan Gazi adalete çok dikkat ediyordu. O, devletin temellerini babasından intikal eden adalet anlayışının üzerine kurmuştu. İmar ve şehirleşme dahilinde hem Müslüman Türk şehrinin görüntüsünü çiziyor, hem eğitime verilen önemi açığa çıkarıyor, hem de her ihtiyaca cevap veriyordu. Bu maksatla vakıflar kurmuş, öncülüğünü sosyal alanda da göstermiştir. Yoksullar evi yaptırıp fakirleri doyurmak için mallar vakfetmiş, gerçek anlamda devlet teşkilatının temellerini atmıştır. Osmanlı'dan önceki Müslüman devletlerde varlığına şahit olunan imaret müessesesinin Osmanlılardaki ilk kurucu ve temsilcisi Orhan Bey'dir. Bilim ve eğitime büyük önem veren Orhan Gazi, Bursa Medresesi'ni de yaptırmıştır. Bilindiği gibi toplumun eğitim ve kültür hayatının gelişmesinde önemli derecede rolü bulunan müesseselerden biri de medreselerdir. Ve ilk Osmanlı medresesi 1330 yılında İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulmuştur. Yine Orhan Gazi'nin 1335 yılında Bursa'da kurduğu Bursa Medresesi zamanda İznik Medresesi'ni gölgede bırakmış ve bu kurum devrin yüksek tahsil müessesesi haline gelmiştir. Orhan Bey, idareciliği bakımından tam bir devlet kurucusuydu. Bütün kaynaklar Osmanlı Beyliğini onun devlet haline getirdiğini kabul ederler. Orhan Bey, ilk devlet teşkilatında Anadolu Selçuklularıyla İlhanlıları örnek almış ve buna göre bir hükümet teşkilatı vücuda getirmişti. Bunun esas temeli ise merkezdeki divandı. Henüz bey unvanını taşıyan hükümdar bu divana başkanlık yapmaktaydı. Divana, hükümet reisi durumunda bulunan ve ilk dönemlerde ilmiye sınıfından olan vezir de başkanlık edebilirdi. Orhan Gazi, yumuşak huylu ve merhametliydi. Fakirleri sever ve ulemaya hürmet ederdi. Son derece dindar ve adaletliydi. Aynı zamanda tebaasına kendisini sevdirmişti. Bizzat halk içine girer, onlarla yemek yer ve dertleşirdi. İznik'i fethettiği zaman Hristiyanlara gösterdiği iyi muamele dillere destan olmuştu. Orhan Gazi'nin her yönden büyük bir insan olduğunu sadece

Türkler değil, birçok yabancı tarihçiler de tasdik etmişlerdir. Öyle ki fethedilen topraklarda yaşayan halkın Osmanlı hayranlığı diğer fetihleri de kolaylaştırmıştır. Orhan Gazi 1360 senesinde 79 yaşında vefat etmiştir. Türbesi Bursa'da Osman Gazi'nin türbesi yanındadır. Türbe 4 büyük mermer sütun üzerine oturtulmuştur. Kubbesi geniş ve kurşunla kaplıdır. Duvarları sade ve beyaz, tavanında onar kandilli avize asılıdır. Ortada Orhan Gazi'nin etrafı pirinç parmaklıklarla çevrili sandukası bulunmaktadır. Türbesinde 22 mezar daha bulunmaktadır. Türbeyi Sultan Abdülaziz Han yaptırmıştır.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonya.

0: fiyatlar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bu programda nükte ve nüktenin aracı olan edebi sanatlara değineceğiz. Şöyle ki, divan şiiri söz ve sözün değeri üzerine kurulmuştur. Bu yüzden divan şairi sözü en veciz ve en etkili bir şekilde söyleme çabası içinde olmuştur. Sözün değeri içinde barındırdığı anlam zenginliğinde, çağrışımda, nüktede aranmıştır. Şairlik yeteneği de nükteci, nükteden anlayan, nükte bilen vasıflarla değerlendirilmiştir. Dolayısıyla şair en güzel ve en etkileyici ifadeyi bulmak için edebi sanatlara başvurmuştur. Bu yüzden divan şiirinde mana, mazmun ve nükte iç içe geçmiş şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde mana ve mazmunun nükte ile ilgisini kısaca ele aldıktan sonra nüktenin aracı olan edebi sanatlar örneklerle değerlendirilecektir. Efendim edebi türler içinde dil en rafine şekliyle şiirde karşımıza çıkar. Şiirde anlatılmak istenen çeşitli imge ve sembollerle örgülenir. İnceden inceye düşülmüş ve şiire yerleştirilmiş her kelime şairin hesap ettiği veya etmediği birçok çağrışımı içinde barındırır. Maksadı en güzel anlatan şiir ölümsüzlüğe kavuşur. Efendim yüzyıllar süren divan şiiri geleneğinin kendisine özgü bir dünyası vardır. Daha çok kelimeler ve kavramlar üzerine kurulan yapısı dolayısıyla onu anlamak belli bir birikime sahip olmakla mümkün olur. Çünkü divan şairi mektepteki bir öğrenci gibi okuyarak, çalışarak, inceleyerek teorik bilgileri edinir, elde ettiği bilgilerle önce taklit ederek sonra da özgün eserler vermek suretiyle yetişirdi. Bu süreçte Arapça, Farsça ve Türkçenin dil inceliklerini de öğrenen şair, kendi şiirlerini sağlam ve kusursuz olarak söyleme imkanına kavuşmuş olurdu. Şiiri bir binaya benzeten Filibeli Fani, şiiri binanın malzemesini kelime ve deyimlerin oluşturduğunu, eksik kusurlu veya niteliksiz malzemeyle kaliteli bir bina yapılamayacağını ifade eder. Dolayısıyla divan şairlerini ağır birer kelime işçisi olarak değerlendirmek mümkündür. Değerli dinleyenler, sembolik bir dili olan ve çoğu kez hayale dayanan divan şiir geleneğinde nükte özel bir yere sahiptir. Teşbih, mübalağa, tezat, cinas ve benzeri sanatların yardımıyla ve bazı ipuçları vermek suretiyle okuyucuya bulmaca çözme hazzı veren, düşündüren, dikkat çekici ve

çarpıcı ifadeler şiirin toplumdaki yerini sağlamlaştırmıştır. Hemen her meseleye nükteli bir beyitle cevap verilebilir nitelikteki bu şiir, söz meclislerinin baş köşesine kurulmuştur. Bir sanat eserinde göze çarpan en önemli özelliklerden biri de sanatkarın hüneridir. Şiir sanatı, dilin hünerli bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkar. Divan şairi, kendinden önce defalarca işlenmiş malzemeyle şairlik yeteneğini ispat etmeye, göstermeye çalışır. Bu açıdan şairin ne söylediği değil, nasıl söylediği önem kazanır. Nükte, şairin nasıl söylediğiyle ilgilidir. Efendim, klasik şiirin karakteristik özelliklerinden biri de teksif düşüncesidir. Teksifte kelime ve kavramlar en kısa ve etkileyici anlatımı sağlamak için çeşitli çağrışımlara imkan tanıyacak şekilde kullanılır. Az sözle çok şey anlatma gayretinin bir sonucu olarak belli kalıplar çoğu kez edebi sanatlar vasıtasıyla tekrar tekrar kullanılmıştır. Nükte, kelimenin anlamından, mazmun derinliğinden veya şiirin söylendiği ortamın sunduğu imkanlardan yararlanılarak yapılır. Bu hususlar dikkate alındığında edebi sanatların nüktenin araçlarından biri olarak kullanıldığı görülmektedir. Değerli dinleyenler, mazmun, mana ve nükteye gelecek olursak, mazmun divan şiirinin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Arapça zımn kökünden gelen mazmun, anlam, kavram, kendine özgü simgesel anlamları olan nükteli ve cinaslı söz şeklinde tarif edilir. Hüseyin Kazım Kadri, Lügat Türkiye'nde mazmunu bir şeyden zımnen anlaşılan mana, mefhum, meal, zımnen anlaşılabilen nükteli, cinaslı ve sanatlı söz olarak açıklar. Divan şairleri tarafından çokça kullanılan bikri mazmunsa ilk defa söylenmiş olan mazmun ve nükteye denir. Mazmun, bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan nükteli ve sanatlı söz, bir mana veya mefhumu özelliklerini çağrıştırarak kelime grupları içinde gizleme sanatı şeklinde tarif edilmiştir. Değerli dinleyenler, mazmunlar kelimenin ilk bakışta görülmeyen gizli anlamları ile ilgilidir. Bu yüzden söylenmek istenen arka plana yerleştirilir. Dolayısıyla mazmun, bir mananın ipuçları verilmek suretiyle ifade edilmesinin aracıdır. Belli kalıplar ve edebi sanatlar vasıtasıyla şairler az sözle çok şey söyleme imkanına kavuşurlar. Eski belagatçiler mana, mazmun ve nükte kelimelerini birbiriyle ilgili veya birbiri yerine kullanmışlardır. Mengi'ye göre şairler tarafından sık kullanılan bu terimlerin aralarında ne gibi anlam farkları olduğunu bugün bilmek güçtür. Az önceki mazmun tanımlarından da anlaşılacağı üzere bu terimler arasında sıkı bir bağ görülmektedir. Bu bağlamda nükte, nüktenin ne olduğu ve nükteden ne anlaşılması gerektiği sorusu gündeme gelmektedir. Bu soruya geçmeden önce nükte ile ilgili mana ve mazmun arasındaki ilişkiye kısaca değinmek yerinde olacaktır. Mazmun ve nükte şiirin derinliğine gizlendikçe önem kazanır. Bu manalara sezgiyle ulaşılır. Nükte ve mazmunun birlikte kullanıldığı şu beyitlerde bu kavramların kolayca anlaşılamayan anlamlarla ilgili olduğu nükteli bir şekilde anlatılmıştır. Beyitte nükte bilen birinin bir mazmunu anlamak için çektiği zihni ıstırap nispetinde mazmunun başarısı söz konusu edilmektedir. Kendisi binbir güçlükle bir nüktesini anlasa bile onu anlatma hususunda yine aciz kalacaktır. Şöyle ki Nef'inin şiirinden örnek verecek olursak, çeke mazmununu fehm itmede bir nükte şinas, ne kadar dikkat ederse o kadar renci elim. Kendi fehm itse de bin fikir ile bir nüktesini, nutku aciz kala yarane idince tefhim. Nüktenin ustaca yapılması şaire haklı bir şöhret sağlar. Bir şair için en büyük övgülerden biri de nükteci olduğunun

söylenmesi olsa gerektir. Nedim şu beyitte böyle bir haklı bir gurur içinde görülmektedir. Şöyle ki: malumdur benim sühanım mahlas istemez, fark eyler anı şehrimizin nüktedanları demiş. Kazım Kadri şöyle diyor: dehen-i tengine bir söz mi bulunmaz ama, hüner ol nükteyi serbest-i tabirdedür diyor. Nedimse kıldan daha ince olan nükte ve manayı aklın bir köşesinde sürekli düşünüp durmak, evirip çevirmek gerekeceğini işaret eder. Şöyle ki: ser-ümudan dahi barik olursa nükte ve mana, şikef eyler anı bir nice def'a guşeyi tarfı. Efendim, şiirin bir eğlence olarak algılandığı fikrini destekleyen şu beyitte baki aşk ehlinin baştan başa sevgi ve muhabbet nükteleriyle dolu olan kendi şiiri gibi eğlence bulunamayacağını ifade eder. Nükte-i mihr-ü muhabbettür seraser bakiya, bulmaya aşk ehli bir eğlence eş arun gibi. Efendim, mazmunun sadece edebi bir terim olarak değil, diğer disiplinlerle de ilgili olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Şahin Uçar, bir kültürün bir kelimede gizlenebileceği fikrinden yola çıkarak mazmunu beşeri tefekkürün bütün meselelerini tartışmak için müsait bir kavram, zemin olarak değerlendirir. Efendim, şair eşyayı olduğu gibi değil, kendi zihninde uyandırdığı akisle veya kendisinde bıraktığı etkiyle yeniden yorumlar ve öyle görür. Eski kültürün ve toplumun kabulleriyle ilgili olan bu durum, gizli, dolaylı ve imalı anlatımların temelini oluşturur. Efendim, nüktenin yapılması kadar anlaşılması da mühimdir. Çünkü şair muhatapları tarafından anlaşılmazsa sanatı, emeği, hak ettiği değeri görmüyor demektir. Nabi şu beyitte sözden nükteden anlayanların kalmadığını, kitapların okunmadığını, anlaşılmadığını, insanların kitapların tezhip ve süsleriyle ilgilendiğini yine nükteli bir şekilde dile getirmektedir. Aramaz kimse mani vü nikatın kütübün, nakş-ı ser levha vü dibace-i halkarın arar. Mengi birkaç beyitten hareketle mazmunla nükteyi kıyaslar. Mazmun daha ince, daha gizli anlamlar barındıran, dolayısıyla incelik istediği, şairden ya da okuyucudan daha fazla zihni çaba ve daha ince bir hayal gücü istediği sonucuna ulaşır. Nükte ise şiirden ziyade şairi niteleyen terkiplerle kullanıldığı için nükte-zeka ilişkisini hatırlatır. Mengi'ye göre bu durum eski şiirimizde şairlik ve nüktedanlığın birlikte düşünüldüğü izlenimini vermektedir. Efendim, mana divan şiirinde temel unsurlardan biridir. Eski şiirde manadan tedavi beklenir, yani çağrışım beklenir. Çünkü şiir dinleyeni, okuyanı farklı anlam boyutlarına taşıdığı ölçüde başarılı sayılır. Buradaki bikri mana, yani daha önce işitilmemişlik, özgünlük önem taşır. Mana ilhamla vardır, anlaşılması da sezgiyle olur. Mengi, divan şairi tarafından mana için kullanılan terkipleri İki başlık altında ele alır. Birincisi, bahr-ı mana, iklim-i mana, vadi-i mana gibi mekan bağlantılı ifadelerdir. Bunlar şairler mananın derinliği, zenginliği, mananın ayrı bir dünyası olduğu fikrini vermektedirler. İkincisi ise şahid-i mana, büt-i mana, aruz-i mana gibi güzellik, tazelik, orijinallik ve özgünlük bağlantılıdır. Burada şairin manaya ait estetik kaygısı öne çıkmaktadır. Şairler manayla ilgili tavırlarını gizli ve kolayca anlaşılmayacak ifadelerle göstermişlerdir. Dolayısıyla mazmun ve nükte mananın en güzel şekilde ifade edilmesi için araç olarak görülmüş denilebilir.

Mana ve mazmunun izahında karşımıza çıkan kavram nüktedir. Nükte günümüzde ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri şeklinde tarif edilmektedir. Geçmişte ise nükte sözün ince, nazik ve latif manası, anlamı ince ve nazik olan söz, yalnız dikkat-i nazar ve iman-ı fikir ile anlaşılan şey olarak kullanılmaktaydı. Türk lügatinde ise zeka ile idrak edilebilen zarif ve imalı söz ki latife gibi inbisatı mucip olur şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre imalı ve latife yollu söz olarak ifade edilmesi nüktenin iğneleyici, alaycı kullanımının da olduğuna işaret eder. Zaten tevriye, kinaye ve cinas gibi edebi sanatlarda nüktenin bu özelliği açıkça görülmektedir. Bir başka açıdan nükte, divan şiirinin hem tanımı, hem yazılma sebebi, hem de malzemesidir. Birçok beyit, güzelliğini ve uzun ömürlülüğünü içinde taşıdığı nükteye borçludur. Baki bu durumu mermere nükte kazmak tabiriyle ifade etmiştir. Şöyle ki, suret ittin şiirini girdün nigarun gönline, bakıya bu nakş ile sen nükte kazdın mermere demiştir. Nükteli söyleyiş ince anlamları barındırdığı için bazen anlaşılamayabilir. Buysa okurdan belli bir zihni çaba ister. Çünkü şair nükte aracını kullanarak niyetini özellikle gizlemektedir. Efendim Nedim şu beyitte ince nükteleri bir araya getirip toplamayı söz güzeline perçem yapmakla açıklar. Perçem yüzü örttüğü gibi nükteler de mananın örtüsü olarak düşünülmüştür. Barik şef nükteleri cem idüp Nedim, nazende şahidi sühana perçem eyleriz. Efendim edebiyat terminolojisi içinde nükte bugün mizahla ilgili olarak şaka yollu mizahi söz anlamında kullanılmaktadır. Nüktenin eskiden bilinen ve kullanılan anlamı herkesin kavrayamayacağı cinsten olan ince anlam, kolay anlaşılamayan ancak erbabının anlayabileceği ustaca zekice söylenmiş sözdür. Dolayısıyla nüktede az bulunurluk, zekice söyleme, kolayca anlaşılamama, güzel buluş ve incelik esastır. Şairlerin nüktenin ilhamla ilgili olduğuna dair beyitlerine de rastlanır. Çünkü böyle icazlı ve veciz söylemek ancak ilhamla açıklanabilir. Cevri, nükteciliğini hayalinin her an Cebrail'in sırrını ortaya çıkarmasıyla ifade eder. Nükte perdazı cihanım ki hayalim herdem, lütfi razı dili cibrili nümayan eyler. Efendim nükte yapabilmek şair yaratılışla ilgili bir durumdur. Herkese gelmeyen o ilham şairin gönlüne geliverir. Nedim sevgilinin işveyle salınarak meclise gelişini şair yaratılışlı kimsenin aklına gelen nükteye benzetir. Yani sevgilinin bu şekilde gelişi aşığa nasıl keyif verirse nükteyi de yakalayan şair de öyle zevk duyar. Gülerek şive ile bezme o şuhun gelişi, benzer ol nükteye kim tab-ı sühandana gelir. Efendim şu beyitte birçok hususun yanında söz meclislerinde dimağları tatlandıran nükteye de işaret edilmiştir. Ağzımız şiirin ider bir nükte-i rengin ile, lali nabun ey yüzi gülşen ne nazük can olur. Efendim İskender Pala nüktenin bilinen anlamını verdikten sonra bugünkü kullanımına yakın olarak nükteyi genellikle karşımızdakinden korktuğumuz veya incitmekten çekindiğimiz için söylemek istediğimiz söze giydirilen süslü bir elbise şeklinde açıklar. Nükteyi bir muhatabı olsun veya olmasın, okunduğunda ifadenin etkileyiciliği, güzelliği, orijinalliği, şaşırtıcılığı gibi nedenlerle

simalarda tebessüm ve gülümseme hissi uyandıran ince manalı söz olarak tanımlamak mümkündür. Nükte ile birlikte kullanılan letafet de dikkat çekmektedir. Latif bir nükte, sözün çağrışıma açık, zihni faaliyet gerektiren, incitmeyen, gönlü ve zevki okşayan, tabir yerindeyse su gibi akan yönüne işaret etmektedir. Bazen sözün zengin çağrışımlarla dolu etkileyiciliği karşısında şapka çıkarmak, şapkayı havaya atmak veya Araplar gibi ya selam demek ya da ayağa kalkmak şeklinde tepki verildiği durumlar olur. Bu sözlerde günümüzdeki anlamına uygun espriler de vardır. Efendim, ileride bahsedileceği üzere nükte yapmak için bazı kelimelerin tevriyeli veya cinaslı kullanımlarına başvurulur. Örneğin ayak kelimesinin tevriyeli kullanımlarıyla ilgili birçok beyit vardır. Bu tevriyelerin her birinin okuyucuda bulduğu karşılık aynı değildir. Bunlardan kimisi zanaat kertesinde kalmış, kimisi de sanat seviyesine yükselmiştir. Zira şiir zanaatı, şairlik tabiatına ve zekasına sahip kişilerin elinde sanata dönüşür. Şairlerin birer avcı gibi sürekli ince anlamlar ve hoş nükteler peşinde koşmaları, bu sanat çabasının bir delili olarak görülebilir. Gerçek hayata ait tecrübeleri veya davranış biçimlerini de yansıtması bakımından ifadenin etkileyiciliği nükteye örnek gösterilebilir. Navi'ye ait şu beyitte kendisine babasından miras kalmış birinin mirası alması engellenmeye kalkışıldığında gösterdiği tepki üzerinden cennete girme isteği nükteli bir şekilde dile getirilmiştir. Kimdir bizi men eyleyecek bağı cinandan? Mevrusu pederdür gireriz hane bizimdir. Kimdir bizi men eyleyecek bağı cinandan? Mevrusu pederdür gireriz hane bizimdir. Şairi la edri, yani bilinmiyor, anonim diyebileceğimiz şu beyitte ise cennete girme isteği ahiret gününe telmihle nükteli bir şekilde ifade edilmiştir. Bakma ya Rab sevadı defterime, anı yak ateşe benim yerime. Klasik şiirde nükte bugün kullanıldığı anlamıyla sadece espri için kullanılmıyor, espri, alay, iğneleme nüktenin bir yönünü teşkil ediyordu. Nüktenin bu özelliği dün de vardı, bugün de devam etmektedir. Bunun dışında kalan, düşündüren, dikkat isteyen, çağrışıma açık sözlerle yapılan nükte, edebi sanatlarla doğrudan ilgili görünmektedir. Divan şiirinde zahit, sufi, hace, nasih, müddei, rakip gibi tipler nükte için eşsiz bir ortam hazırlar. Her biri ince bir düşüncenin, keskin bir nüktenin örneği sayılabilecek pek çok beyit vardır. Aslında bu tipler üzerine yapılan nüktelerle dolaylı olarak gösteriş ve menfaat için dindarlık eden kişiler, hayatın gayesini sürekli para kazanıp mal biriktirme zanneden insanlar eleştirilmiş olur. Rakibin ise ayrı bir yeri vardır. Her türlü lanet ve hakaretin yapıldığı bu ifadelerde kıskanç, hasetçi ve ara bozucu tiplerden bir bakıma toplumun intikamı alınır. Şair bu tip insanlara karşı toplumun hissiyatına tercüman olur. Dilini ve kalemini kılıç gibi kullanır. Efendim, nükte ve edebi sanatlar diyoruz. Efendim, edebi sanatlar anlam ve kelime ile ilgili olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Anlamla ilgili sanatlar içinde bir duygu ve düşünceyi nükteli bir biçimde söyleme temeline dayanan sanatlar da vardır. Bu sanatlar birkaç örnekle nükte bağlamında değerlendirilebilir. Değerli dinleyenler, nükte malzemesi olarak teşbihe bakıyoruz. Benzetme ilgisi sanatın temelini oluşturur. Teşbih, divan şiirinde en çok kullanılan sanatlardan biridir. Şairler çoğunlukla teşbih yönü bağlamında en güzel teşbihi aramıştır. Birçok

gökte varlığını teşbihe borçludur. Bir kavramın herhangi bir özellik bakımından kendisinden daha üstün veya daha meşhur bir kavrama benzetilmesine benzetme veya teşbih denir. Teşbih genellikle mecazların içinde veya yanında yer almıştır. Bir yarı mecaz veya yarı aktarım sanatı olan teşbih, istiarenin başlangıcı sayılabilir. Çünkü mecazın en önemli unsurlarından olan istiareler, teşbihin kısaltılmış şekilleridir. Bir yarı mecaz veya yarı aktarım sanatı olan teşbih, istiarenin başlangıcı sayılabilir. Çünkü mecazın en önemli unsurlarından olan istiareler, teşbihin kısaltılmış şekilleridir. Teşbih çeşitleri içinde sıkça kullanılan ve hemen anlaşılan teşbihlere müptezel veya karib teşbih, benzetme yönü zor anlaşılan teşbihlere bait veya garip teşbih adı verilmiştir. Genellikle birbiriyle ilgisiz unsurlarla mizah maksatlı olarak yapılan teşbihlere tehekkümi teşbih denir. Teşbihin etkili olması için aranılan özelliklerden biri de mübalağadır. Teşbih-i tafdil veya maklup teşbih çeşidinde benzetme yönü bakımından benzeyenin kendisine benzetilenden üstün tutulduğu teşbihlerdir. Şu beyitte şair kendisini bülbülle kıyaslayarak ondan üstün olduğunu söylemektedir. Bu ifadede beni bülbülle bir mi tutuyorsun? Aşk olsun, hiç benziyor muyuz tarzında bir nükte söz konusudur. Şöyle ki, ehli temkinen beni benzetmeye ey gül bülbüle, derde yok anun sabru her lahza bin feryadı var, diyor Fuzuli. Efendim, divan edebiyatında Ferhad ve Mecnun ideal aşık tipleri olarak şöhret bulmuşlardır. Bu durumda bazen şairler Mecnun'un adı çıkmış asıl aşık benim derken, bazen de bak Ferhat şöyle vur şuradan başla diyerek Ferhad'a dağları delmede üstatlık ederken, sanatının inceliklerini öğretirken görülür. Bu ifadelerde nükte benzeyenin kendisine benzetilenden üstün olması üzerine yapılmıştır. Fuzuli diyor ki, bende Mecnun'dan hüzün aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık benem, Mecnun'un ancak adı var, diyor. Baki de bir başka beyitte şöyle söylüyor. Bi sütun-u gamda baki sengi mihnet kesmede, şöyle üstad oldu kim Ferhad'ı sanat gösterir, diyor. Tasvir veya tablo hüviyeti kazanan teşbihlerde anlatılmak istenenin birden fazla benzetmeyle ortaya konulmasına mürekkep teşbih denir. Genellikle deyim ve temsillerle yapılan bu tür teşbihlere temsili teşbih denir. Şu beyitte sevgilinin eşiğine ulaşan rakibin hiçbir kıymeti olmayacağı çemen, karga ve bülbül tasviriyle iğneleyici bir şekilde verilmiştir. Necati diyor ki, Habib işigi rakibe şeref virürdi veli, çemende gezmek ile zaak andelib olmaz. Efendim, sevgilinin saçı aşıkların yuvası, mekanıdır. Onunla bağlı veya ona asılıdırlar. Şu beyitte sevgilinin saçından dolayısıyla sevgiliden ayrı kalan aşık, bağlarından kurtulmuş deli temsiliyle anlatılıyor ki, ne yapacağı belli olmaz, şerrinden kimse emin olamaz. Baki diyor ki, zülfünden ayrı baki bir hal ile yürür kim, zincirden boşanmış divanedir sanurlar. Efendim, böylelikle Nüktedan programının burada sonuna geldik. Bu haftaki bölümün sonuna geldik. Diyoruz ki, yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0-266-241-9797 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Gün ağarmadan bir saat evvel çıkan rüzgarla yelkenleri iyice şişen gemiler, evvelce kararlaştırılan plan dahilinde İspanyol donanmasına yaklaşmaya başlamışlardı. Düşman karanlıkta bu hareketi görmemişti. Ancak günün ağarmaya yüz tuttuğu bir sırada sancak tarafından bir gölgenin üzerlerine doğru hızla geldiğini fark edebildiler. Kaptan Vargas topçuların ateş emri vermeye hazırlanırken ilk Türk güllesi geminin tam ortasına düştü. Uykularından henüz uyanmış olan uyku mahmuru askerler bu ani hücum karşısında şaşırdılar. Bunu aksi istikametten gelen ikinci bir gülle takip etti. Bu ters istikametten atış yapan gemi Oruç'un gemisinden başka bir şey değildi. İki ayrı yönden topa tutulmak Kaptan Vargas ve askerlerini çok şaşırttı. Zira Hızır Reis'in tek gemiyle geldiğinden emindiler. Top sesleri Asilzade ve soylu yolcular arasında panik uyandırdı. Pijamalarıyla yataklarından fırlayan kadın ve adamlar neler olup bittiğini anlamak için kaptan köşküne akın ettiler. Kaptan Vargas kendisine soru sormaya gelenlere adeta dert yanıyor ve öfkesini boşaltıyordu.
1: Böyle cüretkar bir korsan gemisi hayatımda görmedim.
2: Ama sayın kaptan, hücum edemeyeceklerine dair taahhüt etmiştiniz.
1: Şimdiye kadar korsan gemileri değil bize hücum etmek, bizim bulunduğumuz sulara bile girememişlerdi.
2: Ah tanrım, esir mi düşeceğiz?
1: Asilzadelerim, derhal salona ininiz. Başka bir güllenin başımızda patlamayacağını kimse iddia edemez.
0: Peron hala soğukkanlılığını muhafaza ediyordu. Kaptan Vargas'ı olan garezini ortaya dökmek ve onu küçük düşürmek zamanı gelmişti.
3: Bize korsan gemilerini nasıl denizin dibine göndereceğinizi seyrettirmek vaadinde bulunmuştunuz Kaptan Vargas. Şimdi müsaade ederseniz bu zaferi beraber seyredelim.
1: Merak etmeyiniz, sözümde yine duracağım.
0: Türk gemileri İspanyol donanmasına sağa sola kayarak ustaca manevralarla yaklaşıyorlardı. Kaptan Vargas'ın topçuları yaptıkları uzun atışlara rağmen ancak birini isabet ettirebilmişlerdi. Aradaki mesafe azaldıkça toplar susmuş, yerini ok vızıltıları almıştı. İspanyol askerleri de güverteye düşen ilk güllelerle yaşadıkları şaşkınlığı üzerlerinden atmaya çalışarak savunmaya geçmişlerdi. Kurtulamayacağını anlayan Kaptan Vargas kanlı bir boğuşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Yine de kibrini destekleyecek bir fikri vardı ve bunu etrafındaki asilzadelere açıklamayı ihmal etmedi. Tekrar sesini yükseltip o alışıldık kibirli tonu takınarak
1: "Asilzadelerime rahatlıkla söyleyebilirim ki endişelenecek bir durum hala yoktur."
3: "Nedenmiş acaba? Çok merak ettim kaptan."

0: Yenilmemize imkan yok. Çünkü Türk korsanları sayıca bizim üçte birimiz kadar. Ayrıca bizim sahip olduğumuz silahların yarısına bile sahip değiller. Söyleyin Sayın Peron, korkmanın yeri var mı bu durumda?
1: Bunu Türkler bilmiyor mu?
0: Bizim onlardan kalabalık olduğumuzu mu?
1: Evet.
0: Elbette biliyorlar. Kör değillerse tabii.
1: Kör olmadıklarına ve aptal olmadıklarına göre başka bir şey düşünüyor olmasınlar.
0: Ne gibi?
1: Bilmem. Bu kadar cesur olduklarına göre.
2: Vargas üstüne böyle gelinmesine daha fazla dayanamamış ve Peron'a sert bir sesle "Siz hanımları koruyun yeter. Ben onlarla dövüşeceğim." cevabını vermişti.

0: Vargas kaçamayacaktır kardeşlerim. Bu İspanyolların sefil yüzleriyle karşılaşmaya hazırlanın.
1: Biz yüz yüze dövüşmeyi severiz reis.
0: Siz seversiniz kardeşlerim ama Vargas hiç sevmez. O silahlarıyla uzaktan iş bitirmeye ve sonra da övünmeye alışmış çünkü.
2: Bir Levent gibi dövüşsün de görelim namı gerçek mi fos mu?
0: Haydi Leventlerim, haydi aslanlarım.
3: Bu narayla beraber Türk Leventleri ok yağmuru altında düşman gemisine atladılar. Naralar birbirini takip ediyordu. Kılıçlar kafa, kol ve bacak uçurmaya başlamıştı. Güverte kum gibi düşman askeriyle dolmuştu. Böyle bir savaş iki taraf için de ağır zayiatla bitecekti. Ama önemli olan kazanan tarafın kim olacağıydı. Eğer savaşa girilmişse mutlaka ölen, yaralanan ve zarar görenler olacaktı. Fakat mühim olan sonuçtu. Henüz küçük birer çocukken babaları Oruç ve Hızır'ı karşısına almış ve şöyle demişti.
4: Evlatlarım, saltanat-ı aliyenin devamı için padişah efendimiz seferler ediyor. Bir gün nasip olursa siz de bu vatanın bir neferi olacaksınız.
5: Neferi olmasak olmaz mı baba?
6: Neferi olmasak da Levent'te olsak ya baba.
4: Evlatlarım, vatanı için kazma kürek sallayan da neferdir, savaşa giden de. Evla olan toprağının menfaatini gözetmektir.
6: Tamam baba,
5: nefer olacağız biz de.
4: İnşallah. Her savaşta yara alan olur evlatlarım. Önemli olan kazanan tarafın kim olduğudur. Dünya hayatı da bir mücadele. Yani bir cenktir.
5: Peki kimle cenk ediyoruz baba?
6: Kendimizle değil mi?
4: Akıllı olun benim. Kendinizle. Kendi benliğiniz, nefsinizle çocuklar. Bu cenk esnasında da yara alacaksınız. Bazen kalbiniz kanayacak. Ama önemli olan nedir?
5: Sonuç.
4: Evet oğlum.
6: Nasıl yani babacığım? Nasıl biz kazanacağız?
4: İyi bir

Birden bunlar geldi geçti aklından Hızır Reis'in. Babası çok bilge bir adamdı. Kendisine gücü yetmeyenin kimseye sözü geçmez derdi. Ne kadar da haklıydı. Bazen Ayşe'ye olan sevgisinden dolayı vicdan azabı çekiyor, adeta babasının hayalinden utanıyordu. Çünkü bu konuda kendisine güç yetiremiyor, kalbini susturmayı beceremiyordu. Hasan'ın "Reis!" diye bağırmasıyla kendine geldi. Yüz Levent'in 500 kişiyle baş etmesi kolay olmayacaktı. Hızır yeni bir çare düşündü. Düşmanın cesaretini kırmak lazımdı. Yoksa Hasan bile zor durumda kalmışsa, diğer Leventlerinin bu azılı İspanyol askerleriyle baş edebilmeleri hayli zor olacaktı. Yağlı paçavraları ateşleyerek düşman gemisinin içine fırlattırmaya karar verdi. Bu karar hemen yerine getirildi ve 3-5 dakika sonra İspanyol yelkenlilerinden biri alev aldı. Bu olay Hızır'ın beklediği korkuyu uyandırdı.

0: Kaptan Vargas sağa sola emirler yağdırıyor, yangını söndürmek için onlarca adamını yanan gemiye yolluyor.
1: Bu şaşkınlıktan istifade etmek lazım.
2: Nasıl?
1: Oo, aydınım, geldin mi?
2: Ayaklandım çok şükür reis.
1: Hadi o zaman, laflamayı bırakalım.
2: Emret reis.
1: Yerine İskender ve Ahmet'i bırak. Murat, Kuloğlu ve Naksoslu ile beraber arka taraftaki kamaraya saldırın.
2: Hemen!
0: Bütün askerler güvertede olduğu için arka taraftaki kamerada 10 kişiden fazla asker yoktu. Aydın üstüne saldıran dev gibi bir askerin bir vuruşta sağ kolunu yana düşürdükten sonra ikincisini de belinden kavrayarak denize fırlatmış, arkadaşları da birer kişiyi haklamıştı. Geriye kalanlar selameti firarda bulmuştu. Kamera ve salona açılan kapı ancak bir insanın geçebileceği kadar genişti. Aydın ve arkadaşları tek sıra halinde birer birer içeriye daldılar. Kameraları ayıran koridoru süratle geçtiler. Buradan kaptan köşküne çıkacaklar ve hiç beklemedikleri bir anda Vargas'ın karşısına dikileceklerdi.
3: Şşt! Ayaklarını yere az daha vurursan bizi ele vereceksin Naksoslu.
4: Danilo mirasını sana mı devretti?
5: Allah korusun Naksoslu. Seni yalnız bırakır mıyım hiç?
6: Danilo, sen neden geldin?
5: Naksoslu zaten bir işe yaramaz diye Hızır Reis beni de yolladı.
3: Başımın belası.
6: Şşt! Ne konuşup duruyorsunuz? Sessizce beni takip edin ve uyanık olun arkadaşlar. Kaptanın yanına varalım bir an önce. Zira bu galibiyetimiz açısından şart.
0: Fısıldaşmalarla beraber uzun ince koridor son buldu. Vargas'ın kamerasına geldiklerinde çok garip bir manzarayla karşılaştılar. Isabella Vargas'ın koltuğunda oturmuş, korkmak yerine gelen Leventleri adeta sırıtarak karşıladı. Bu gülümsemenin altında korku gizliydi. Ama iyi bir siyasetçinin karısı olduğu için bu korkuyu bastırıyordu.
7: Beni esir almaya mı geldiniz?
0: Bu tavır üzerine bir an afallayan Leventler bunun bir tuzak olduğunu anlamakta gecikmediler. Davranıp kameradan dışarıya çıkmalarına fırsat olmadan kapılar üzerlerine kapandı. Şimdi ne olacaktı? Aydın ve Leventler bu sıkıştıkları yerde yakalanırlarsa kurtulmalarının imkanı olmazdı. Her şey bir yana, acaba dışarıda kalan arkadaşları iyi miydi? Kendilerine ihtiyaçları var mıydı?

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyicilerimiz, yine beraberiz efendim. Önemli gördüğümüzden, geçen dersimizin de devamı olacak şekilde bu niyet konusuna bir başka yönüyle bakmak istiyoruz. Bazı şeyler daha hatırlatmak gerekiyor kendimize de, dinleyicilerimize de. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimizin torunlarından olan Ömer bin Abdülaziz vardır. O da çok adil, çok kıymetli, şerefli bir zat idi, halife idi. O halifelik günlerinde Salim bin Abdullah, kıymetli büyüklerden, o günün devrin alimlerinden, bu halifeye şöyle bir mektup yazıyor. Mektubunda diyor ki, ey Ömer, bil ki Allah-u Teala'nın kuluna yardımı kulun niyetine göre olur. Kimin niyeti sağlam ve güzel olursa Allah'ın ona yardımı da güzel olur. Kimin niyeti sağlam değilse Allah'ın yardımı da o ölçüde eksik olur. Sen diyor, niyetine bak. Allah'tan yardım istersen, özel yardım istersen, melekler bana yardımcı olsun, müminler bana duacı olsun, işlerim güzel olsun, zor da olsa sonu rahmetle bitsin ve Allah beni muvaffak etsin dersen diyor, niyetine bak dostum. Niyetine bak. Şu kalbinin yönelişi, eğer kötülük ise, kötü işler ise, sen de buna karar vermişsen, gelen bir duygu kötü olabilir, içine nefis attı, şeytan attı veya şeytanlaşmış insanlar süslediler, bir kötüyü güzel diye kulaklarından, gözlerinden, bir taraftan gönlüne attılar. İçinde sen bunun peşine düşmezsen, bir şey yok ama bunlara kafanı yordun, aklını yordun, gönlünü dönderdin, kalbini kaptırdın. Nefisle, şeytanla birlik bu işe yöneldi ise, Allah muhafaza etsin, ve böyle bir gece gündüz geçiyor ise, ey dostum, o gönle, Allah'ın güzel gönüllere hediye edeceği sevgi nasıl gelsin? Büyükler böyle diyor. Senin gönlün şeytanın elinde ise, meleklerle gelen müjdeler, sevgiler, rahmetler, tatlar, feyizler nereye konsun? Sen meleğe yönel, melekle ol, melekle birlikte, melek ahlakınla, melek gibi güzel düşün, Allah'a yönel diyor büyüklerimiz. Bak o zaman kalbin hazır olsun. Çünkü sen kalbine rahmet istiyorsun, sevgi istiyorsun. Sevgini diyor mideden alırsan, şehvetinden, damardan, kandan bu hayvan zevki olur. Kalbinden alırsan, gönlünden alırsan, arştan alırsan, Allah'tan alırsan, dostum bu rahmet olur. Bu dostluk olur. Rahmeti çekmek için rahmete yönel. İyi tarafta dur, iyi niyetle dur, güzel dur. Beceremezsen de zayıf düşebilirsin. Rahmet istiyorsan rahmete yönel. İlaç istiyorsan doktora yönel. Aç isen nimetin elinde olduğu kimseye yönel. Hem düşmanlık yap hem iyilik bekle, olmadı diyor. Onun için nerede duracağın, Allah'ın rahmetini, sevgisini, güzel insanlığı istiyorsan bunun tarafında dur diyor. Zayıf düşersen Allah sana yardım edecek, meleklerini gönderecek, sevdiklerini gönderecek, yol açacak. Ama senin niyetin güzel olsun. Amelini baş edemedin, nefsin elindesin, kötü işlere bulaşmışsın. Ey delikanlım, ey canım ciğerim diyor. Sen eğer kalbinin içinde de, ey Rabbim, sana gelmek istiyorum, engelleri aşamıyorum diye güzel niyetini korur.

tutsan, sen göreceksin bir gün bu düşmanlarından, bu cehaletten, bu gafletten, bu kötü sıfatlardan Allah seni kurtaracak. Kalbinin içi, saklı tarafı,

ile aynı köyde yaşamak, caminin yanında oturmak yetmiyor. Yetmiyor. Yani gönlün neredeyse sen oradasın, yoksa uzaklardasın diyor. Kardeşlerim, bir misal vardır. Bu misal üzerinde de düşünmek istiyoruz. Diyor ki, herkes gönlüne göre bulur. Niyetine göre bulur. Efendim, ne istiyorsa onu bulur. Bir söz var atalarımızdan da, senin ararsan Mevla'nı bulursun, derdini de dermanını da bulursun, ama başkasını da bulursun demiş. O sözü dilim fazla taşımak istemiyor. Bu örneğimizde kardeşlerim, sahabeden Şeddat bin Elhad isimli radıyallahu anh zat anlatıyor. Çölde yaşayan birisi geldi. Allah Resulüne teslim oldu, iman etti ve ya Resulallah emret, ben seninle beraberim, ne emredersen onu yapayım. Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte ve ona hicret etmek istediğini de söyledi, hicret etti. Daha sonra bir savaş oldu diyor. Bir savaş oldu. Savaş yeryüzündeki zulmü temizlemek için, hastaları tedavi için, Müslümanlar tarafından, Allah için yola çıkanlar tarafından bakıldığında böyledir. Onların tedavisi için yapılan işleme savaş diyor. Cihat diyor Allah buna. Cehd edin, zulmü kaldırın. Gayret edin, yeryüzünü terbiye edin. Kötülükleri kaldırın manasında, yani öyle keyfine adam öldürmeye bir savaş değil. Savaş kelimesini de bugün çok yanlış kullanılıyor, yanlış da yapılıyor. O savaşta, o cihatta kardeşlerim, karşı tarafta kim insanlar teslim olanlar oldu, büyük bir ganimet alındı ve Müslümanlar galip geldiler. Galip geldiler. Rahmet peygamberine teslim olan, ona mağlup olan aslında galip geliyor. Yani onun karşısında aciz kalıp da kılıcıyla ona karşı çıkmak demek ne demek? Doktoruna hücum eden hastaya benzer. Bir peygamberle savaşa giren insanın misali aynen böyledir. Delirmiştir, delidir. Ona akıl tedavisi yapacak, ona ruh tedavisi yapacak. Onun ilacı elinde olan doktora saldıran adama düşman denir. Bu düşmanı tedavi etmek için de yapılan muameleye cihat denir. Şimdi rahmet peygamberine mağlup olanlar aslında galip geldiler. Nefislerine galip gelmiş oluyorlar. Onun terbiyesine girerek cehennem yolundan cennet yoluna giriyorlar. Hayvanlıktan insanlığa çıkıyorlar. Hiç iken var oluyorlar, varlıklarını fark ediyorlar. Bir peygambere karşı gelinir mi? İlaca karşı gelinir mi? Güneşle savaşılır mı? Yapılıyor, yapılmış. Şeytan bu kadar insanlarla oynamış. Fakat ona kim teslim oldu, kim ona mağlup olduysa şeytana galip geliyor. Derdinden kurtuluyor. Şükür, böyleleri de olmuş. Teslim olanlar ilacını bulmuşlar. Bir kısmı da tedavi edilmiş. Ganimetler de paylaştırılmış. Bu daha sonra Müslüman olan bu zata da Efendimiz Aleyhisselam bir miktar ganimetten pay ayırmış. Bunu da ona verin diye birisine teslim etmiş. O da ordunun gerisinde görevi var. Arkadan düşenler, yaralı olanlar, kaybolanları toplayarak gelen birisi. Biraz sonra geldiğinde o emaneti taşıyan zat demiş ki sahabe-i kiramdan, bu ganimet senindir. Efendimiz Aleyhisselam sana ayırdı, bu senin. Adam demiş ki bu ne ganimetidir? Bu ne malıdır? Olayı yeni daha, o bilmiyor. Demiş ki senindir. O da eline almış o verilen şeyi, malı. Efendimizin huzuruna varmış. Ya Resulallah, bu neyin nesi oluyor demiş, bu nedir? Buyurmuş ki senin için ayırdım. Adam da demiş ki bak, öyle saf ve temiz gönül ki, ya Resulallah, ben böyle dünya malı için senin peşine düşmedim ki. Ben sana bunun için iman etmedim ki, bana ne dünyadan demiş. Ben bir karnımı doyuracak malım vardı. Ben sana Allah için tabi oldum. Allah'ımı bulayım diye, ahiretimi kazanayım diye. Ve ben seninle cihad etmek için buradayım, mal toplamak için değil demiş. Ve istiyorum ki, boğazını göstermiş. Boğazını milletin önünde, ya Resulallah, seninle birlikte cihad ederken, Allah yolunda savaşırken,

İstiyorum ki şuradan bir ok girsin, şu taraftan da çıksın, şu başım Allah'a hediye olsun. Canımı Allah'a vermek istiyorum demiş. Efendimiz Aleyhisselam tebessüm ettiler. Kardeşlerim, bu samimiyetin ifadesi. Bu fazla okunmakla, düşünmekle elde edilecek bir gönül de değil. Allah da hediye etmiş. Bak ne güzel ortaya çıkıyor. Rahmet peygambere buyurdu ki Aleyhisselam, bu adam eğer bu sözünde samimi ise, gerçekten böyle istiyorsa, adama söyledi, sen böyle istiyorsan ve samimiysen, Allah seni tasdik eder, seni yalancı çıkarmaz, aradığını, istediğini bulursun buyurdular. Bir müddet sonra kardeşlerim, yine tedavi devam ediyor, bir düşmanla daha karşılaşıldı, tekrar savaşa girildi. Tabi savaşa girmeden önce hemen düşman gördü, saldırma yok. Onlara o kadar söz ediliyor, o kadar yol açılıyor, o kadar şeyler söyleniyor ki, gelin deniyor, haksızsınız, yalnızsınız, ateşin üzerine yuva kurmuşsunuz, cehenneme gidiyorsunuz, zulüm yapıyorsunuz kendinize, kainata, eşyaya, şunları vazgeçin diye bir sürü konuşmalardan, davetlerden sonra, yoksa düşman aranmıyor, insan aranıyor tedavi edilmek, kalbine girmek, Allah'ın dinine getirip terbiye etmek için. Savaş dediğimiz hepsine ret çekiliyor, kılıçlar çekiliyor, peygambere karşı duruluyor. Peygamber Aleyhisselam da artık askerine, artık bunların tedavi zamanı geldi, tedavinin şekli değişti diye cihad öyle oluyor. Savaşa girdi demek, buldu da saldırdı değil yani, bir peygambere o yakışmaz da. Adam peygambere kılıcını çekti, peygamber de karşı taraftan tedavi için makasını aldı gibi oldu. Savaş yine yapıldı. Kardeşlerim, savaşın sonunda bu adam, az önce şuradan bir ok girsin de Rabbime canımı vereyim diyen vardı ya, elde taşınarak, elde sedye ile sahabe-i kiram onu Efendimizin huzuruna getirdiler. İnanın, tam nereden gösterdi ise oradan bir ok girmiş, öbür taraftan çıkmış ve bu da başını, canını sahibine hediye etmiş. Şehit olmuş. Ne güzel. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular, bu o adam mıdır? Sahabe-i kiram evet dediler, o öyle söyleyen. Efendimiz, Allah'a karşı niyetinde samimi oldu. Allah da onu haklı çıkardı. Buyurdular, sonra kendi cübbesini ona kefen yaptılar, namaz kıldılar. Cenaze namazında da diyor, Efendimiz şöyle dua ediyordu ve sesi işitiliyordu. Allah'ım, bu senin kulundur. Senin yolunda hicret edip şehit oldu. Ben de bunun durumuna şahidim buyurdular. Şimdi kardeşim, gönlümüz neyi sakladığına kendimiz biliyoruz, şahidiz. Samimi olarak gerçekten bir aciz olarak düştüğümüz duygular vardır. Nefis, şeytan, his vesaire ihtiyaçlar bizi mağlup etmiştir. Fakat onlar bizim tercihimiz değildir. Vicdanımız istemez, aklımız, ruhumuz rahatsız olur. Asıl kararımız kalbimizde saklıdır da onun da hakkını veremiyoruz olsun. İstiyoruz, beceremiyoruz. Eğer o samimiyeti Allah'tan isteyerek, o samimiyeti muhafaza ederek, söndürmeyerek devam edersek, büyükler buyurmuşlar, Allah senin samimiyetine göre sonuç verecek sana. Kardeşlerim, gerçekten şahit olduğumuz nice örneklerde bunu görmüşüz. Siz de görürsünüz, hatta yaşarız beraber. Birileri diyordu ki, yahu şu elimdeki içkiyi bırakmak istiyorum, yahu şu düştüğüm halden kurtulmak istiyorum, arkadaş kurtulamıyorum ama vicdanım ağlıyor diye diye kötülük işliyorlardı. İnanın bir zaman geldi, bunları Allah-u Teala kurtardı. Kardeşlerim, kaçtığı namaza koştular, sevmediği camiye sahip çıktılar, iyiliklere sarıldılar, işledikleri haramlardan temelli kurtuldular, hürriyetlerine kavuştular, rahat ettiler. Şimdi de şükrederek yaşıyorlar. Sebebini de ara sıra zikrederek, Allah'a hamdolsun, gönlüm istiyordu da nefsimden fırsat bulamıyordum, Allah bana yardım etti diyor. Müminlerden yardımcı verdi, melekler yardımcı oldu, veliler duacı ve terbiyeci oldu. O gönlün içindeki güzel niyet başa geldi. Dünyada da böyledir, ahirette de.

böyledir. Uru Alif Çelebi Hazretleri büyük zatlardan, ey dostum niyetini güzel et, cennete niyetle girilir. Sen cennete niyet et. Cennetin içindeki Allah'ın rızasını, sevgisini niyet et ve sen daha gerisine karışma diyor. Gönlünü o şekilde bir karar et. Allah'ım bize güzel niyetler nasip etsin. Sonumuzu güzel etsin ve sevgisinde sabit etsin inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugün konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz deri ile ilgili, deri ürün üretmekle ilgili aldığı eğitimi keyifle bir sanata dönüştürmüş, zanaatı günlük hayatında da kullanan, çanta, cüzdan, deri aksesuar tasarlayan değerli bir hanımefendiyle birlikteyiz. Hacer Tok Hanım. Hoş geldiniz Hacer Hanım.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Bugün sizinle hani deriyle yazılmış güzel bir hikayeden bahsedeceğiz ve bir yandan da İnşallah. Hem bununla ilgili temel bilgiler alacağız hem de bir hanım bunu hayatta nasıl bir kazanç kapısı haline getirebilir, bunlardan kısaca bahsedeceğiz. İlk sorum aslında sizin bu dünyaya nasıl adım attığınızla ilgili. Deriyle uğraşmanızı sağlayan an, o kıvılcım neydi?
1: Deriyle uğraşmayı tercih etme sebebim arzu ettiğim ürünleri piyasada bulamayışımdı. Aldığım her ürünle alakalı uzun vadede kullanılabilirlik veya tasarımdaki fazlalıklar diyebilirim. Onlar benim için ne yapabilirim, aldığım ürünü nasıl değiştirebilirim, daha uzun nasıl kullanabilirim bakış açısıyla piyasada deri parçaları bakmaya, ben bu işi iş olarak değil de bu ihtiyacımı nasıl temin edebilirim diye bakarken yakın çevremde bir ablamızın elinde gördüğüm bir çanta benim bu sanatın halihazırda da devam ettiğini anlamama sağlayan ve beni o yola kanalize eden bir ışık oldu, bir belirteç oldu diyelim.
0: Eğitim süreciniz nasıl oldu? İlk deri parçasını elinize aldığınız an ne hissettiniz? Yapabileceğinizi düşündünüz mü?
1: Deri parçasını elime aldığım zaman yapabileceğimi düşündüm. Çünkü halihazırda zihin dünyamda hazırdı ne yapmak istediğim. Biraz da kumaşlar üzerinde dikiş tecrübesine sahip olduğumdan dolayı kolaylıkla samimiyet kurabildim deriyle. Onunla beraber de deriyi ilk elime aldığımda evet yapmak istediklerimi yapabileceğim ilk aşamadayım şu andayı görmüş oldum o esnada. Mutlu oldum.
0: Dikiş biliyordunuz o zaman değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Normal konfeksiyon yani kıyafet dikişi mi mefruşat mı biliyordunuz?
1: Her ikisi de.
0: Dikişte uzman hale gelmişsiniz ve sonra deriye geçtiniz o zaman öyle mi?
1: Amatör anlamda diyelim evet. Kendi ihtiyaçlarıma ve yakın çevremdeki kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere edindiğim bir sanattı. Dikiş de benim bakış açıma göre bir sanat. O sebeple bu şekilde ifade ediyorum. O bana bir altyapı olmuş oldu. Yapılabilirliğini görmem hususunda yardımcı oldu.
0: Peki bir deriyle ilgili uğraşmaya başlamak isteyen bir hanımefendi düşünelim. O da fikirleri var ya da sadece bunu öğrenmek istiyor ya da gördüğü ürünlerin benzerini kendisine üretmek istiyor. Öncelikle neye sahip olmalı malzeme olarak?
1: Malzeme olarak elinde evde bulunan malzemelerle de kendisine çok çok amatör bir altyapı hazırlayabilir. Ne yapabilir? Materyali sağlam olan bir çatalla delme işlemi yapabilir. Mesela deride temin ettiği zaman deri parçasını elinde küçük bir deri parçasını hani işin üstadları daha çok hani crazy diye tabir edilen yağlı bir deri var. Onu kullanmayı tavsiye ediyorlar. Onunla beraber ilk işlerini yaparlarsa kolaylıkla derinin delim ve dikim sürecinde daha kolay sonuç alırlar. Yani arzu ettiklerinin sonucunu alabilmek için insan hani yaptığı şeyi görmek ister, sonunu görmek ister. Onun rahatlıkla sonucunu görebilecekleri ilk amatör aşamada bunu yapabilirler. İp olarak da evdeki tesbih ipi diye tabir ettiğimiz belki o iplerden ya da işte yorgan ipleri belki kalın yorgan dikim iplerinden amatör olarak yapabiliyor muyum bunu diye bir görmek istedikleri takdirde bunu yapabilirler. Fakat halihazırda ben evet bu deriyi elime aldığım zaman bir şey üretmek istiyorumu niyet ediyorlarsa ilk öncelikle temin edecekleri bu ürünleri kullanmak üzere temin etmeleri gereken birkaç ürün var. Mesela bir falçada farklı kesim aparatları var ama falçata maket bıçağı diye tabir ettiğimiz maket bıçakları bunun için daha kolay.

0: kullanışlı ve sonuç almaya daha müsait şeyler. Diğerleri çünkü bilenmeye falan ihtiyaç duyuyor, daha profesyonel malzemeler. Benim de şahsen tercih ettiğim şey maket bıçağı. Onun dışında plastik bir çekiç, çünkü delme aparatına ihtiyacımız olacak. Bu delme aparatları, iki farklı delme aparatı var. Bu aparatların
1: çok
0: bir tanesi
1: minik çatal gibi,
0: evet,
1: değil mi
0: onlarda? Çatal gibi. Bir tanesi mesela deriyi deliyor, bir tanesi deriyi kesiyor. Kesmeli tercih edenlerin veya delmeli tercih edenlerin işte baktıkları zaman kendi tercihlerine göre bunu temin edebiliyorlar. Bu aparatlar çatal aparatlar görünümünde ve dikişin mesafesini kendi dişleriyle ayarlıyorlar. Yani bu süreç içerisinde derinin sonuç almakta, dikişindeki düzgünlüğü de sağlamakta yardımcı oluyor bu kesiler. Ve sonrasında neye ihtiyacımız var? Bizim cetvele ihtiyacımız var. Çünkü yapmak istediğimiz şey bir çanta veya cüzdansa, çok basit bir üründen bahsediyoruz. Sıra bir ürün bile olsa bunun için bir kesim yapmak gerekiyor. Bir boyutlandırma, ölçme, biçme gerekiyor. Ve kesme esnasında da plastik ürünler kayma olduğu zaman falça kayarsa plastik ürünü parçalar ama demir cetveli parçalamaz. Bunların hepsi cüzi fiyatları olan ürünler. İpe ihtiyacımız var. Bu ip de daha çok mumlu ip diye tabir edilen ipler. Tesbih iplerini bal mumundan geçirdiğimiz zaman da sonuç alabiliyoruz. Yani güzel dikim sonucu, görsel olarak da bir dolgun görünüme sahip olabiliyor. Onun dışında kesim matımız olursa çok güzel olur. Çünkü falçatayla deriyi keserken güç uygulamak zorundayız. O matımız olduğu zaman masa çizilmez ya da işte nerede malzemeyi kesim yapıyorsak orayı muhafaza eder. Onunla beraber saraç iğnesi dediğimiz bir iğnemiz var. Bu da olduğu takdirde gayet iyi bir sonuç almaya hazır hale gelmiş oluyoruz.
1: Malzemelerimiz var diyelim. Malzemeyi var. Aldık ama eğitimi nereden alacağız?
0: Eğitimi halk eğitim merkezlerinde büyük çoğunlukla Türkiye genelindeki birçok halk eğitim merkezinde vardır. Ben eğitimimi Trabzon Halk Eğitim Merkezi'nde Zehra hocamın eğitim verdiği bir kursta aldım.
1: Belediyelerin meslek edindirme kurslarında da oluyor zaman zaman. Bunlar da aslında takip edilebilir.
0: Muhtemelen vardır. Yani ben konuyla alakalı kendi şehrimde iki tane hoca var. Bir tanesi daha yeni hocalardan bir tanesi. Tek bir hocamız var. Yani Trabzon zaten hani büyük şehir diye anılsa da küçük bir merkeze sahip. Her şeyin kolay ulaşıldığı ve birçok alternatife ulaşılabilecek bir yer. Trabzon'daki kursumuzda aldığımız eğitimi bilebiliyorum sadece. İstanbul'da tabii ki meslek edinme kursları daha geniş kapsamlı olduğu için buralarda onlar daha farklı hizmetlere ulaşabiliyor. Yani onlar derken buradaki yaşayan halkımızdan bahsediyoruz.
1: Burada peki YouTube'dan ya da diğer sosyal mecralardan verilen eğitimler yeterli olur mu? Onlara bakma imkanınız olmuş muydu?
0: Evet, baktım. Yani tam olarak doyurucu bir eğitim veren bazı sayfalar gördüm. Yani ilk etapta şunlar yapılabilir diye. Zaten olayın mantığını oturttuğumuz zaman oradaki videolar bize yol gösterici olabiliyor. Her şeyde olduğu gibi bir mantığı var. Mantığını kabul ettiği zaman zihnimiz devamı geliyor. Kolay oluyor. Kişi kendisi de üretime veya üretmeye, zihnindeki projeyi aktarabilmeye başlıyor zaten.
1: Ham deriden bir ürünün ortaya çıkmasına kadar geçen süreç nasıl oluyor? O yolculuğu bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki. Bu süreç birkaç farklı aşamada gerçekleşiyor. Saklama, ıslatma, kireç ve kıl dökme süreçleriyle başlıyor ilk etapta. Saklama koşulu şöyle. Saklama niye gerekli? Burada hayvanın mezba sürecinden başlıyor zaten. Mezbada hayvandan deri sıyrıldıktan sonra işlem görmeye hazır hale getirilebilmek üzere deri atölyelerine götürülüyor. Bu süreçte kokmaması ve bozulmaması için tuzlanması veya kurutulması gerekiyor. İlk etapta saklama koşullarının sağlanması gerekiyor. Sonrasında ıslatma diye bir tabir edilen sürecimiz var. Islatma esnasında, kuruma esnasında tuzun deriye geçmiş olan

0: tuz ve kan kurularının ayrıştırılabilmesi için ıslatılıyor. Bir müddet bu havuzlar oluşturuluyor, oralarda bekletiliyor. Sonrasında kan ve tuzdan arındırılmış olan deri, ham deri, kireçleme ve kıl dökme aşamaları oluyor. Kireçleniyor ve kılın dökülmesi için özel solüsyonlar katılıyor. Burada kolajen yapısının gevşetilmesi hedefleniyor. Yani sıkılığının, derinin, sıkı gözeneklerinin gevşetilmesi, daha sonraki aşamaya hazır hale getirilmesi gerekiyor. Sonraki aşamada etleme diye tabir edilen bir aşama. Yani o hayvanın mezbahada kesim esnasında vücudunda kalmış olan deri parçaları ve et parçalarından tamamen ayrılması için bir tıraşlama süreci, etin deriden ayrılma süreci gerçekleşiyor. Buradaki sıyrılmış olan kolajenler, gevşetilmiş olan kolajenler sıyrılıyor. Bu kolajenler de başka bir sanayide değerlendirilmek üzere ikinci bir ham madde olarak kenara ayrılıyor. Daha çok gıda, İşte kozmetik jelatin gibi şeyler,
1: jelatin dediğimiz şeyler.
0: Evet, jelatin dediğimiz şeyler buradan çıkıyor. Sonrasında yarma işlemi yapılıyor. Deri istenilen kalınlıkta boyutlandırmak, tabakalandırılmak üzere bir işlemden geçiyor. Pikleme denilen bir tabir var. Piklemenin açılımı da şu: derinin tabaklanmaya uygun hale gelmesi için asit ve tuz banyolarında bekletilme süreci. pH seviyesi düşürülüyor işlem esnasında ve deri tabaklanmaya, son mamul haline gelmek üzere sisteme dahil edilmeye hazır hale geliyor. Derinin esneklik ve dayanıklılığını arttırmak ve çürümemesini sağlamak için tabaklama işlemi yapılıyor sonrasında. Tabaklama işlemi de iki farklı, bir kimyasal, bir de doğal malzemelerle yapılabilen bir işlem. Günümüzde kullanılan birkaç farklı deri var. Bu derilerin de kullanılan yöntemlere bağlı olarak isimlendirildiği ve kullanım amaçlarının belirlendiği sürecin deriye esneklik ve dayanıklılık katmak üzere ve çürümemesini sağlamak üzere yapılan bir aşaması var. Bu da tabaklama işlemi deniliyor bu işleme. İki farklı yöntemi var. Biri kimyasal, biri de tamamen doğal ürünlerden elde edilen tanenlerle yapılıyor. Bu tanenler ağaç köklerin kabuklarından, işte bitki yapraklarından ya da meyvelerden elde ediliyor. Hangi malzemeyi kullanırsa kişi deri çeşitlerine etki ediyor. Onlar da kullanımda tercih edilecek alternatiflere dönüşüyor. Bu sürecin devamında tabaklama işlemini tamamladılar. Sonrasında ne geliyor? Derinin dolgunluk ve sıklığını arttırmak üzere yapılan bir başka işlem var. Yeniden tabaklama deniliyor bu işleme. Boyama, kurutma ve yumuşatma bir başka aşaması deri işlemesinin. Deriye istenen rengin verilmesi bu aşamada gerçekleşiyor. Kurutma ve yumuşatma işlemi derinin kurutulup esnekliğinin kazandırılması esnasında farklı iki ayrı uygulama var. Bir tanesi yağlı deri diye tabir ettiğimiz crazy derinin elde edilme süreci. Yağ yatırılmak suretiyle, bal mumu ve yağ karışımı bir malzemeye batırılmak suretiyle elde ediliyor. Ya da tamamen natural deri elde etmek istiyorsa kişi, bu sefer vegeta deri ya da full vejetal deri elde edilmiş oluyor. İki ayrı uygulama şekli var. Sonrasında da son aşaması boyama ve cilalama işlemleri yapılıyor. Eğer tamamen natural istiyorsak cilalamayı tercih ediyoruz. Ya da renkli bir deri istiyorsak da boyama işleminin gerçekleştirilmesi sonuca etki edecek. Özet olarak derinin mezbahadan kolumuzdaki çantaya dönüşme sürecini gerçekleştirebilmemiz için derinin bize ham madde olarak ulaşmasını sağlayan aşamalar bunlar. Biz bu aşamalara birebir muhatap olmamakla beraber, muhatap olanlardan temin ederken hangi deriyi istediğimizi ifade ederken kullanacağımız tabirlerimizi

0: Yani şimdi burada dinlerken bile aslında hakiki deri dediğimiz derinin ne kadar eziyet görerek bir şekle girdiğini görünce insanın hani böyle kendini şekil alması bile ne kadar zaman alırmış diye düşünmeden edemiyor.
1: Evet.
0: Deri seçimi konusuna gelirsek, deri seçiminde nasıl bir yol izliyorsunuz? Hangi deri türleriyle çalışıyorsunuz? Aradaki farkları bize anlatabilir misiniz?
1: Kendi tercihim daha çok vageta deri oluyor. Bu hem üzerine bir sanat aktarmaya daha müsait, işlemeye daha müsait ve tamamen natürel bir görüntü. Sonrasında patina denilen bir süreç oluyor. Doğal renk değiştirme süreci. Yani kişinin üzerine tamamen sadece bir cila tabaka uygulanıyor işlem yaptıktan sonra. Cila tabaka onun muhafazasını, yani biz üretim sürecinde cilalanmasının dışında biz de günlük kullanıma geçmeden önce bir cilalama yapıyoruz. Bu da ürünün muhafazasını kolaylaştırılıyor. Yapılan işlemin görünürlüğünü muhafaza etmekte bunu dahil. Patina denilen bir süreçten bahsettik. O da nedir? Ürüne etraftaki hava koşulları, kişinin teninin dokunuşları, etraftaki sürtünmelerden kendine has, tamamen kişiye özel bir sonuç çıkıyor ortaya.
0: Renk tonu çıkıyor değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, tamamen bir kişi özel oluyor. Onun bir eşi daha yok. Çünkü her insanın, Allah-u Teala benzersiz yaratmış, her insanın teri bile başka bir reaksiyon veriyor maddeye. Bu da tamamen özel bir ürünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Ama deri çeşitlerine gelecek olursak, benim tercihimin dışında birkaç farklı deri çeşidi daha var. Vaketa deri kimyasal içeriklerden arındırılmış, tamamen %100 ağaç kabuklarından elde edilen solüsyonlarla tabaklanmış oluyor ve süreçte kendine has bir özelliği olan ve kalite olarak da diğerlerinden üstün kabul edilebilecek ve piyasada da 5 liraya bulacağınız deri de varken onu 100 liraya alabilirsiniz bir desisini belki. Bu şekilde fiyatlandırılması da yüksek olan bir ürün. Buna yakın olan yine full vageta diye bir derimiz var. O da tamamen bitkisel fermentasyon diyebiliriz, tabaklama diyebiliriz. Bu şekilde oluyor ama buradaki kullanılan malzeme şu oluyor. Ağaç kabuklarının yanı sıra işte meyveler de kullanılabiliyor. Ağaç yaprakları da kullanılabiliyor fermentasyonunda, yani tabaklanma sürecinde. İkisi yine hani skalanın üst seviyesinde yer almakla beraber birbirinden biraz farklı oluyor. Kullanım alanları da neredeyse aynı. Yine çanta cüzdan, kemer yapımında da yine kullanılıyor. Cüzdan yapılacak olan tasarıma göre şekli sınırlandırılabilir. Yani kalın deri olduğu için bir miktar sınırlı şekillerde kullanılabilir. Yine bir crazy deriden bahsetmiştik. Crazy deride de o süreçte parlatma ya da işte yumuşaklığını sağlamak gibi bir aşamadan bahsetmiştik ki o süreçte işte yumuşaklığını böyle dokunduğunda, sıktığında kumaş gibi sıkılabilir. Bıraktığında da tamamen kendi formuna dönebilir. Bu en kullanışlı, en rahat forma girebilecek olan ürünlerden bir tanesi. Salaş dökümlü çantaların falan yapımında iyi sonuç alınıyor bu üründe. Crazy deri'nin özelliği yağlı deri olması. Yani o yağ fermentasyonuna yatırılıyor. Kendi bünyesinde yağı çekiyor. Ondan sonraki aşamada o yağdan arındırılarak kurutuluyor falan. Güzel bir forma giriyor. Bu crazy deri. Bir de Sami Analin denilen bir deri var. Bu da daha çok böyle lüks ürünlerde, marka çantalar gibi veya işte deri koltuk kaplama, böyle ayrıcalıklı ürün tercih eden insanların, hani %100 deri diye bize sunulan malzemelerin kullanıldığı bir ana malzeme. Büyük markalar daha çok tercih ediyor bunu. Farkı ne diğer derilerden? Üzerinde bir kaplama var. Yani hem boya hem de üzerine kullanılan bir son tabakada orada bir parlaklık ve koruyucu katman oluşturuluyor.

0: gerçekten çizilmelere, delinmelere karşı üzerinde bulunan bu kaplama ürüne yüksek bir koruma kalkanı sağlıyor. Yüksek korumadan kastımız yani çok ciddi basılar değil, günlük kullanımda başına gelebilecek hafif darbelere karşı muhafaza ediyor. Yine de her şeye rağmen hassas ürünler bunlar, dikkatli kullanmak gerekiyor.
1: Şimdi deri deyince aslında insanoğlunun var olduğu günden bu yana kullandığı bir giyim malzemesi, kullanılan eşya malzemesi, günlük hayatta sıradan da olan bir malzeme aklımıza geliyor. Evet. Ama endüstri çağından sonra deride de her şeyin değişimini görüyoruz. Vegan deri diye bir şey duyduk mesela. Hem vegan olacak, hayvandan elde edilmeyecek, hem de deri. Vegan deri, endüstriyel dönüşümle birlikte aslında deride de yeni yeni şeyler duyduk. Hani 1000 yıldır, 2000 yıldır bildiğimiz derinin çok daha dışında. Mesela vegan deri diye bir şey var. Hani bitkiden elde edilen, hayvansal olmayan bir deri nasıl olabilir? Ya da işte alternatif sunni deriler var. Şimdi burada sürdürülebilirlik tartışmaları da var. Siz bu dalgayı nasıl okuyorsunuz? Gerçek deri ustalığının geleceği var mı?
0: Gerçek derinin ustalığı ya da farklı sanatlardaki emek verilerek elde edilen, el yordamıyla yapılmış olan hiçbir sanatın sonunun geleceği kanaatinde değilim. Her şeyin bir numune olarak bir kenarda bekletilmesi çok önemli bence. Mesela bakır işçiliği olsun, işte ahşap işçiliği olsun. Bunlar günümüzde çok sanayileşmiş olsa da makinelerle, CNC cihazlarıyla şekil verilebilse de, deri ürünlerde de aynı şekilde alternatif malzemeler kullanılabilse de, her şeyin elimizin altından çekildiği ya da kendi imkanlarımızla bu imkanlardan mahrum kaldığımız durumlar yaşadığımız zaman insan zihni bunlara otomatik olarak geri dönecektir. Bu sanatın biteceği kanaatinde olmamakla beraber, evet katılıyorum, sanayide fazlaca alternatifi var. İnsanlara gerçek deri diye vegan deri olsun, suni derilerin çok kalitelilerini yapıyorlar. Bilmeyen kişi bunun ayrımına varamayacağı şekilde güzel ürünler çıkartıyorlar. Fakat bu işin Allah vergisi, belki bu Allah-u Teala hani insanları tamamen mahrum bırakmamak için her fıtrata bir misyon yüklüyor diyelim. Bir meraklısı illa çıkıyor, bu sanatı muhafaza edebilecek, her sanatın kendini muhafaza edecek bir koruyucusu olmuş oluyor. Biz bunu amatör olarak kendi keyfimiz için uğraşıyor kabul etsek de, gelecekte bir şeyler değiştiği zaman ya da hani genel olarak bir şey değişmedi ama bizim şartlarımız değiştiği zaman elimizin altında pratikte uygulayabileceğimiz sanatlar her daim var olacaktır diye inanıyorum.
1: Belki de o bayrağı geleceğe taşıma görevini veriyor Allah-u Teala. Allahu Alem. Kıymetli hanımlar, deri işlemecisi Hacer Tok Hanım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendisi böyle bir iş fikrini üretirken çevresinden aldığı destekleri ya da zorlukları, sizlerin bu alana yönelmek istediğinde neler yapması gerektiğini konuşacağız. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kıymetli hanımefendiler, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz deri işlemecisi Hacer Tok Hanım'la birlikteyiz. Deri işlerine başlarken eğitim aldıktan sonra bu mesleği yapmaya nasıl karar verdi? Diğer bütün zanaatların yanı sıra burada daha farklı olarak kendisini mutlu eden ne vardı ve bu işe başlamak isteyen hanımefendiler nasıl bir yol izlemeli? Sohbetimizin bu bölümünde

0: konuşacağız Hacer Hanım'la. Hacer Hanım, siz eğitim aldınız ve dediniz ki ben bu işi yapabilirim. Nasıl oldu bu yolculuğunuz?
1: Eğitim aldığım süreçte keyif aldığımı, bunun sadece ihtiyaçlarımı temin etmekten öte, ulaşamayan insanlar ya da görsel olarak zevkine hitap eden insanlara sunmak niyetiyle başladım. Maddi getirisi olmakla beraber benim için ikinci plandaydı maddi getiri boyutu. Daha çok kullandığım materyallerle mesaimin devam etmesini istedim. Bu şekilde ne yapabilirim diye düşündükten sonra sürecin hani sıfırdan başlaması benim için daha uygun olur diye düşünerek öncelikle bir marka sürecine girdim. Patentini aldığım bir markam var. Bu marka etrafında belli bir standardın altını düşmeyecek şekilde üretimler yapmak niyetiyle ve insanların beğenisi de sunmak ve paylaşmak niyetiyle başlamış oldum.
0: Çevreniz ne tepki verdi? Deriyle mi uğraşacaksın diyenler oldu mu?
1: Deriyle mi uğraşacaksın? İnsanların çok fazla fikri olmuyor aslında böyle şeylerle. Bizim atalarımızdan kalan bir sanat aslında. Fakat günlük hayatta o kadar bizden uzaklaşmış ki hani çanta mı yapıyorsun? Çanta adı hani deri olur, başka şey olur. İnsanlar buna bu boyutuyla bakıyor aslında. Ürettiğin malzemenin son haliyle ilgileniyor. Materyaliyle çok ilgilenmiyorlar. Ailem bu hususta genel anlamda ailem aldığım bütün kararlarda benim destekçim olurlar. Ben de haddimi aşmayacak ya da işte ailemi zora sokmayacak kararları tercih etmeye çalışırım. Ortak payda da buluştuğumuz için destekleri çok fazla oldu. Yani ihtiyaca binaen aşamalar neyi gerektiriyorsa yapılabilecek şeyleri aile içerisindeki fertlerimizin hepsi bir şekilde destek oldular, sağ olsunlar. Süreçte yanında oldukları için kendilerine her daim teşekkürlerim kalben bakidir.
0: El yapımı deri bir ürünle fabrika üretimi arasında nasıl bir fark var? Tüketici bunu anlayabiliyor mu?
1: Burada sorduğunuz soru hani hakiki deri üzerinden mi yoksa evet, kullanılan evet. Malzemelerin farklılıkları hani bir suni deriler de var.
0: Sizin uğraştığınız hakiki deri için soruyorum. Yani bir deri çantayı gidip fabrikasyon almakla elle yapılmış almak arasındaki fark ne?
1: Elde yapılmış olan tamamen hani içerisinde acemilikleri ve görsel olarak mükemmelin dışında kişiye özgü hataları da barındıran, mükemmel çizgileri olmayan ve sanatını gördüğünüz malzemeler oluyor el yapımı ürünlerde. Tabii bunu gerçekten hani elden çıkmış değil de bir makineden çıkmış gibi gösterecek kalitede ürünler çıkartabildiğimiz zaman dilimlerinde insanlar gerçekten bunu elde mi yaptın dedikleri oluyor. Bununla beraber fabrikasyonla aralarındaki fark ciddi manada gözle görülür şekilde ikisini yan yana koyduğumuzda ortaya çıkıyor. Benim uğraştığım kısım tamamen delmesi ve dikmesine varıncaya kadar her şey elde yapıldığı için çok belirgin. Fakat bunu gerçek deriyi yine amatör olarak elde yapıp makineden çıkartan kişiler de var. Kullanılan malzeme ve makineler profesyonelleştirse de el yapımının hassasiyetini bir şekilde bir yerlerinde fark edebiliyor. Anlayanları bunu fark edebiliyorlar.
0: Peki başladığınız bir sürece geldiniz, tamamen her şeyini elde yaparak bir çanta, cüzdan ve benzeri ürün ürettiniz. Bu üretim süreci içerisinde siz bu işi yaparken yaşadığınız en büyük zorluk ne oldu?
1: Yaşadığım en büyük zorluk çevresel olarak çevreye zarar vermek boyutunda şöyle bir zarar. Ses yalıtımı olmayan ortamlarda yaptığımız zaman bu da daha çok hani ev ortamında yapılabilecek materyallerle üretildiğinden dolayı ses yapan kısmı da şu oluyor. Yani çevresel olarak hani delme aparatını kullandığımız zaman ister istemez sert bir malzemeyi deri kumaşa göre çok çok daha sert bir malzeme. Onu delebilmek için kullandığımız çatallara bir bası uygulamak zorundayız. Bunu çekiç yardımıyla plastik ya da

çap çekiç ya da gerçek demir çekiçler yardımıyla yapıyoruz. O esnada çıkan ses insanları rahatsız edebilir. Bunu beni zorlayan

0: Evet, işte bu diyorsunuz, sizi mutlu ediyor.
1: Zihnimdeki tasarımı kağıda aktardım. Sonrasında da materyale aktardım. Materyalin gidişatına göre evet, hani eşiği atladık, bu güzel sonuç verecek dediğimiz kısım. İşleme yapacağımız malzememiz ise eğer, oradaki kağıt üzerindeki deseni deri üzerine aktarma esnasında kesme, boyutlandırma işlemleri yapılıyor. O süreç güzel gidiyorsa benim için evet, tamam, bu iş oldu, bu güzel bir sonuç verecek dediğim kısım sanatının, yani detay sanatların ortaya çıktığı kısımlarda oluyor.
0: Şimdiye kadar yaptığınız en ilginç, en özel sipariş hangisiydi?
1: Benim için özel bir çalışmaydı. Her ne kadar zor bir malzeme kullanmamış olsam da kolay bir malzemeydi. Fakat hediye etmeyi tercih ettiğim bir büyüğüm vardı. Benim için manevi anlamda çok kıymetli bir yere sahip olan bir büyüğümdü. Kolay bir işçilikti. Tay tüyünden yapmış olduğum klanç bir abiye çanta yapmıştım kendisine. O benim kolaylıkla ürettiğim ama hazzını başka şeylerde duymadığım bir üründü. Sanatın detaylarını uygulamamıştım. İhtiyaca binaen yapılmış bir üründü. Uygulamamış olsam da orada aldığım tatmini birçok üründe alamadığımı söyleyebilirim.
0: Bir çanta ya da cüzdan tasarlarken ilham dediğimiz o, hani aklınıza fikrin gelmesi nasıl oluyor? Aklınızdaki tasarımı kağıda, oradan deriye geçirdiğinizi söylemiştiniz. Ama hani o kağıda geçirmeden önceki ilk fikir nasıl oluyor?
1: Deriye baktığım zaman belki buna şöyle cevap verebilirim. Usta, taş oyma sanatıyla uğraşan bir bireyin söylemiş olduğu bir söz vardı. Ben taş oymuyorum, taşın içerisindeki varlığı ortaya çıkartıyorum demişti. O belki benim iç dünyamdaki duyguyu ortaya anlatmamda yardımcı olabilir. Deriye baktığım zaman ben bu deride neyi görmek istiyorum ya da ne var bu deride, ne sonuç verecek bu deri diye baktığım zaman ve ihtiyaç ne, niyet ettiğim boyut ne, o boyutu işte belki vintage bir şey mi yapacağım, klasik bir şey mi yapacağım, ona göre baktığım zaman malzeme ona müsait mi, ona bakıyorum. Sonrasında bu malzeme hangi ihtiyaca cevap verecek onu görüyorum. Sonrasında da bunun üstünde ne görmeliyim, zihnimde oluşmuş olan görüntünün kağıda aktarım süreci o şekilde oluyor. Yani benim için çok özel bir zaman ayırmam gereken bir durum olmuyor. Malzemeyle baş başa kaldığımda ortaya çıkıyor.
0: Burada herhalde en kritik olan malzeme. O zaman siz deri seçimi konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Deri seçiminde ihtiyaç neyse ona göre tercih edilir normal şartlarda. Ben daha çok hani doğal görünümlü ürünleri üretmeyi tercih ettiğim için genelde vageta deri kullanıyorum. Orada yapmak istediğim ürüne en uygun olan kalınlığı tercih ediyorum. Vageta deri benim için birinci malzeme. Bununla beraber diğer deri ürünlerinde ihtiyaç oldukça kullanmayı tercih ediyorum. Abiye ürünlerde daha ince ve parlak işlenmiş deri kullanmakla beraber daha vintage kişiye özel ürünlerde bana özel olsun ve bir muadili olmasın tercih edilecekse eğer vageta deri gibi ürünleri kullanıyorum, tercih ediyorum.
0: Genel olarak bütün kullandığınız malzemeleri düşündüğünüzde, şimdi deri temin ediyorsunuz. Şimdi satış fiyatlarına baktığımız zaman çok pahalı olduğunu zannediyoruz. Gerçek deri bir çanta ya da işte cüzdan ya da kemer ya da işte bir monta sahip olmanın. Bu gerçekten çok pahalı bir zanaat, sanat mı?
1: Ya hangi malzemeyi kullanacağımıza bağlı olarak fiyatlandırma değişebiliyor. Hakiki bir deri kullanmak istiyorsak pahalıya değil, gelir. Kullanılan materyale göre fiyatlandırması değişmekle beraber

0: çok uyguna temin edebileceğimiz bölümleri de mevcut. Mesela parça deri olarak satılan büyük malzemelerden arta kalan kenar parçalarına parça deri deniliyor. Farklı boyutlarda temin edilebiliyor. Bunlarla başladığımız zaman kullanacağımız şey bunlarla yapılabiliyorsa çok uyguna mal edilebilir şeyler. Bununla beraber ana bir malzeme yapacaksak bir sırt çantası, bilgisayar çantası, kamp çantası gibi eğer büyük ebatlı bir malzeme ortaya çıkartmak istiyorsak sırt çantası, işte kamp çantası gibi bilgisayar çantası gibi malzemeleri üretmek istiyorsak pahalı bir ürün ortaya çıkabilir. Daha da pahalı olacağı boyutta kullanılacak olan deri çeşidine göre belirleniyor. Mesela vajeta deri ve full vajeta deri en pahalı ürünlerden. Çünkü kalın ve pürüzsüz bir dokuya sahip olması ve sağlamlığı istenilen şekilde değerlendirilmeye müsait olması, renginden dokusuna ve üzerine işlemeye müsait olmasına binaen gayet güzel bir sonuç ortaya çıkartıyor. Kullanım alanı geniş olduğundan dolayı da fiyat oldukça yükseğe çıkabiliyor.
1: Peki diğer malzemelerin fiyatları nasıl?
0: Kullanılan aparatlardan bahsediyoruz, aletlerden. Onlar bireysel olarak temin edilmeye başlandığında küçük fiyatlarla başlayabiliyor. Günümüz fiyatlandırmaları çok yüksek olmasa da bir araya geldiği zaman ciddi bir yükün tutabiliyor.
1: En profesyoneline doğru ilerlerken gittikçe maliyet artıyor,
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Evet, maliyet artar ama ana ilk başta bahsettiğimiz işte
1: en amatör.
0: En amatör de yani kişinin haftalık harçlığı belki yeterli olabilir mesela. Bir öğrencinin harçlığı bunu temin etmeye yeterli olabilir. Harçlıktan harçlığa fark olmakla beraber.
1: Ortalamasına göre.
0: Ortalaması böyle.
1: Bu işi öğrenmek isteyen nereden başlamalı? Malzemeleri nasıl temin etmeli?
0: Öğrenmek isteyenler eğer imkanları varsa şehrinde bulunan kursları araştırarak hocadan yardım almak suretiyle. Zaten hocalar profesyonel malzemelerden çok amatör malzemelerle çalışmayı ilk etapta öğretiyorlar. Sonrasında kişi kendini geliştirmek istiyorsa zaten üstüne kendi gayretleriyle AI yardımı da olabilir. İşte YouTube bunda yol almakta yardımcı olur. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar, kişinin zaten tercihlerini, kişinin şahsi tercihlerini analiz ederek bizim tercihlerimiz üzerinden bize veri sunuyor ya.
1: Yapay zeka
0: ve arama motorları. Burada zaten bizim başladığımız zaman önümüze düşecektir. Ve öğrenme ortamları da ister istemez bize doğru yaklaşacaktır. Ama ilk etapta hoca yardımıyla başlamalarını tavsiye ederim. Fakat ilgi duyup duymadığını kesin anlamak için kişinin YouTube'da deri üzerine çalışmaları izlemelerinde fayda vardır.
1: Peki riskli bir alan var mı bu işte?
0: Evet, riskli bir alan var. Kullanılacak olan materyaller her ne kadar deri diye deyip geçsek de birçok farklı hayvandan temin edilebiliyor. Bunlar dana, sığır, keçi, koyun, kuzu gibi deriler olmakla beraber yasaklı olan hayvanın derisi kullanımının tamamen yasak olduğu, derisinden tüyüne varıncaya kadar yasak olan domuz derisi de kullanıma girenler arasında olabiliyor. O yüzden deri alırken materyalinin ne olduğunu, hangi hayvanın derisi olduğunu özellikle sormakta hassasiyet gösterilmesi gerekiyor.
1: Hani şimdi deri dediğimizde gerçekten aklımıza hep hani büyük başlı da küçük baş geliyordu. Söylediğiniz çok dikkat gerektiren bir konu. Peki dışarıdan bakınca anlayabilir mi bir insan bunu? Yok, satın aldığı kişinin verdiği bilgiye güvenmesi mi gerekiyor?
0: Dışarıdan baktığında anlayabileceği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben anlamam mesela. O yüzden satıcıya güvenmekten başka belki yolu vardır ama ben bilmiyorum.
1: Farklı deri türleri var mı?
0: Farklı deri türleri var. Mesela yılan derisi, timsah derisi. Son dönemde bizim de bilgisine mazhar olmaya başladığımız sosyal medya üzerinden balık derisi var mesela.

0: balık derisinden minik minik balıkların derilerinin soyulması ve sonrasında birleştirilmesi, bu da hani tabaklama sürecinin aşamaları gibi. Ben de izlediğim kadarıyla gördüğüm bir süreç. Özel süreçler ve uzun uğraşlar gerektiren bir aşamadan sonra giysiler üretilebiliyor.
1: Her üründe aynı deri kullanılamıyor değil mi? Çeşitlendirilebilir mi?
0: Evet, çeşitlendirilmesinde fayda var. Çünkü aldığımız sonuç bizi tatmin etmeli. Mesela bir çanta yapımında 1,5 milimlik bir deri kullanılabileceği gibi 3 milimlik kalın bir deri de kullanılabilir. Hedeflediğimiz sonuç neyse, yani kullanmak istediğimiz çantanın tipi ve kullanım amacına göre değişmekle beraber 1 ve 3 milim aralığında çanta yapımı tavsiye ediliyor mesela. Bununla beraber 1,2 milimlik bir deri veya 1,6 milimlik deri kalınlıklarıyla da sağlıklı bir cüzdan elde edebiliriz. Yani görüntüsünden ve eldeki duruşundan iyi sonuç alabileceğimiz, mutlu olabileceğimiz bir cüzdan elde edebiliyoruz. Ama bu kartlık olacaksa çanta için kullanılan kalınlıklar da belki bizim için daha iyi sonuç verecektir. Arzu ettiğimiz görüntü neyse ona göre tercih edebiliyoruz. Koltuklarda, işte kemerde, defterde de kullanılabiliyor deriler. Burada da farklı kalınlıklarda deriler tercih edilmeli. Yani en kalın deri 4 milim, en ince deri 0,5 milime kadar, yani astarda kullanılan deri olacak şekilde temin edilebiliyor. Biz o aralıkta hangi deriyi ne için kullanacağımıza ve istediğimiz sonuç neyse ona göre zaten biraz uğraştıktan sonra fark edebiliyoruz.
1: Bu işi, yani deri işlemeciliği işini hanımlar bir gelir kapısına çevirmek isterse ne yapmalılar? Mümkün mü bu işten para kazanmaları?
0: Amatör olarak yapmayı tercih ediyorlarsa evden sosyal medya üzerinden satış yapmaya başlayarak maddi bir gelir elde etmeye başlanabilir. Bununla beraber devletin desteklediği kadın istihdamına yardımcı olacak. Hanımlar bunu arzu ettikleri takdirde maddi getirisi olan bir işe dönüştürebilir. Bunu nasıl yapabilirler? Eğer çok amatörce bunu yapmak ve hani kendi üretimlerini insanlarla paylaşmak istiyorlarsa amatör olarak yapabilir. Bunu da sosyal medya üzerinden yapabilirler. Daha ileri seviye bir şeyler yapmak istiyorsa hani devlet desteğini de alabilir. COSGAP burada bir alternatif olabilir. Bunun
1: kalkınma ajansları var.
0: Evet, kalkınma ajanslarının da destekleri var. Her ilde farklı şubelerden yardım alınabiliyor bununla ilgili. COSGAP'in süreçlerini ben şahsen araştırmıştım. Burada kişinin şirket kurması gerekiyor. İşte COSGAP'e bir talep formu yazması gerekiyor. Onunla beraber işte kendi şirketinde kurduktan sonra malzemelerini temin etmesi, iletişim için ayrı giderler, malzeme için ayrı giderler, konum ortam temini için, yani kişinin oturacağı sandalyeden masasına, çizim yapacağı kalemine kadar malzemeyi temin edebileceği sermaye devlet veriyor. Faturalandırılmış olması gerekiyor alınan her malzemenin. Burada bu süreç uzun bir süreç. Ciddi manada profesyonel olarak kişi ilgilenmek istiyorsa gerçekten profesyonel olarak bununla ilgilenmek istediğine emin olması gerektiğini şahsi tecrübelerimden yola çıkarak bu konuda biraz üzerine eğilmesi, düşünmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber vergi muafiyet belgesi diye bir belge almak suretiyle vergi dairelerinden bulundukları illerde kişi evde kendi ürettiği ürünleri belki profesyonel olarak üretmeye başlamış olabilir ama belli bir getirinin, belli bir aylık getirinin altında kaldığı sürece herhangi bir vergi vermeden satışını yapma hakkına sahip oluyor. Normal şartlarda bu tür satışlar devlet kontrolünde ve vergiye tabi olması gereken ürünler. Fakat bazı durumlarda devlet üretimi desteklemek kabiliğinden bazı şeyler

0: kolaylıklar sağlayabiliyor. Şu süreçte de öyle bir kolaylığı ben de kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda araştırma yaparken görmüş oldum.
1: Hacer Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle deri işlemeciliği adına bilgilerinizi paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bu alanda çok fazla profesyonel olmamakla beraber ilgi alanıma girmiş olan ve bildiğim kısımlarda yardımcı olabildiysem dinleyicilerimize çok memnun oldum.
1: Programımızın sonuna doğru yaklaşırken son sorum, aslında dünyada ya da geçmişte deri işlemeciliğinde biz neredeydik? Bunu bilelim ki gelecekte nerede olabileceğimize dair fikrimiz oluşsun.
0: Deri işçiliği dünya kuruldu kurulalı ilk insan Hazreti Adem'den bu yana kullanıla gelen materyallerden, malzemelerden bir tanesi. Dünyada halihazırda devam ede gelen bir sektör bu. Dünya film sektöründe, dönem filmlerinde, tarihi filmlerde ciddi manada deri aksesuarlar kullanılıyor. Türkiye'deki dönem dizileri, dönem filmleri olsun, dünya üzerinde herhangi bir ülkenin film sektöründe olsun kullanılıyor. Türkiye'de de çok bilindik Hollywood filmlerinde kullanılan ayakkabılar, etek aksesuarlar, bu tür şeylerin de üretimi Türkiye'deki ustalar tarafından yapıldığı haberlere konu olmuştu. Dinleyicilerimiz büyük ihtimalle konuyla ilgili bir kulak aşinalığına sahiptirler. Halihazırda kendi ülkemiz deri sektöründe çok ciddi manada ilgili ve bilgililere sahip olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Eski zamanlarda yani bütün askeri malzemelerin temininde deri çok çok önemli bir araçtı, ham maddeydi. Türkiye'de ben Trabzon'da yaşayan biri olarak Trabzon'la ilgili örnek verebilirim. Trabzon'dan vereceğim örnek şu olabilir. Geçmiş dönemlerde Osmanlı ordusunun materyallerinin yani kullanılan matarasından silah olarak kılıçlarının kılıflarına varıncaya kadar temininde Trabzon'dan çok ciddi manada destek alınmış. Mesela bireysel olarak Trabzon'dan bahsedecek olursak böyle bir altyapısı da var. Mesela şehrimizde Dabakhane diye eskiden söylenmiş ama günümüzde Tabakhane diye bir mahalle de var. Deri tabaklanan bir muhit, orada tamamen deri işçiliği üzerine yoğunlaşılmış bir iş alanı olan bir bölge vardı. Halihazırda aynı isimle devam ede geliyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hacer Hanım. Bugün bizimle paylaştığınız bilgiler için. Çünkü bugün anladık ki bir cüzdan sadece deri değil, aslında emek. Ve bu ellerin ortaya çıkardığı her bir ürün aslında bir hanımın şöyle bir seslenişi olabilir. Ben de varım, ben de üretiyorum. Bugünkü konuğumuz Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hem samimiyete hem de bu işe olan sevgisi için. Umarım anlattıkları sizlere de bir fikir verir, size de dokunur. Belki hayatınızda kim bilir bu programdan sonra dinleyicilerimizden birisi ya da birkaçı bu sanatla, bu zanaatla uğraşmak üzere adım atar. İnşallah yeni bir programda görüşünceye kadar Rabbimize emanet olunuz. Hacer Hanım, bizimle olduğunuz için de tekrar teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: İyi günler. Yorulmuşsunuz herhalde. Buralarda mı oturuyorsunuz?
1: Evet, bu yokuşun sonunda.
0: Yıllardır inip çıkıyorsunuzdur bu yokuşu.
1: Günde kaç kere hem de.
0: Ne güzel. Bu kuş evleriyle de komşusunuz o halde.
1: Anlamadım.
0: Kuş evleri diyorum. Bakın, başınızı kaldırın. Bu duvarın üzerinde tam 3 kuş evi vardır. Ara sıra gelir bakarım onlara.
1: Allah Allah. Hiç fark etmemiştim.

0: Yeni mi yapmışlar? Bu duvar çok eskidir ama.
1: Kuş evleri de en az bu duvar kadar eski. Eski insanların hayvanlarla olan dostluğunun simgesi bunlar. Bakınız şu ince mimariye. Ceddimiz, cami, köprü, han, hamam, ev, kütüphane gibi yapıların insan elinin ulaşamayacağı uygun yerlerine, kuşların kendini güvende hissedebilmesi için bu kuş evlerini kondurmuş. Hem de büyük bir zevk ve ustalıkla. Sadece İstanbul'da değil, Edirne'den Doğu Beyazıt'a kadar Osmanlı'nın sınırlarına girmiş pek çok şehirde vardır bunlarda.
0: Çok etkilendim. Yem atsam yine gelirler mi acaba?
1: Kim bilir? Belki de zamanıdır.
0: Demek burada sırf kuşlar barınsın diye ev yapmış atalarımız. Vay be! Şaşılacak şey doğrusu. Hay Allah razı olsun sizden. Siz buralarda mı? Allah Allah. Gitmiş.
2: Zamanıdır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El-Mumit. Canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren. Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Mümit Allah'ım. Nefsimin arzu ve isteklerini, maddi ve manevi düşmanlarımı acilen öldürüp helak eyle. El-Hay, diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan, ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi Hay Allah'ım, ölü kalbimi zikrinle dirilt. El-Kayyum, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Kayyum Allah'ım, sırlarımı muhafaza ederek huzuruna ulaştır. El-Vacid, istediğini istediği vakit bulan, ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen, dilediğini dilediği vakit bulan Vacid Allah'ım, nurlarını bana göster ve beni sevindirecek şeyler ihdas eyle. El-Macid, kadri ve şanı büyük, müsamahası bol olan. Ey şan ve şeref sahibi, şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Macid Allah'ım, sen bana işlerinde yardımcı ve vekil ol. El-Vahid, tek,

Sıfatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde ortağı ve benzeri olmayan. Ey tek olan, zatında uluhiyet sıfatlarında ve yaptığı işlerinde tek, vahid Allah'ım. Es-Samed, her şey ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ey bütün mahlukatın başvurduğu tek merci, kendisi ise hiçbir ihtiyaç ve talebi olmayan Samed Allah'ım. El-Kadir, istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan. Ey Kadir-i Mutlak, hiçbir mahlukatın gücü yetmeyecek şeyleri ve imkanları var edip yerine getiren Kadir Allah'ım. Düşmanlarımızı helak ederek yok eyle. El-Muktedir, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. Ey iktidar sahibi, her şeyi üzerinde istediğini yapma kuvvet ve kudretine sahip muktedir Allah'ım. Bizi kıskanan kimselere bela ve musibet takdir et. El-Mukaddim, istediğini öne getiren, öne alan. Ey dilediğini öne geçiren, istediğini ileri alan Mukaddim Allah'ım, sırlarımı yücelterek öne al.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman bir sevdiğine hediye aldın? Hızlı bir gün, etrafta yüzlerce araba, kaldırımlarda başları önlerinde düşünceli insanlar hızla yürüyor ve bir yerlere yetişmeye çalışıyor. İş yerlerinde yüzleri bilgisayarlara dönük, sohbetleri kısır insanlar. Akşam aynı telaş, aynı hız, birbirlerine fiziken çok yakın ama manen bir o kadar uzak insanların arasından eve dönüş. Televizyonlarda çok konuşan ama bizden hiçbir şey anlatmayan onlarca dizi, program, haber. Birbirimize değmeme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sevdiklerimizi unutmak, çoğu zaman muhtemel bir sonuç böyle bir hayatın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hediyeleşin. Çünkü hediye aradaki muhabbeti artırır. Kaybolan muhabbetin bedelinin ne kadar ağır olduğunu bilenler bilir. Birbirimizi sevmenin, aramızdaki soğuklukları gidermenin yolu aslında küçücük bir hediyeden geçiyor. Hatırla, en son ne zaman bir sevdiğine hediye aldın?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ahmet el-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz! İbadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört. Beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzdandan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin.

Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt, geçim yerim olan dünyamı düzelt, ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır, hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden de ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al. Düşmanlık edene karşı bize zafer ver. Bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: olsun.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
5: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya devam ediyoruz. En son peygamberlerin masum oldukları şeklindeki görüşün faydaları faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam edelim. Ey okuyucu!

yaptığımız açıklamalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı ve sıfatlarını bilme hususunda cehaletten veya bütün bunları bilmeye zıt bir durumda olmaktan, nebi olduktan sonra akıl ve icma yoluyla, nübüvvetten önce ise nakil yoluyla tamamen masum olduğunu, peygamberlikten sonra Allah'tan aldığı vahiy tebliğ etme ve şeriatla ilgili olarak ortaya koyduğu hükümler konusunda cehaletten kesin olarak aklen ve şer'an masum olduğunu, Allah'ın onu nebi olarak görevlendirmesinden itibaren, kasıtlı olarak veya kasıtsız olarak yalan söylemekten ve sözünden dönmekten şer'an, icmaen ve akli delil yoluyla masum olduğunu, ayrıca peygamberlikten önce de bundan kesin olarak masum olduğunu, büyük günahlardan icmaen ve küçük günahlardan da doğru olan görüşe göre masum olduğunu, ümmete tebliğ ettiği şeriat hususunda unutmakta, gaflette, hatada devam ve ısrar etmekten masum olduğunu, hoşnutluk, öfke, ciddiyet ve şaka hallerinde her zaman masum olduğunu anlamış olmalısın. Dolayısıyla bu hakikatleri ve bilgileri kabul etmeli, sıkı sıkıya bağlanmalı ve bu konuların önemini ve tehlikesini bilmelisin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin vacip olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu bilmeyen biri, onun hakkında yanlış inançlara sahip olabilir ve ona yakıştırılmaması gereken şeyleri ona yakıştırarak farkında olmadan helak olabilir ve cehennemin en alt katına düşebilir. Çünkü Peygamberimiz hakkında yanlış inançlara sahip olmak ve hakkında düşünülmesi imkansız olan şeyleri düşünmek kişiyi cehenneme ve felakete sürükler. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mescitte itikaf halindeyken Hazreti Safiye validemizle birlikte oldukları sırada onları gören iki kişiye dikkat etmiştir ve onlara "Bu benim eşim Safiye'dir." buyurmuştur. Ardından onlara "Şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Sizin kalbinize bir şey atmasından ve helak olmanızdan endişe ettim." buyurmuştur. Allah seni yüceltsin. İşte bunlar bahsettiğimiz bu konulardaki faydalardan biridir. Belki de cehaletinden habersiz bir kişi bunlardan birini duyduğunda bu meseleler hakkında konuşmanın gereksiz olduğunu ve susmanın daha uygun olduğu düşünülebilir. Ancak bu meseleler hakkında konuşmanın gerekli olduğunu ve bahsettiğimiz fayda için önemli olduğunu anlamış olmalısın. İkinci bir fayda daha vardır ki bu da usulü fıkıh konularında kendisine ihtiyaç duyulan bir faydadır. Ayrıca bunun üzerine pek çok fıkıh meseleleri bina edilmiştir ve bu meselelerden bazıları özelinde farklı fakihlerin ihtilaflarından kurtulmaya yardımcı olur. Bu da dinde hükmün Peygamberimizin sözlerinden ve fiillerinden elde edileceğidir. Bu büyük bir konudur ve usulü fıkhın önemli bir ilkesi olup Peygamberimizin haber ve tebliğlerinde doğru sözlü olduğunun kabul edilmesi ve bu konularda yanılmasının imkansız olduğu ve büyük günahlardan ve kasıtlı olarak davranışlarında Allah'ın emrine aykırı hareket etmekten masum olduğu temeli üzerine bina edilmelidir. Alimlerin küçük günahların olup olmaması konusundaki ihtilaflarına göre, bu fiillerde onlara uyulup uyulmayacağı konusunda da ihtilaf oluşmuştur. Bu konunun detaylı açıklaması usulü fıkıh kitaplarında yer almaktadır. Bu yüzden burada sözü uzatmayacağız diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Üçüncü bir fayda da hakim yani devlet başkanı ve müftünün Peygamber Efendimiz'e bu tür meseleleri isnat eden ve onu bu şekilde tanımlayan bir kişiyle ilgili karar vermesi gerektiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hakkında neyin caiz olduğunu, neyin imkansız olduğunu ve bunlardan icma ile kabul edilen ve hakkında ihtilaf edilen konuları bilmeyen biri bu konularda nasıl fetva verebilir? Ve söylenen şeyin Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir eksiklik mi yoksa bir övgü mü olduğunu nasıl bilebilir? Bu durumda ya bir Müslümanın kanını haksız yere döker veya bir hakkı ihlal eder veya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme olan hürmeti zedeler. Bu sebeple meleklerin masumiyeti konusunda da usulü fıkıh alimleri ve önde gelen muhakkik alimler arasında ihtilaf söz konusu olmuştur. Bir diğer faslımız meleklerin ismeti hakkında. Müslümanlar meleklerin iman sahibi ve faziletli oldukları konusunda ittifak etmişlerdir. İslam dünyasının önde gelen alimleri, meleklerin peygamberlerinin insanların peygamberleriyle benzer şekilde ismet sıfatına sahip olduklarını ve meleklerin peygamberleri

ümmetlerine tebliğde bulunma konusunda insanların peygamberleri gibi olduklarını ittifakla kabul etmişlerdir. Alimler, peygamber olan melekler dışında kalan meleklerin ismeti hakkındaysa ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tüm meleklerin günahlardan masum olduğunu savunmuş ve bunu şu ayetlerle delillendirmiştir. Tahrim Suresi 6. ayeti kerime mealen, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Saffat Suresi 164-166 ayeti kerimeleri mealen, putperestlerce Allah'ın kızları sayılan melekler şöyle derler. Bizim her birimizin mutlaka belli bir yeri vardır. Biz mutlaka o yerlerde saf tutarız ve biz kuşkusuz Allah'ı tesbih ederiz. Enbiya 19 ve 20. ayeti kerimeler mealen, onun huzurunda bulunanlar, ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tensih ederler. Araf 206. ayeti kerime mealen, Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Abese suresi 15-16. ayeti kerime, seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Vaka suresi 79. ayeti kerime, ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Ve daha benzeri ayetlerle bu görüşlerini delillendirmişlerdir. Başka bir grupsa bu ayetlerin sadece peygamber ve Allah'a yakın olan melekler için geçerli olduğunu savunmuş ve bunu tarihçilerin ve müfessirlerin zikrettiği bazı şeylerle delillendirmişlerdir. Biz de inşallah onları daha sonra zikredecek ve buralarda doğru olanı açıklayacağız, diyor Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh. Doğru olan görüş tüm meleklerin ismet sahibi olduğu ve onların yüce makamlarının her türlü düşüklükten ve onların değerini azaltacak her şeyden arınmış olduğudur. Bazı hocalarımız, fıkıh alimlerinin meleklerin ismeti hakkında konuşmasına gerek olmadığını belirtmişlerdir. Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh ise şöyle söylüyor. Bu konuda konuşmanın, peygamberlerin ismeti hakkında konuşmanın sağladığı faydalar gibi faydalar sağladığını düşünüyorum. Ancak peygamberlere söz ve fiillerinde uymanın gerekliliği hakkında söylediklerimizin burada söz konusu olmadığını ve bunun bu konuda istisna edilmesi gerektiğini belirtmeliyim. Tüm meleklerin masum olmasını vacip ve zorunlu görmeyenlerin delillerinden biri Harut ve Marut'un kıssası. Bu kıssa hakkında tarihçiler ve müfessirler tarafından zikredilenler ve Hz. Ali Keremallahu Veçhe ile Hz. İbni Abbas radıyallahu anh, İkisi ve karşı karşıya kaldıkları sınav hakkında rivayet edilenlerdir. Bil ki, Allah seni muvaffak kılsın. Bu haberlerin hiçbiri ne sahih ne de zayıf bir şekilde Resulullah'tan rivayet edilmemiştir ve bu konuda kıyas yapılması da doğru değildir. Kur'an'da bu kısadan bahsedilen ayetin anlamı, tefsirciler ihtilaf etmişlerdir bu ayette. Bazılarının bu ayet konusunda söylediklerini seleften birçok alim reddetmiştir ki bunları ileride zikredeceğiz. Bu haberler Yahudi kitaplarından ve onların uydurmalarındandır. Allah ayetlerin başında onların Hazreti Süleyman'a iftira atıp onu tekfir ettiklerini belirterek bu durumu açıklamıştır. Kıssa büyük çirkinlikler içermektedir. Bu konudaki şüpheleri ortadan kaldıracak açıklamaları inşallah burada sunacağız. İlk olarak Harut ve Marut'un melek mi yoksa insan mı oldukları, iki melek tabiriyle kastedilenlerin onlar olup olmadığını konuşacağız. Çoğu müfessir, Allah'ın insanları sihri öğretmek ve açıklamak için iki melekle sınadığı, sihrin küfür olduğunu bildirdiği ve bu sebeple sihri öğrenenlerin küfre düştüğünü, terk edenlerin ise imanla müşerref olduğunu belirtmişlerdir. Allah bu meleklerin şöyle dediklerini nakletmiştir Bakara suresi 102. ayeti kerimede. Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma. Bu meleklerin insanlara sihir öğretmesi, onlara öğrenmeyi arzu ederek gelenleri uyararak bunu yapmayın çünkü bu kişiyle eşi arasında ayrılık çıkarır veya bunu yapmayın çünkü bu bir sihirdir ve küfre düşmeyin demeleri şeklinde olmuştur. Bu durumda meleklerin yaptığı iş bir itaat ve onların kendilerine emredileni yapması da günah değildir. Oysa bu başkaları için bir fitnedir. İbn-i Vehb, Halib bin Ebu İmran'dan şöyle nakletmiştir. Onun yanında Harut ve Marut'un sihri öğrettikleri bahsedilince şöyle demiştir. Biz onları bundan tenzih ederiz. Bazıları bu ayeti okuduğunda Halid onlara indirilmedi demiştir. Halid üstün ilim ve değere sahip olması

ile beraber Harut ve Marut'u sihir öğretme işinden tenzih etmiştir. Oysa diğerleri ise onların sihrin küfür olduğunu ve Allah'tan bir sınav olduğunu açıklamak şartıyla bu sihri öğretmelerine izin verildiğini belirtmiştir. Bu durumda Harut ve Marut'u o haberlerde zikredilen büyük günahlar ve küfürden nasıl tenzih etmeliyiz? Halid'in onlara indirilmedi demesi, kelimenin olumsuz anlamda olduğunu belirtmek içindir. Ve bu, İbni Abbas radıyallahu anh'ın görüşüdür. Mekki ayetin anlamının, Süleyman hiçbir zaman kafir olmadığı olduğunu belirtmiştir. Yani Hazreti Süleyman aleyhisselam, şeytanların uydurmuş olduğu ve Yahudilerin de onlara uyup yaptığı bu sihri hiçbir zaman yapmamıştır. Bu iki melek Cebrail ve Mikail'dir demiştir Mekki. Yahudiler tıpkı Hazreti Süleyman'a yaptıkları gibi onların da bu sihri getirdiğini iddia etmişlerdir. Fakat Allah onların bu iddialarını yalanlamıştır. Bakara suresi 102. ayeti kerime mealen, gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Ayetinde ise bunların bu sihri öğreten iki kişi olduğunu söylemiştir. Hasan-ı Basri, Harut ve Marut'un Babil halkından iki adam olduğunu söylemiştir. Abdurrahman bin Ebza da aynı şekilde lam harfini kesre ile harekeleyerek okumuş, fakat burada hükümdarlar ifadesinin Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman olduğunu söylemiştir. Bu durumda lam harfi önceden geçtiği gibi olumsuzluk edatıdır. Başka bir görüşe göre ise bunların İsrailoğullarından iki kral olduğu ve Allah'ın onları lanetlediği yönündedir. Bu görüşü Semerkandî nakletmiştir. Lam harfini kesre ile harekeleyerek okuma şaz bir kıraat olup Mekke'nin tefsirine göre ayetin manası meleklerin yüceliğini ve temizliğini vurgular. Allah onları temiz, seçkin ve erdemli olarak tanımlamış ve onların kendisine asla karşı gelmediklerini belirtmiştir. Onların delil olarak zikrettiklerinden birisi de İblis'in kıssası. Onun meleklerden olduğu ve onların başı olduğu, cennetin bekçilerinden biri olduğu ve onun hakkında bahsettikleri bu gibi özelliklerdir. Ayrıca Allah onu Bakara suresi 34. ayetiyle İblis dışındakiler derhal secde ettiler diyerek meleklerden istisna etmiştir. Oysa İblis'in meleklerden olduğu ihtilaflı bir konudur. Çoğu alim, onun meleklerden olmadığını ve Hazreti Adem'in insanlığın atası olduğu gibi onun da cinlerin atası olduğunu belirtir. Bu Hasan-ı Basri, Katade ve İbn Zeyd'in görüşüdür. Şeyh bin Havşep, İblis'in bozgunculuk yaptıklarından melekler tarafından yeryüzüne kovulan cinlerden biri olduğunu söyler. Çünkü Arapçada aynı cinsten olmayan şeyler arasında istisna yapılması yaygın ve caiz bir durumdur. Nitekim Allah Teala Nisa suresinin 157. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Mealen, bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur. Ayrıca bazı rivayetlerde meleklerden bir grubun Allah'a isyan ettiği, yakıldığı, Hazreti Adem'e secde etmeleri emredildiği fakat kabul etmeyip yakıldıkları ve daha sonra Hazreti Adem'e secde etmeyen bir başka grubun da aynı şekilde yakıldığı belirtilmiştir. Nihayet İblis hariç Allah'ın zikrettikleri ona secde etti. Bu rivayetlerin hiçbir aslı yoktur ve sahih rivayetler tarafından reddedilir. Bu tür haberlerle ilgilenilmemelidir. Allah en doğrusunu bilir. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant Radyo'da Semerkant yayınlarından çıkmış olan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabını okumaya gayret ettik. Üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda peygamberlerin dünyevi halleri ve onların beşeri yönlerini haftaya salı günü saatleriniz 12'yi gösterdiğinde Semerkant Radyo'dan okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler, her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Fatır Suresi 1. ayetten 45. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısının saat 14'te parti genel merkezinde yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı CHP'nin bugün gerçekleştireceği grup toplantısına ciddi güvenlik riski nedeniyle ziyaretçi alınmayacağını duyurdu. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na bir yazı gönderdiği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 164. maddesinin 1. fıkrasının Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliği ile ilgili tertip ve tedbirler almakla yükümlüdür hükmünün hatırlatıldığı yazıda şu ifadelere yer verildi. CHP grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza iç tüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen partiler arasında meclis önünde yaşanan arbedeyi polis ayırdı. Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer CHP Grup toplantısı öncesinde sabahın erken saatlerinde meclise geldi. Meclisin Dikmen ve Çankaya kapılarının önünde gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Dikmen kapısı önünde slogan atan gruplar arasında yaşanan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle sona erdi. İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu madde satanlara yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca İstanbul'da 17 ilçe ve Sakarya'da bir adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli

gözaltına alınırken adreslerde 26 bin euro, 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, NEK Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin milletin huzuruna, gençlerin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerin güvenliğine kasteden yapılar olduğunu belirtti. Akın Gürlek bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesi elebaşı hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin şunları kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Açıklamada şunlar ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Beyoğlu'ndaki Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgeleri olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve sokak satıcısı olarak tabir edilen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de 66 adrese düzenlenen operasyonda 73 zanlı yakalandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde, birinin ise askerde olduğu anlaşıldı. Operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu maddeyle ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirterek muhtemel anlaşmanın 2 ya da 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi. İran'la müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, 1 ya da 2 gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti. Trump, ablukanın %100 etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi. İran'la İsrail'in kendisinin ara buluculuğunda saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız ifadesine yer verdi. Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, muhtemel anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti. İsrail'in İran'a düzenlediği son saldırılarda İran ordusu hava savunma kuvvetlerine bağlı 2 üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu 2 üst düzey askeri yetkilinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Buna göre İsrail'in İran'a yönelik saldırılar için bugün başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 34 yaralının getirildiği, hayatını kaybedenlerden 7'sinin yeni saldırılarda, birinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 977

0: 8 kişinin öldürüldüğü, 3097 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.988'e, yaralı sayısının da 173.205'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada ayrıca ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında halen ulaşılamayan cenazelerin bulunduğu vurgulandı. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefersir, Batısir, Cebşit, Atşit, Habbuş ve Kefer Ruman beldelerini hedef aldı. Atşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftliğin sahibi hayatını kaybetti. Habbuş beldesinde bir evin hedef alındığı insansız hava aracı saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kefer Ruman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. Sur kentindeki Masaken Şabiye mahallesine düzenlenen saldırıda da yine 1 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8.28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 37'ye yükseldi. Filstar gazetesinin hükümet yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 37 kişi hayatını kaybetti. 456 kişinin yaralandığı depremde 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. Sarsıntıdan 77.186 kişi etkilendi. Yetkililer can kayıplarının büyük kısmının yıkılan binalardan düşen enkaz parçalarından kaynaklandığını açıkladı. Depremde yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 1889 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığını ifade etti. Derdinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد. Evet, sevgi secdesini gerektiren durumlardan bahsediyorduk. Ve sevgi secdesini gerektiren durumlardan en son anlattığımız mesele şuydu. Biri, namaz kılarken namazın ilk oturuşunda oturmayıp üçüncü rekate kalkarsa ne gerekir? Bu durumda bakılır. Oturma haline yakınsa oturur ve namazına oturup teşehhüd okur. Eğer oturma haline yakın değilse, ayakta kalkıp da tamamen beli doğrulmuşsa ilk oturuşa geri dönmez demiştik. Peki bu hal dördüncü rekatte olursa ne olacak? Dördüncü rekatte ise burada iki olasılık var. Birinci ihtimal olasılık şuydu. Ya kadi-i ahire dediğimiz son oturuşu yapmıştır. Ondan sonra

5. rekate kalkmıştır ya da son oturuşunu yapmamıştır, yapmadan 5. rekate kalkmıştır. Burada iki olasılık var. Eğer son oturuşunu yapmadan 5. rekate kalktıysa, 5. rekati secde ile kayıtlamadan, yani 5. rekatin secdesini yapmadan bu kimse 4. yani son oturuşa dönebiliyordu. Son oturuşa dönüyor, ettehiyyatı okuyor, sehiv secdesini yapıyor, tekrar son oturuşu tekrarlayıp ettehiyyatü salli barik rabbena atina duaları okuyup iki tarafa selam verip namazını bitiriyordu. Eğer son oturuşunu yapmadan 5. rekate kalksa ve 5. rekatı da secde ile kayıtlasa, bu durumda artık farzı geçersiz olmuş, nafileye dönmüştür. Fakat bu nafileye dönmesi kasıt ve niyetle olmadığı için, isterse 5. rekatte namazını bitirir, farza başlar, isterse de 5. rekate bir rekat daha ekler, çünkü 5 rekatlik nafile namaz yoktur. İlla çift gitmesi lazım. 2, 4, 6, 8 şeklinde nafile namazların çifter rekatli olması lazımdır. İsterse de bir rekat daha ekler, 6 rekatte selam verir, tamamı nafile namaz olarak geçerli olur demiştik. Peki oturup kalkarsa ne olacak? Şimdi o meselede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve in qa'ade fi'r-rabi'ati kadre teşehhüdi. 4. rekatin son oturuşunda ettehiyyatı okuyacak kadar otursa, tahiyyatı okudu, ettehiyyatı okuduktan sonra sümme gâme 5. rekate kalksa, hataen kalkıyor, yanılarak kalkıyor, kasten kalkmıyor. Velem yüsellim yazunnuha el ka'detil ula, selam da vermeden 5. rekate kalksa. Neden 5. rekate peki kalktı? Çünkü o son oturuşunu yazunluğa sanıyordu. El-gâdetel ula, ilk oturuş sanıyordu. Yani ilk oturuş sanarak son oturuşunda 5. rekata kalksa. Yani kendisi ne zannediyor? Bu benim 3. rekatim zannediyor. Ayağa kalkıyor. Halbuki kaçıncı rekatinde? Namaz bitti. Selam verecekken 5. rekata kalksa ve kalktıktan sonra aklına gelse, bu durumda nasıl davranacak? Ade ilel ku'udi, yine son oturuşa geri döner, namaza devam ettirmez. Malem yeccud fil hamiseti, 5. rekatı secdesini yapmadığı sürece. 5. rekatın secdesini yapmadıysa, bir önceki meselede anlattığım gibi oturur. İster rükuda aklına gelsin, ister kavme dediğimiz semiallahu limen hamideh de aklına gelsin. 5. rekatinin secdesini yapmadan oturur, sehiv secdesi yapar ve namazını böylece ve yüsellimü selam vererek bitirir. Ve in gayyede ele hamisete bi secdetin, eğer son oturuşunu yapıp 5. rekata kalkıp secdesini yaparsa, damme ileyha rekaten uhra, bir rekat daha ekler, 6 rekat olur. Vakat temmet salatuhu, namazın farzı böylece yerine gelmiştir, tamamlanmıştır. Namazın sonunda, 6 rekatın sonunda sehiv secdesi yapar. Daha sonra namazını tahiyyat, salli barik, rabbena atina dualarıyla tamamlar. Böylece namazı şu şekilde tamamlanmıştır. 4 rekatı farz, 2 rekatı ise nafiledir. وَالْرَكَعْتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ. Zaten İmam-ı Kudüri rahmetullahi aleyh ifade etmiş. Kılacağı bu 2 rekat nafiledir. Son sünnet yerine geçmez. Eğer mesela öğlen namazının zaten farzından sonra 2 rekat daha kılınıyor ya, bu hataen kaç rekat kıldı? 6 rekat kıldı. 4'ü farz, 2'si nafile. Son sünnet değil. Farzdan sonra son sünneti özellikle tekrar niyet ederek kılacaktır. Ve secde lisevi, hata edip vacip olan selamı geciktirmesinden dolayı, çünkü normal tahiyyat okudu, salli barik okudu, selam verecekti, selam vermedi. İlk oturuşum zannederek 3. rekata kalktığını zannederek ayağa kalktı. 2 rekat daha kıldı, vacip olan selamı 2 rekat kılacak kadar ne yaptı? Geciktirdi. Vacibi ne kadar geciktirmek sehiv secdesini gerektiriyordu? 3 kez Subhanallah diyecek kadar.

bir vacibi, namazın vaciplerini herhangi birini geciktirmek sevf secdesini gerektiriyordu. Burada da selamı iki rekat kılarak geciktirdiği için namazın sonunda ne yapması gerekiyor? Elbette sevf secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden namazın sonunda sevf secdesi yapacaktır. Tabi illa geciktirme fazladan rekat kılarak olmaz. Bekleyerek, sukut ederek, düşünerek, bunlarda da beklediği her süre eğer 3 kez Subhanallah diyecek kadarsa veya Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadarsa, birbirine takriben yakın ifadeler, bu durumda sevf secdesi gerekecektir. Şimdiki mesele namazın içerisindeki şek konusu, yani şüphe. Namazın içerisinde rekatlerin sayısı hususunda şüphe eden biri, acaba kaç rekat kıldım diye şüphelenen, kuşkulanan, kaçıncı rekat olduğunda tam %100 emin olmayan biri, %100 emin olmayan biri, belki %90 emin ama %10 şüphesi var. %100 emin değilse bu durumda bakılır. İlk defa bu kuşku ve şüphe ömründe, tercih edilen görüşe göre konuşuyorum, konu Hanefi mezhebinde ihtilaflı, ömründe ilk defa meydana geldiyse bu şüphe ve kuşku namazını bozar, bozması vaciptir. Tekrar sıfırdan yeniden farz namaza başlar. İsterse 3 rekat kılmış olsun. 4. rekata kalktı, emin olamadı. Acaba ben 4. rekatte miyim? Bu 4. rekat mı? İster %50-50 kuşkuda kalsın, şekte kalsın. İsterse bir kanaati olsun, %90 4. rekat desin. Neticede %10'luk bir şüphesi var. %100 emin olmadıkça ve bu hal ilk defa başına gelmişse namazını bozması, kesmesi, selam vererek "Esselamu aleyküm" diyecek sağ tarafına, namaz bitecek. Daha sonra tekrar 1. rekattan farza başlaması vaciptir. Fakat bu kuşku ve düşünce ilk defa başına gelmiyorsa, ömründe 2. defa veya defalarca başına gelmişse, o zaman iki olasılık, iki şekilde hareket eder. Birinci yapması gereken davranış şudur. Eğer kaçıncı rekatta olduğunu %100 bilmiyor, fakat bir tarafta kaçıncı rekat olduğu kısmı ağır basıyorsa, %100 emin değilim ama bir rekatlardan birisi ağır basıyor, kanaat oluşuyorsa, o zaman kanaat oluşan düşüncesini alır. Üçüncü rekat demeyeyim, dördüncü rekat demeyeyim. %90, %80 bir kanaatim var. Ben üçüncü rekattayım. O zaman namazın üçüncü rekatı gibi devam eder. %90 üçüncü rekattayım. O dördüncü rekattayım. Namazın dördüncü rekatı gibi ne yapar? Devam eder. Fakat mesela hangi sayıyı alıyorsa diğer üç sayıyı da boş geçmez. Mesela üçüncü rekatı alıyorsa üçüncü rekat gibi devam eder dedik. Dördüncü rekatı alıyorsa dördüncü rekat gibi ne yapar? Devam eder, bir kanaati varsa. Ancak bir kanaati yoksa, %100 emin değil, arada kalmış. 3 de olabilir, 4 de olabilir. 1. rekat da olabilir, 2. rekat da olabilir gibi bir kuşkudaysa, bir kanaati yok, bir sayı belirleyemiyorsa, o zaman bu kimse en az olan rekatı alacaktır. Yani 1 mi 2 mi 1. rekat olarak varsayacaksın, 1 gibi kılacaksın. 2 mi 3 mü? 2. rekat olarak varsayacaksın. 2 gibi kılacaksın. Fakat her oturma ihtimali olan yerde de namazı oturacaksın. Bu şu demek. 1 de olabilir, 2 de olabilir. %50-50. O zaman 1 alacağım. 1'i alacağım. 1 rekat kıldıktan sonra oturacağım. Niye? Çünkü 2. rekat da olabilir. Sonra 1 rekat daha kılacağım. Tekrar oturacağım. 2 de olabilir, 3 de olabilir. 2. rekat ihtimali var. 1 rekat daha kılacağım, 3. rekatta tekrar oturacağım mesela. Anlaşıldı mı? Çünkü bu 2. rekat olasılığı var. Böylece her rekatta ne yapmış olacak? Oturmuş olacak. 3. rekatımı kılıyorum, 4. rekatımı kılıyorum. %50-50 ortada kaldı. En az olan 3. rekatı alacaktır. Namazı 3. rekat gibi devam edecek. Fakat 3. rekat gibi devam etti, 3. rekatta oturacaktır. Niye? 3 de olabilir, 4 de olabilir. Oturacaktır. Sonra 4. rekata kalkacaktır. Ettehiyyat okuyup kalkacaktır. 4.

rekattan sonra tekrar oturacak. Çünkü o zaten o dördüncü rekatidir. Namazın sonunda da sehiv secdesi yaparak namazını tamamlayacaktır. İşte İmam-ı Kuduri şek konusunda bunlardan bahsedecek şimdi. وَمَنْ شَكَّ kuşkulansa fi salati namazında kuşku %50-50 de olabilir, %90 da olabilir. Yani %100 bir kanaat yok kaçıncı rekatta kıldığına dair. فَلَمْ يَدْرِ bilmiyor. اَثَلَاثًا سَلَّمْ اَرْبَعًا 3 rekat mı kıldım, 4 rekat mı kıldım bilmiyorsa. وَكَانَ ذَٰلِكَ اَوَّلَ مَا عَرَدَ لَهُ İlk defa ömründe, ilk defa başına böyle bir hadise meydana geldiyse istenefe salate namaza sıfırdan yeniden başlaması gerekir. Vaciptir. Namazını bozacak, selam verecek, ayakta veya oturarak oturup selam vermesi daha evladır. Mesela 3 mü kılıyorum, 4 mü kılıyorum? İlk defa başıma geldi. Böyle bir şey önceden başıma gelmemişti. Bir kanaatim de yok. %100 bir eminim de yok. Güvenmiyorum. Yani %100 3 diyemiyorum. 4 de diyemiyorum. %90 diyorum ama ilk defa başıma gelmiş. O zaman ayaktayken oturacak. Esselamu aleyküm rahmetullah diyecek ve namazı bitirmiş olacak. Veya ayaktayken esselamu aleyküm rahmetullah diyecek. Namazını kesecek. Tekrar yeniden namaza başlayacak. Peki bu kuşku ve şüphe birinci defa değil de ikinci veya defalarca başına geliyorsa nasıl davranacak? فَاِنْكَانَ شَكُّ يَعْرِدُوا لَهُ كَث۪يرًا Çoğu defa başına böyle bir olay geliyorsa, yani ömründe bir defadan fazlaya çok diyoruz. Yani çok daha murat burada birden fazla olmaz. Birse az, birden fazlaysa çok. Çoğu defa başına geldiyse بَنَا عَلَى غَالِبِ ظَانِ kanaatine göre davranır. 3 olarak kanaat ediyorsa 3'ü alır. 4 olarak kanaat ediyorsa 4. rekatı alır. İmkânel huzzanın bir kanaati oluşmuşsa böyle yapar. Feinlem yekün lehu zannun eğer kanaati oluşmadıysa %50-50 kuşkuda kaldıysa bena alel yakini kesin olan az olan rekat sayısını alır. Çünkü kesin olan 2 mi kıldım 3 mü kıldım? Bilmiyorum. İkinci rekatta olduğum kesin. O zaman az olan sayı neye alacağım? İkinci rekatı alacağım. Her oturma ihtimali olan yerde de oturacak. İmam-ı Meydani altta lübapta söylüyor. وَقَعَدَ فِي كُلُّ مَوْدِعٍ ظَنَّهُ مَوْدِعَ قُعُودِهِ Namaza oturma olasılığı olan her yerde de oturması gerekiyor diyoruz. Şimdi bu konuyu bitirdikten sonra şimdiki konumuz salatul meriyadu. Yani hasta olan kimsenin namaz kılma durumu. Hasta olan kimse nasıl namaz kılacaktır? Burada olasılıklar var. Ya birinci olasılık, hasta olan kimse biliyorsunuz namazda kıyam farzdır. Farz namazlarda farz. Vacip namazda farz. Bir de vitir, bir de sabah namazının sünneti çok güçlü olduğu için kıyamda kılmak gerekiyor. Bunun dışındaki nafile namazlarda isterse önceki derste de söylemiştik. İsterse oturarak namazını kılabilirdi. Peki farz namazlarda isterse oturarak kılabilir mi? Hayır. Kılamaz. Farz bu. Ancak bir mazeret olması gerekiyor. Bu mazeretlerden birisi de hastalıktır. Hastalıktaki miktarı nedir? Birinci hastalıktaki ölçü şudur. Hiç ayağa kalkamıyor. Hiç ayakta kılamıyorsa zaten ayakta olması gerekmez. Birincisi budur. Ayağa kalkamıyor. Zaten tekerlekli sandalyede veya ayakları tutmuyor. Birisinin desteğiyle ayağa kalkması gerekiyor. Birisi sağ koluna, birisi sol koluna girecek ki ayakta kılabilsin. Bastonla da bile duramıyor. Bastonla bile duramıyor. Çok hasta. Belki ameliyattan yeni çıkmış da olabilir. Hareket etmemesi gerekir. Ayakta velhasıl duramıyor. Bu birincisi. İkincisi, ayakta durmaya gücü var ama secde yapmaya gücü yoksa o zaman yine ayakta durması farz değildir. Çünkü ayakta durmanın farziyeti secde yapmaya bağlıdır. Secde yapabiliyorsa ayakta durma farzdır. Secde yapamayandan ayakta durması yine farz değildir. Yani sağlıklıdır. Yürüyebiliyor, iş yapabiliyor fakat secde yapamıyor. Ayaklarında problem olmuş olabilir. Hastalıktan, kilodan, yüksek kilodan olmuş olabilir.
secde yapacak bir durum

yoksa bu kişi de ayakta namaz kılması farz değildir. Nasıl kılacaktır? İster oturarak namaz kılar ima ile, ister sandalyede namaz kılar ima ile, isterse ayakta ima ile ne yapabilir? Kılabilir. Yani tamamen ayakta da namaz kılabilir, sandalyede de kılabilir, oturarak da ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bu kişi secde yapamıyor. Secde yapamadıktan sonra peki nasıl kılacak ima ile? Ruku halinde biraz eğilecek, secde halinde biraz daha fazla eğilecek başıyla ve mümkünse beliyle. Mesela ayakta kılıyor, secde yapamıyor. İsterse tamamen ayakta kılar, isterse ayakta başlar, rukusunu yapar. Semiallahu lümin hamide, kalkağa doğrulur. Tam secdeye giderken oturur, secdesini başı secdeye, yere en yakın yere şeklinde yapar. Bu şekilde kılması da elbette güzel olur. Çünkü namazda ne kadar secdeye yakınsa, yere yakınsa o şekilde namaz kılmak en eftalidir. Ama sandalyede de kılabilir, ayakta da kılabilir. Bu secde yapmaya gücü yetmeyenler içindi. Secde yapmaya gücü varsa o zaman bakılır. Ayakta kılmaya gücü var mıdır, yok mudur? Yoksa adam secde yapabiliyor. Secde yapabiliyorsa, ayakta da gücü yoksa, hiç gücü yoksa ayakta kılması gerekmez. O zaman oturacak. Oturacak, namaza ister ayakta mı hiç gücü yok. Ayakta durabilecek kadar az bir gücü varsa o zaman durması gerekiyor. Hocam ben ayakta namaz kılamıyorum. Hiç mi kılamıyorsun? Hiç mi ayakta bekleyemiyorsun? Diyor ki hiç kılamıyorum. Hiç'in manası şudur. Gerçekten ayağa kalkamıyor bu adam. Ayakta düşünülemiyor. Yani yürüyemiyor. Yürüyemeyecek bir insan da hiç ayağa kalkamıyor. Düşünülür. Bu birincisi. İkincisi ayağa kalkabiliyor ama güçlü bir acı hissediyor. Yüksek bir acı hissediyor. Ayağa kalkmaması lazım. Belki ameliyat olmuş. Doktor demiş ki ayağa kalkmaman gerekir. Mesela demiş senin uzanman gerekir. Yoksa risklidir yani. Belden ameliyat oldun, omerikten ameliyat, hareket etmemen gerekir. O zaman o da aynen ayağa kalkma gücü var ama riskten de ayağa kalkmaması gerekir. Ayağa kalkma gücü yok ama bir sürü ayakta olma gücü varsa. Nasıl bir sürü ayakta gücü vardır? Bir sürü ayakta ya gerçekten durabiliyorsa ya da bir şeye dayanarak durabiliyorsa. Kendisi duramıyor ama duvara yaslanarak durabiliyor. İşte bir baston gibi bir nesneye dayanarak ayakta durabiliyorsa ve bu ona büyük bir acı vermiyorsa, dayanabileceği kadar durması farzdır. Dayanabileceği kadar duracak, dayanamadığı noktada oturacak. Sadece iftidah tekbiri alıp birkaç saniye ben dayanabiliyorum diyorsa, o zaman iftidah tekbirini alacak ayakta, birkaç saniyede olsa ayakta bekleyecek, ardından oturacak ve namazı oturarak, rukusunu eğilerek, secdesini de tam secde yaparak, tam secde yapacak. Çünkü secde yapmaya gücü var bunun. Secde yapmaya tam yaparak namazını tamamlayacak. Demek ki birinci en önemli namaz meselesinde ayakta mı kılacağım, oturarak mı kılacağım? En önemli nokta secde. Secdeden sonra diğer meseleler bakılıyor. Secdeden sonra ikinci bakılacak mesele ayakta olma. Ayakta olmaya gücü var mı, yok mu? Secdeye gücü yoksa ayakta kılabiliyor mu, kılmıyor mu, buna bakılmaz. Secdeye gücü yoksa o zaman bakılır ayakta durmaya gücü var mıdır, gücü yok mudur? Şimdi İmam-ı Kuduri'nin El Kitab adlı eserinden bu meseleleri anlatacağız. İzâ ta'azzere alel merîdi el kıyâmu. Bir hasta ayakta asla duramıyorsa, ayakta duramıyor, yaslanarak bile duramıyor. Ya da durabiliyor ama büyük bir acı hissediyor, risk taşıyorsa, bu durumda sallâ gâiden, oturarak namaz kılar. Yerka'u ve yeccudu, rukusunu yapar. Oturarak nasıl rukusunu yapacak? Eğilecek. Ve yeccudu, secdesini yapacak nasıl? Bildiğimiz namaz secdesiyle secdesini yapacak. Çünkü buradaki tasvir ne üzerinden gidiyor anlatım. Bu adamın ayakta kılmaya gücü yok. Yoksa secde yapmaya gücü var.
Secde yapmaya gücü yoksa zaten ayakta durması şart değil demiş.

فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ اَرْرُكُعَ وَسْتُجُودَ Rukuya veya secdeye gücü yoksa ya da sadece secdeye gücü yoksa, ya her ikisine gücü yok ya da sadece secdeye gücü yoksa, yoksa rukunun bir etkisi yok. Bu durumda اَوْمَئَ اِيمَاً بِرَأْسِهِ Artık ima ile başını eğerek, gerekiyorsa sırtını da hafifçe eğerek ima ile namaz kılar. İma başı eğmek demektir. Birasihi diyor. Neden? Başını bile eğmeyen bir insan, felçli mesela veya hiç hareket etmemesi lazım, riskli bir durum. Başını bile oynatamayan bir insandan namaz düşer. Namaz düşer. Onun namazını kaşıyla, gözüyle ya da kalbiyle kılması gerekmez. Hanefi mezhebinde namaz kılabilecek azaların en azı baştır. Başıyla bile kılamıyorsa ben kaşımla secde ediyorum. Edebilirsin. Tazimdir. Fakat buna namaz denmez. Namazın, farz kılmanın, namazının en azı başını eğebilecek kadar gücünün bulunması. Hiç eğmiyor, o zaman namaz ondan düşecektir. Bir görüşe göre iyileşince kaza eder, bir diğer görüşe göre ise iyileşince kaza etmesi gerekmez. وَجَعْلَ سُجُودَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُعِ Dedi ki eğilecek. Çünkü secde yapamıyor bu adam. Eğilme miktarı nasıl olacak? Rukuda biraz eğilecek. Secdede ise rukuda eğilmesinden daha fazla eğilecektir. Her zaman secde hali ruku halinden alçakta olması lazımdır. Mesela adam yüksekçe bir sandalyede namaz kılıyor ya da koltukta. Değil mi? Ne yapıyor? Ayakta namaza başladı. Secde yapamıyor ya. Secde yapamayınca ne demiştik? İster oturarak kılar, ister sandalyede kılar, ister ayakta kılar. Genelde görüyoruzdur camilerde. Yaşlılar veya hastalar böyle yapar. Ayakta namaza başlıyor, gücü var çünkü. Rukuya eğiliyor. Rukuya normal namazın rukusu gibi eğiliyor. Semiallahu lümen hamide doğruluyor. Secde yapamadığı için tam secde gidecekken direkt ne yapıyor? Sandalyeye oturuyor. Semiallahu lümen hamide'den sonra secdeye gitmiyor. Yere de oturmuyor, oturamıyor. Sandalyeye oturuyor. Daha sonra secde için başını eğiyor. Secde için başını eğiyor. Rukusunu halbuki tam yaptı. Ayakta oldu. Secde için başını eğdi. Burada bakılır. Eğer sandalyede oturduğunda veya koltukta oturduğunda secdeye eğildiği hal, ayaktayken rukuda eğildiği halden daha aşağıda değilse, o zaman bu ima geçersizdir. Çünkü ne diyor? اَخْفَضَ مِنَا رُكُعُ Ruku halinden daha da aşağıya olacak. Bu yüzden yüksekçe bir sandalyede kılsa, oturduğu an ruku hali secde halinden daha da yüksekteyse, o zaman bu namaz geçerli, bu secde geçerli değildir. O yüzden kullandığı sandalyenin çokça yüksek olmamasına dikkat etmesi gerekir. Ama sandalye üstünde zaten eğiliyorsa, normal namaz rukusu gibi değil de, normal sandalyede oturup ya da yerde oturup eğiliyorsa zaten orada şüphe yoktur. Rukuda biraz eğilir, secdede biraz daha fazla eğilir. Böylece namazını tamamlamış olur. وَلَا يَرْفَعُ اِلَى وَجِهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ Secde yapabilecek herhangi bir nesneyi yüzüne doğru kaldırmaz. Yani bir yastık alıyor, yaklaştırıyor yastığı, yastığa secde ediyor. Bu yapılmaz. Bu meşru değildir. Böyle bir şey yapması hoş, dinimizde hoş karşılanmaz, güzel karşılanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yasaklamıştır. Yani yüksek bir şeye başını yaklaştırıyor, böyle eğildiğinde yastığa secde ediyor. Başına bir şey yaklaştırmadan secde et, çünkü tam yere kapanamıyor. Secde yerine yüksekçe bir şey koysa, kendisi başını yaklaştırmıyor. Secde yerine yüksek bir şey koysa, onun üzerine secde etse, bu olur, bu mekruh da olmaz, bu caizdir. Arada fark var. Yüksek bir şeyi başına yaklaştırması ayrı bir hüküm. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ayrı bir hükümdür. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ise günah değildir. Bu hüküm secde edemeyenler için geçerlidir. Yoksa secde edebiliyorsa yerde yüksekçe bir şey olmaması gerekir. Ayakların bulunduğu yerle secde ettiği mahalin aynı hizada olması namazın sünnetleri ve adaplarından olduğundan bahsetmiştik. Hatta secde yeri eğer biraz

yüksek oluyorsa bir miktar fıkıhta zikredilen secdesi de geçerli olmuyordu. Feillem yestati' el ku'ude, oturmaya gücü yoksa, oturarak ima yapamıyorsa, istalga ala zahri, sırt üstü yatar. Ve ceale riclehi ilel kıbleti, ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Sırt üstü yatar. Başına bir yastık koyar ya da hasta yatağı

ayaklar kıbleye doğru çevrilir. Adapsızlık olmasın diye dizler hafifçe kırabiliyorsa hafifçe dizler ne olur? Kaldırılır. Tam ayak uzatılmasın diye. Eğer buna da imkanı yoksa ayaklar tam uzatılır. Ve böylece sırt üstü ima ile namaz kılınır. Ve evme bir ruku ve sucudu. Ruku ve secdesini böylece yapar. Ve in istelga ala cembihi, eğer yan üzerine yatarsa, ister sırt üstüne yatabilir, ister yan üzerine yatabilir. Yan üzerine, bu zordur biraz. Ve vecuhu ile kıblede, yine yüzü kıbleye doğru çevrilir. Ve evme ima ederse, caize, bu da caiz olur. Fe illem yasati' el imani bi ra'sihi, akhara salate, ve la yumiyu bi aynehi, ve la bil kalbihi, ve la bi hacibeyhi. Eğer ima yapmaya başıyla bile, başını bile eğemiyorsa, namazını geciktirir. Namaz kılmaz. Yani gözüyle kılmaz, kalbiyle kılmaz ve kaşlarıyla namazı kılmayacaktır diyoruz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: Hacı Arif Bey, şarkı formunu ihya ederek bu formun zirvesine çıkan, şarkı denilince akla ilk gelen isimdir. Asıl adı Mehmet Arif'tir. Türk musikisindeki yerini almasıyla romantik dönemi başlatan kişi olmuştur.
1: 1831 yılının ikinci yarısında İstanbul'da Eyüp Sultan'da doğdu. Babası Eyüp Şer'i Mahkemesi Katibi Ebu Bekir Efendi'dir. Sübyan Mektebi'nde okuduğu sıralarda sesinin güzelliği dikkati çekmiş ve yine Eyüplü olan, kendisinden de 6 yaş büyük olan Zekai Efendi'den musiki dersleri görmeye başlamıştır. Bir süre sonra Zekai Efendi'nin aracılığıyla Dede Efendi'nin meclisine girmiş ve dedenin öğrencisi Zekai Efendi'nin hocası olan Eyyubi Mehmet Bey'den meşke başlamıştır.
0: İlkokulu bitirdikten sonra 1844 yılında 13 yaşındayken Mehmet Bey'in aracılığıyla Bab-ı Seraskeri, Savunma Bakanlığı'nın bir dairesine katip olarak girmişti. Çok geçmeden sesinin güzelliğini haber alan Sultan Abdülmecid, kendisini Mızıkayı Hümayun'a aldırmıştır. Evvelce Mehmet Bey'den 30 fasıl öğrenmiş olan Arif Bey, Mızıkayı Hümayun'da hoca olan bestekar Haşim Bey'den çok yararlanmış ve hayli de eser meşketmiştir. Zekası, nezaketi, terbiyesi ve kabiliyetiyle padişahın ilgisini çeken Arif Bey, 20 yaşına gelmeden mabeyine girmiş ve kurenalık mertebesine kadar yükselmiştir. Aynı zamanda Harem-i Hümayun'da bazı cariyelere musiki hocası olan kudretli sanatkarın bu andan itibaren ölümüne kadar devam edecek olan fırtınalı hayatı da başlamış olur.
1: Bir ara hacca da gittiği, bundan sonra Hacı Arif Bey diye anılmaya başlandığı biliniyor. Ancak hacca hangi tarihte gittiği belli değildir.
0: Sarayda cariyelere musiki dersi veren Hacı Arif Bey, cariyeler arasında bulunan Çeşme Dilber adındaki cariyeye gönlünü kaptırır. Cariyeye olan ilgisini saklamayı başaramayan Hacı Arif Bey, bu ilgisinin saray çevrelerince duyulması üzerine Sultan Abdülmecid tarafından zengin bir çeyizle Çeşme Dilber'le evlendirilir.
1: Evliliklerinin ilk yıllarında Cemil ve Nebiye isimli iki çocukları olur. Ancak çok geçmeden ince ruhlu Hacı Arif Bey'le geçim edemeyen Çeşme Dilber bu evliliği yürütemez ve kısa süre sonra boşanırlar.
0: Evlilikleri yüzünden bir müddet kırgın olan Sultan Abdülmecid, Hacı Arif Bey'i affedip mabeyinci olarak saraya alır ve yine Harem-i Hümayun'da cariyelere musiki hocalığı yaptırmaya başlar. Bu görevi sırasında ikinci evliliğini Zülfü Nigar Hanım'la yapar ve Rabia adlı bir kızı olur. Fakat ne yazık ki Zülfü Nigar veremdi ve kısa bir süre sonra da öldü. Kızı Rabia ise henüz bir yaşındaydı. Sıkıntılı günlerin ardı arkası kesilmiyordu. Bu sıralarda Sultan Abdülmecid de 25 Haziran 1861'de veremden öldü ve yerine kardeşi Sultan Abdülaziz tahta geçti.
1: Genç padişah, bestekarlık ve hanendelikte şöhreti gittikçe artan bu değerli sanatkarı tekrar saraya alır. Valide Sultan'ın yardımıyla tekrar evlendirilir. Şöhreti daha da artar, şarkıları İstanbul'un dışına taşarak yurdun her yerinde okunmaya başlanır.
0: Daha sonraki yıllarda bu hırçın bestekar yeniden saraya alınır ve bir taraftan ders vermeyi, bir taraftan da beste yapmaya devam eder. 54 yaşındayken 28 Haziran 1885'te Mızıkayı Hümayun'un bir odasında öğrencilerine ders verirken kalp krizi geçirir ve oğlu Cemil'e, "Oğlum, beni kıbleye çevir," demiş ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etmiştir. Kabri Beşiktaş'ta Yahya Efendi mezarlığındadır.
1: Sağlam bir teknikle, asil, kibar bir eda ile bestelediği emsalsiz eserleri oya gibi işlemiştir. Başlangıcından zamanımıza kadar Türk musikisinde

0: Şarkı bestekarlarının en büyük ve en kudretlisidir. Bestekarlığı kendisinden sonra gelenleri ve hatta zamanımız bestekarlarını bile etkileyecek kadar üstün ve engindir. Öğrencilerinden Servet Efendi, Arif Bey'in 1000'e yakın şarkı, ilahi, durak bestelediğini söylemiştir. Bir gece misafir olduğu bir yalıda sabaha kadar hiç uyumaması ve 7 tane karcağar şarkı bestelemesi, bestekarlıktaki dehasının nişanesidir. Ayrıca Sultan Aziz'in kendisine verdiği bir güfteyi de 7 ayrı şarkı halinde bestelemiştir.
1: Bugün elde 386 şarkısı, 8 dini eseri ve bir de büyük formda eseri bulunmaktadır. Hem musiki çevrelerinde ve hem de musiki severlerce çok çok beğenilen Kürdili Hicazkar makamını Hacı Arif Bey bulmuştur. Müsemmen usulü de Arif Bey bulmuştur ve çok kullanılan bir usuldür.
0: Hayatı fırtınalarla geçen, tam olgunluk çağında hayata gözlerini yuman bu dahi bestekar, Şevki Bey, Şeyh Mustafa Servet Efendi, Kanuni Mehmet Bey, Leon Hancıyan, Zati Arca gibi çok kıymetli bestekarlara hocalık etmiştir.
1: Yumuşak ve tatlı sesiyle, mükemmel okuyuş üslubuyla, falsosuz ve sağlam perde basışlarıyla parlak bir hanende olarak da ünlüdür. Günümüzde de severek dinlediğimiz eserlerinden bazıları.
0: Vücud ikliminin sultanı sensin. Bakmıyor çeşmi siyah feryade. Olmaz ilaç sineyi saat fareme. Gurub etti güneş, dünya karardı. İltimas etmeye yare varınız. Güzel gün görmedi avare gönlüm. Gözümden gitmiyor birden hayalin. Esti nesimi nevbahar, açıldı güller subhudem. Vuslatından gayrı el çektim. Yeter ey bi vefa.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerle Canı Dil'den programına başlıyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz İpin Sırrı isimli hikaye. Hikayemiz ise şöyle. Bağdat'ta dul, çaresiz ve kimsesiz bir kadın vardı. Bu kadının da bakmakla yükümlü olduğu 6 öksüz çocuğu, bir de ihtiyar anası bulunuyordu. Kadın geçimini sağlamak için bir hafta uğraşır, el emeği, göz nuru iplik eğirir, bunlarla pazara çıkar ve anasıyla çocuklarının rızkını bu şekilde temin etmeye çalışırdı. Karınları tam doymasa da aç açık kalmazlar, geçinip giderlerdi. Gün akşamlıdır, doğan ölür, açan solar. Olan oldu. Bu dul kadın vakit saat erişince alimi bekaya iltihar eyledi. Kadının ölümünden sonra 6 çocuğun bakımıysa kendisine bile zor bakan ihtiyar anasına kala kaldı. Kadın yaşlılığın verdiği güçsüzlükle pazara her hafta çıkamıyor ama durmadan ip eğiriyordu. Epeyce bir zaman sonra baktı ki 600 dirhem edecek kadar ip eğirmiş. Artık bunları pazara götürüp satmanın vakti gelmiş deyip pazarın yolunu tuttu. Yol boyunca da içinden şu duayı etti. Ya Rabbi, bu öksüzlerin, yetimlerin rızkını ver. Bunların senden başka bir koruyanı, gözeteni yok. Ben ve bu 6 yetim sana emanetiz. Gayrısını sen bilirsin. Kendisini pazara ulaştıracak yol istikametinde ilerlemekteyken Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evinin önünden de geçti. Evinin önünde onu ve müritlerini sabah namazı için dışarı çıkmış olarak görünce durakladı. Şeyhe saygı gösterdi. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de onu görüp nereye gittiğini sordu.

Bacı, hoş geldin. Nereden gelip nereye gidersin? Kadın, bir miktar ipliğim var. Pazara götürüp onu satacağım. Yetimlerimin rızkını çıkarmayı ümit ediyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri, ipini benim satmamı ister misin? Benden 600 dirhem ip isteniyor. Gel bu ipi hazır müşterisine verelim. Senin için bu ipi ben satıvereyim. Kadın, memnuniyetle efendim. Ne demek, lütuf buyurmuş olursunuz dedi ve ipi Abdülkadir Geylani Hazretlerine verdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri kadından aldığı ipi eline aldığı gibi mescidin damına fırlattı. İpi atmasıyla da nereden geldiği belli olmayan büyük bir kuş gelip ipi kaptığı gibi uzaklaştı. Kadın, bu ne biçim şaka? O benim çocuklarımın rızkıydı diye kendi kendine söylenmeye başlayınca müritler kadına itiraz etmemesi için işaret ettiler. Kadın da her ne kadar olup bitenden bir şey anlamamış olsa da şeyhten 600 dirhem ip alacağı olduğunu düşünerek "Koskoca şeyh yalan söyleyecek değil ya" diyerekten daha fazla bir şey söylemedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri de kadına dönerek "Hatun, canını sıkma. İpliği satmaya gönderdim. Parası gelsin, ne kadar ettiyse karşılığını alırsın. Paran kalmaz, korkma." Kadın, "Pekala, madem siz öyle söylüyorsunuz" diyerek evine gitti. Ertesi gün ilk iş şeyhin yanına uğramaktı. "Satmaya gönderdiğiniz ip satıldı mı?" diye sordum. Abdülkadir Geylani Hazretleri, "İplik satıldı. Fakat parası henüz gelmedi. Korkma, endişelenme. Bir hafta kadar bir zaman içinde parası da gelir nasılsa." Kadın bir hafta sonra aynı gün yine şeyhin huzurundaydı. Parasıysa henüz gelmemişti. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri kadına, "Yarın gel paranı al" dedi. Kadınsa kendi kendine, "Pazara niye gitmedim? Şimdi param çoktan elimde olurdu" diye hayıflana hayıflana evinin yolunu tutmak üzereyken şeyhin sadık müritleri kadına, "Bu kadar sabrettin, bir gün daha sabret bakalım. Yüce Mevla ne gösterecek" dediler. Müritler işin hikmetinin derdindeydi, kadınsa paranın. Beklenen gün gelip çattı, ertesi gün oldu. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna o ana kadar görünmeyen bir heyet geldi. Ve hiçbir şey söylemeden 1000 altın takdim ettiler. Meraklanan müritler heyete bu kadar paranın ne olduğu, niçin şeyhe takdim ettiklerini sordular. Gelenler tüccar olduklarını belirterek, "Altınlar Hazreti Şeyh'indir. Denizde yolculuk yapıyorduk. Öyle bir fırtına çıktı ki geminin yelkeni bu fırtınaya dayanamayarak delindi. Biz de yol alamaz olduk. Denizin ortasında öylece kala kaldık. Kaptana bu işin bir çaresi yok mu? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz?" diye sorduğumuzda kaptan, "600 dirhem ip olsa geminin yelkenlerini onarır yolumuza devam ederdik. Ama şu an nereden bulacağız bu kadar ipi? Gökten zembille inecek değil ya" dedi. Bizler de çaresiz ellerimizi kaldırarak Allah Teala'ya dua etmeye başladık. Duamızda, "Ey Allah'ım, sen zorda kalmışların duasını kabul edersin. İşte zorda kaldık, çaresiziz. Duamızı kabul et ve bizi bu dertten, sıkıntıdan kurtar. Sevdiğin kullar yüzü suyu hürmetine zamanın Sultanul Arifini olan Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine. Bize ihtiyacımız olan 600 dirhem ipi gönder. Sana yemin ederim ki senin rızan için Abdülkadir Geylani Hazretlerine 1000 altın vereceğiz" diye yalvardık. Bir de baktık ki bir kuş gelip 600 dirhem ipliği geminin güvertesine bırakıp uçtu gitti. İşte şimdi bu yaptığımız zorda, can havliyle ettiğimiz o ada bugün canı gönülden yerine getirmemizdir dediler. Tüccarlar ayrıldıktan bir müddet sonra ihtiyar kadın gelip parasını sordu. "Sattığınız ipin parası geldi mi efendim?" Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri tüccarların adadığı 1000 altını kadına uzattı ve dedi ki, "Benim satışım da seninki kadar kârlı olmuş mu?" Kadın bir anda zengin olmuştu. Ne diyeceğini şaşırdı. Eli ayağı birbirine dolaşarak, kekeleyerek Abdülkadir Geylani Hazretlerine teşekkür edip huzurundan ayrıldı. İşte yaşlı kadının da duası kabul olmuştu.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Yine bizden bir iz taşıyan hikayelerle programımıza başlamıştık. Çok kıymetli, çok önemli bir hikaye okumuş olduk, sizlerle paylaşmış olduk. İnşallah istifade edenlerden oluruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri ile yaşlı bir kadın arasında geçen bir iplik meselesiydi hikayemiz. Çok da kıymetli bir hikayeydi. Efendim Canı Dilden programında şimdi de alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler kısmına geçiyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz konumuz Allah Teala'yı zikretmek. Nasihatlerimiz ise şöyle. Kesir bin Mürre rahmetullahi aleyhin bize kadar ulaştığına göre o Ebu Derda radıyallahu anh'tan şöyle dinlediğini söylemiştir. Size yapacağın amellerin en hayırlısını, sizin efendiniz Allah katında en sevimlisini, sevap bakımından en fazla büyüyüp gelişenini, düşmanla karşılaşıp sizin onların boyunlarını, onların da sizin boyunlarınıza vurmanızdan daha hayırlı ve altın ve gümüş dağıtmaktan daha hayırlısını haber vereyim mi dedi. Onu dinleyenler, ya Ebu Derda, o bahsettiğin şey nedir dediler. Ebu Derda, Allah'ın zikridir. Allah'ı zikretmek, ibadetlerin en büyüğüdür dedi. Ebu Cafer'in rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en zoru 3 tanedir. Kişinin kendisine karşı insaflı olması, yani hem kendisine zulmetmemesi hem de adaleti uygulamaya kendisinden başlaması. Malında din kardeşiyle kendini eşit görmek. Üçüncüsü, her durumda Allah'ı zikrediyor olmak. Rivayet edildiğine göre Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Ademoğlunu Allah'ın azabından zikir kadar kurtarıcı bir ibadet yoktur dedi. Kendisine Allah yolunda cihat da mı değildir diye sorulunca, evet, Allah yolunda cihat da. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresi 45. ayet-i kerimesinin meali. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh demiştir ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah, dilin Allah'ın zikriyle ıslak olarak ölmendir diye cevap verdi. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah'ın zikriyle meşgul olmayı, insanlarla konuşmaya tercih etmeyen kimse, amelini azaltmış, kalbini köreltmiş ve ömrünü zayi etmiş olur. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi-i Zişan Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle demiştir. Zikrullah imanın ilmidir. Nifaktan kurtulma, şeytandan korunma, cehennemden kurtuluş demektir. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Allah-u Teala Yahya bin Zekeriya aleyhisselamı İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdiğinde onlara 5 şeyi emretmesini ve bunlar içinde birer misal göstermesini emretti. Yahya aleyhisselam onlara Allah'a ibadet etmelerini, ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarını emretti. Sonra onlara bu konuda bir örnek verdi ve dedi ki, Allah'a şirk koşmanın misali şudur. Bir adam kendi öz parasıyla bir köle satın alır. Sonra onu evine yerleştirir. Ardından onu kendi cariyelerinden

biriyle evlendirir. Daha sonra ona bir miktar mal vererek bununla ticaret yapmasını, elde ettiği kazançtan kendisine yetecek kadarını almasını ve geri kalanını kendisine vermesini söyler. Ancak köle kazandığının fazla olan kısmına göz diker ve az bir miktarını efendisine verir. Sizin hanginiz böyle bir kişiye razı olur? Yahya aleyhisselam onlara namaz kılmalarını emretti ve bu hususta onlara bir örnek verdi. Namazın misali şudur. Adamın biri hükümdarlardan birinin huzuruna çıkmak için izin ister. Kendisine izin verilince içeriye girer. Hükümdar onun söyleyeceklerini dinlemek ve ihtiyacını gidermek üzere ona doğru yüzünü çevirir. Fakat adam sağa sola bakınır ve ihtiyacının giderilmesini önemsemez. Bunun üzerine hükümdar ondan yüzünü çevirir ve ihtiyacını da gidermez. Yahya aleyhisselam onlara oruç tutmalarını emretti ve bu hususta onlara bir örnek verdi. Oruç tutanın misali şudur. Bir adam savaşmak üzere zırhını giyer ve silahını da kuşanırsa, düşmanı onu el uzatamayacağı gibi düşmanının silahı da ona zarar dahi veremez. İşte oruç da kişiyi böylece cehennem azabından korur. Yahya aleyhisselam onlara sadaka vermelerini emretti ve bu hususta onlara bir misal verdi. Sadaka vermenin misali şudur. Bir adam düşman tarafından esir alınır. Sonra onlarla belli bir para karşılığında serbest bırakılmak üzere anlaşma yapar. Adam ödeyeceği parayı temin etmek için düşmanların memleketinde çalışmaya başlar ve eline geçen paradan her gün az veya çok ödeme yapar. Nihayet ödemesi gereken ücret biter ve hürriyetine kavuşur. Sadaka da böyledir. O da kişiyi cehennem azabından kurtarır. Yahya aleyhisselam onlara Allah'ı zikretmelerini emretti ve bu hususta onlara bir misal verdi. Allah'ı zikretmek şuna benzer. Bir topluluğun kendilerine ait kaleleri vardır. Onların yakınlarında da düşmanlar bulunmaktadır. Düşmanlar onların kalelerine girmek istedikleri zaman onlar kale kapısı kapatırlar ve kendilerini düşmandan korurlar. İşte zikir de kişiyi düşman olan şeytandan koruyucudur. Onun kalp kalesine girmesine engel olur. Diğer nüshaya göre bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Resulullah bunları anlattıktan sonra dedi ki, Allah Teala'nın Hazreti Yahya aleyhisselama emrettiği bu beş şeyi ben de sizlere emrediyorum. Bunların yanında Allah Teala'nın sizlere emrettiği şu beş şeyi yapmanızı da emrediyorum. Cemaat halinde olun, ayrılıp parçalanmayın. Başınızdaki emir sahiplerine kulak verin. Başınızdaki emir sahiplerine itaat edin. Dininizi yaşamak üzere hicret edin. Allah'ın dinini yaymak üzere cihatta bulunun. Her kim cahiliye dönemi iddialarında bulunursa, o cehennemin kor ateşindedir. Abdullah bin Ümeyr radıyallahu anh demiştir ki, her kim elhamdülillah derse, onun için semanın kapıları açılır. Tekbir yani Allahu Ekber lafzı yeryüzüyle gökyüzü arasını sevapla doldurur. Tesbih, Subhanallah demenin sevabını ise Allah'tan başka kimse bilemez. Allah Teala buyurmuştur ki, kim beni zikrederse ben de onu anarım. O beni tek başına, yalnızken zikrederse ben de onu hiçbir meleğin olmadığı zaman tek başıma anarım. Eğer bir kul beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde melekler arasında anarım. Abdullah bin Ümeyr radıyallahu anh sonra şöyle dedi. Bir kul yatağına uzanınca Allah'ı zikreder ve bu haldeyken uykuya dalarsa uyanıncaya kadar zikir halindedir. Ona uyanıncaya kadar zikretmiş sevabı yazılır. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, yukarıda geçen hadis ve haberlere göre Allah'ın kulunu zikretmesi veya anması, onu bağışlaması ve affetmesiyle olur. Ne zaman ki bir kul Allah'ı anar ve zikrederse, Allah da onu affetmek suretiyle anar. Anlatıldığına göre Hz. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, zikir iki zikrin arasındadır. İslam iki kılıcın arasındadır. Günah da iki farzın arasındadır. Zikir iki zikrin arasındadır sözünün manası ise şudur. Allah Teala kulunu kendisini zikretmeye muvaffak kılmadıkça kul zikretmeye takati olmaz. Kul Allah Teala'yı zikrettiğinde de Allah Celle Celaluhu onu bağışlar.

saklamak suretiyle zikreder. İslam, iki kılıcın arasındadır sözünün manası ise şudur. Yani insanların veya bir beldenin Müslüman olması için cihad edilir, savaşılır. Bir kimse Müslüman olduktan sonra mürtet olmak suretiyle İslam'dan dönerse, İslam'a dönmesi tavsiye edilir, yoksa cezalandırılır. Günah da iki farzın arasındadır sözünün manası şudur. Yani günah işlememek, günaha bulaşmamak kişiye farzdır. Ancak ne zamanki günah işlerse, o zaman tövbe etmek ona farz olur. İbni Abbas radıyallahu anh, o sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınırım. Nas suresi 4. ayetinin tefsirinde demiştir ki, bu vesvese veren, insanın kalbine çöreklenmiş olan şeytandır. Allah Teala zikredildiğinde bu şeytan siner, gaflete düşüldüğünde ve zikirden uzak kalındığında tekrar ortaya çıkarak vesveseler vermeye devam eder.

Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlardır ki, her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da Allah'ı zikretmektir. İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh demiştir ki, bir adam evine girip selam verdiğinde şeytan, benim için burada kalacak bir yer kalmadı der. Adam yemeğinin başına oturup Allah'ı andığında, yani besmele çektiğinde şeytan, benim için bu sofrada oturacak bir yer, yiyecek bir yemek kalmadı der. Adam bir şey içeceği zaman Allah'ın ismini andığında şeytan, benim için bu sofrada oturacak bir yer, içecek bir şey kalmadı der ve hüsran içinde o evden çıkıp gider. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyurmuştur ki, sizden biriniz bir şey yediğinde Bismillah desin ve öyle yesin. Eğer bunu demeyi başında unutursa hatırladığı an Bismillahi ala evveli ve ala ahiri desin. İbni Mesud radıyallahu anh demiştir ki, biriniz yemek yemeye başladığında Bismillah demezse şeytan da onunla beraber yemek yer. Hatırlayıp da Bismillah dediği zaman şeytan onunla yemek yemeyi bırakır ve yediklerine de kusar. Bundan sonra kendisine başka yemekler arar. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın dostlarından Ebu Muhammed rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. İblis aleyhillâne Rabbine, ey Rabbim, sen Ademoğluna içlerinde seni zikredebilecekleri evler, mescitler verdin. Benim evim neresi diye sordu. Allah Teala, senin evin hamamlardır dedi. İblis aleyhillâne, onlara sohbet, ilim meclisleri verdin. Benim meclislerim neresi diye sordu. Allah Teala sokaklardır buyurdu. İblis aleyhillâne, onlara okumaları için kitap, Kur'an verdin, ben neyi okuyacağım diye sordu. Allah Teala, senin okuyacakların şiirlerdir buyurdu. İblis aleyhillâne, onlara konuşma verdin, benim konuşmam ne olacak diye sordu. Allah Teala, senin konuşmaların yalan sözler olacaktır buyurdu.

İblis aleyhillâne, onlara ezan verdin. Benim ezanım ne olacak diye sordu. Allah Teala, senin ezanın çalgı aletlerinin sesi olacak buyurdu. İblis aleyhillâne, onlara peygamberler verdin. Benim elçilerim kimler olacak diye sordu. Allah Teala, kâhinler buyurdu. İblis aleyhillâne, onlara kitap verdin. Benim kitabım hangisidir diye sordu. Allah Teala, vücuda yapılan dövmelerdir buyurdu. İblis aleyhillâne, onlara çeşitli tuzaklar verdin. Benim tuzaklarım nelerdir diye sordu. Allah Teala, senin tuzakların kadınlardır buyurdu. İblis aleyhillâne, onlara yiyecekler verdin. Peki benim yiyeceklerim neler olacak diye sordu. Allah Teala, Allah'ın ismi anılmadan yenilmeye başlanan her yemek senin yiyeceğin olsun buyurdu. İblis aleyhillâne, onlara çeşitli içecekler verdin. Benim içeceklerim neler olacak diye sordu. Allah Teala, sarhoş edici her şey buyurdu. Rivayet edildiğine göre adamın biri Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyhe gelerek bana tavsiyelerde bulun dedi. Fuday bin İyaz adama şöyle dedi. Benden dinleyeceğin şu 5 tavsiyeyi aklından çıkarma. Birincisi, başına bir musibet geldiği zaman bu Allah'tandır de. Böylelikle insanlar hakkında kötü zanda bulunmamış olursun. İkincisi, dilini tut ki insanlar senin dilinin şerrinden emin olsunlar. Sen de Allah'ın azabından kurtulursun. Üçüncüsü, Allah'ın sana taksim ettiği rızka inan ki müminlerden olasın. Dördüncüsü, ölüm için hazırlıklı ol ki gafil olarak ölmeyesin. Beşincisi, her nerede olursan ol, Allah'ı zikret ki bütün kötülüklere karşı korunasın. Anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bir adamın dünya kelamı bir şeyler konuşup durduğunu gördü. İbrahim bin Ethem adamın yanına yaklaştı ve ''Sen bu konuştuklarından dolayı bir sevap kazanacağını mı ümit ediyorsun?'' dedi. Adam ''Hayır'' diye karşılık verdi. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh ''Peki bu boş konuştuklarından ötürü azaba uğramayacağından emin misin?'' dedi. Adam tekrar ''Hayır'' diye cevap verdi. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem ona şöyle dedi. O halde ne sevabını umduğun ne de azabından emin olduğun boş sözlerle neden uğraşıyorsun? Sen Allah Teala'nın zikriyle meşgul ol. Ka'b Ahbar rahmetullahi aleyh ise şöyle demiştir. Biz Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği kitaplarda şöyle yazılı olduğunu gördük. Benim zikrimle meşgul olmak her kimi benden bir şeyler, mal mülk istemekten alıkoyarsa ben ona benden isteyenlere verdiğimden daha çoğunu veririm. Yine Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle der. Lambanın karanlık bir evi aydınlattığı gibi, içinde Allah'ın zikredildiği ev de semayı aydınlatır. Allah'ın zikredilmediği evse hane halkına zulmet olur. Yine bir rivayete göre Musa aleyhisselam bir münacatında Allah Teala'ya, ''Ey Rabbim, senin sevdiğin kimselerle buğz ettiğin kimseleri nasıl tanıyabilirim?'' diye sordu. Allah Teala, ''Ey Musa, ben bir kulumu sevdiğim zaman onda iki alamet meydana getiririm.'' dedi. Musa aleyhisselam, ''Ey Rabbim, onlar nelerdir?'' diye sordu. Allah Teala, ''Ona beni zikretmesini ilham ederim, o da beni zikreder. Ben de onu yeryüzünün ve gökyüzünün melekotunda, yani melekler arasında anarım. Bu kulumu azabıma ve intikamıma maruz kalmaması için haram kıldığım ve buğz ettiğim şeylerden korurum. Ey Musa, ben bir kula buğz ettiğim zaman onda iki alamet meydana getiririm.'' dedi. Musa aleyhisselam, ''Ey Rabbim, onlar nelerdir?'' diye sordu. Allah Teala şöyle buyurdu. ''Ona zikrimi unuttururum. Nefsiyle onu yalnız başına bırakırım ki haram kıldığım ve öfkelendiğim şeylere düşsün. Böylelikle azabıma ve gazabıma müstahak olur.'' Ebul Melih rahmetullahi aleyhin babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden biri arkadaşlarıyla beraber bir deveye binmişlerdi. Biraz sonra devenin ayağı sürçtü ve her ikisi birden yere düştü. Onlardan biri ''Kahrolasıca şeytan'' şeklinde bir söz söyledi. Resulullah onun böyle dediğini duyunca ''Böyle söyleme. Çünkü böyle dediğin zaman şeytan adeta bir ev kadar büyür. Sen Bismillah de. Çünkü böyle dediğin zaman şeytan o kadar küçülür ki neredeyse bir sinek kadar olur.''

Davud bin Kays rahmetullahi aleyhin, Nafi bin Cübeyr radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Meclislerin kefareti, buralarda işlenen hata ve günahları, boş sözlerin ayrılırken Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etubu ileyk denilmiştir.

0: kefaret olur. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Mekke'ye geldiğimde Salim bin Abdullah'ın kardeşiyle karşılaştım. O bana babasından ve dedesi Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini aktardı. Her kim çarşıya gittiğinde Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah sadece O'dur. O'nun ortağı da yoktur. Bütün mülk O'na aittir. Bütün hamdü senalar O'nadır. O hayat verendir. Öldüren O'dur. Bütün hayırlar O'nun elindedir. O her şeye gücü yetendir derse Allah Teala o kimse için 1 milyon sevap yazar. 1 milyon günahını siler ve derecesini 1 milyon yükseltir. Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh diyor ki, Horasan'a döndüğümde Kuteybe bin Müslim rahmetullahi aleyhin yanına gittim ve sana bir hediye getirdim dedim. Sonra ona bu hadisi şerifi anlattım. Kuteybe bin Müslim bundan sonra beraberindeki askerlerle çarşıya gidiyor, orada bu duayı okuyor ve daha sonrasında geri dönüyordu. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, şunu bil ki Allah'ı zikretmek amellerin en faziletlisidir. Çünkü Allah Teala diğer ibadetler için bir vakit ve miktar koymuşken zikir için ne bir vakit ne de bir miktar koymuştur ve sayısızca bunun çokça yapılmasını emretmiştir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Yani Allah'ı bütün hallerde zikredin demektir. Bütün hallerde Allah'ı zikretmekse şu anlama gelir. Bir kul mutlaka şu 4 halden biri içinde olur. İbadet ve taat, günah yani masiyet, nimet ve şiddet yani sıkıntı, eğer kul ibadet ve taat halindeyse, böyle nimeti kendisine bahşettiği Allah'a şükretmeli ve ibadetlerinin kabul edilmesini Rabbinden istemelidir. Eğer kul günah işleme durumundaysa Allah'a dua edip kendisini bu halden uzaklaştırmasını istemeli ve yaptıklarına tövbe etmelidir. Nimet içinde ise Allah'a şükretmek suretiyle zikrini ifa etmelidir. Sıkıntı içinde ise sabır göstererek Allah'ı zikretmelidir. Zikirdeki 5 güzel haslet şunlardır. Birincisi, zikirde Allah'ın rızası vardır. İkincisi, zikir ibadetlere karşı aşk ve şevki arttırır. Üçüncüsü, zikir insanı şeytandan korur. Kul Allah'ı zikrediyorsa. Dördüncüsü, zikir kalbi yumuşatır. Beşincisi, zikir insanı günahlardan uzaklaştırır.
1: Canı dilden.

Efendim, Canı Dil'den programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan Allah Teala'yı zikretmek konusundaki nasihatleri bugün sizler için paylaşmış olduk. Bir ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi: "Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin."

Yine son kısımda paylaştığımız zikirdeki beş güzel hasret. Zikirde Allah'ın rızası vardır. Zikir, ibadetlere karşı aşk ve şevki arttırır. Zikir, insanı şeytandan korur. Zikir, kalbi yumuşatır. Zikir, insanı günahlardan uzaklaştırır. Efendim bizler de Allah Teala'yı zikredebilen kullardan oluruz inşallah. Yine Musa Aleyhisselam'ın Allah Teala ile münacatında, "Ey Rabbim, ben senin buğz ettiğin kimseleri ve senin sevdiğin kimseleri nasıl tanırım?" diye sorduğunda Allah Teala, "Benim sevdiğim kullara ben beni zikretmesini ilham ederim, o da beni zikreder. Yine buğz ettiğim kuluma da ona zikrimi unuttururum, nefsiyle onu yalnız başına bırakırım ki haram kıldığım ve öfkelendiğim şeylere düşsün, böylelikle azabıma ve gazabıma müstahak olur." Çok kıymetli nasihatlerdi. Bu nasihatlerden de istifade edenlerden olabiliriz inşallah, hayatımıza tatbik edenlerden oluruz inşallah diyerek programımıza sufi kavramlarla devam ediyoruz. Efendim sufi kavramlarda bugün sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavram cezbe. Allah'ın kulu kendine çekip yaklaştırması anlamında bir tasavvuf terimi. Cezbe, tasavvufta Allah'ın sevdiği bir kuluna bahşettiği, kulun bir gayreti olmadan onu manevi makamlara çıkarması halidir. Allah'ın kuluna bahşettiği cezbe, söz konusu kişinin yakin nuruyla nurlandığı, istikamet ve ibadet arzusuyla dolduğu ve musibetlere karşı sabır gücü kazandığı bir durumdur. Cezbe esnasında kul ruhuyla hakikatin kaynağına ulaşır. Allah'ın dışında her şeyi unutarak kendinden geçer ve kulluğundan habersiz hale gelir. Vecd ve istigrak haline girer. Sufiler, "Allah dilediğini kendisine çeker" mealindeki ayeti cezbeye delil sayarlar. Ayrıca zikir, sohbet ve sema toplantılarında sufinin kalbine doğan şeylere dayanamayarak kendinden geçmesi, gayri ihtiyari olarak sıçrayıp bağırması ve buna benzer davranışlarda bulunması da cezbe olarak adlandırılmıştır. Deniz Yıldızları. Bir yazar gece vakti deniz kenarına gitmiş. Bir de bakmış ki adamın biri denizde dans eder gibi hareketler yapıyor. Yanına yaklaşmış. Onun sahile vuran deniz yıldızlarını denize attığını görmüş. "Neden deniz yıldızlarını denize atıyorsun?" diye sormuş. Adam, "Birazdan güneş çıkınca sular çekilecek. Onları denize atmazsam ölürler." diye karşılık vermiş. Bunun üzerine yazar, "Sahil çok büyük. Binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki?" demiş. Adam yerden bir deniz yıldızını daha denize atıp, "Onun için çok şey fark etti ama." demiş. Hisse. İyilik yap, denize at denir. Allah Teala iyilik yapanları över. İyiliğin azı çoğu yoktur. İnsan bazen iyilik yapmaya niyet eder fakat yapamaz. İşte o kişi niyetinden dolayı kazanır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seni adlı eserinde güzel ahlakın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Sofinin ahlak-ı hamide, yani güzel ahlakla ahlaklanması gerekir. Çünkü güzel ahlak kıyamet günü mizandaki en ağır şeydir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den de böyle bir hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Ahlak-ı hamideden bazıları da şunlardır. İffet, tevazu, kalp temizliği, cömertlik, sabır, vefa, kanaat, zühd ve tevekkül. Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının daha sonuna gelmiş olduk. Efendim Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz.
9: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen 43 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu madde satanlara yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca İstanbul'da 17 ilçe ve Sakarya'da bir adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde 26 bin euro, 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin milletin huzuruna, gençlerin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerin güvenliğine kasteden yapılar olduğunu belirtti. Akın Gürlek bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesi elebaşı hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin şunları kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Açıklamada şunlar ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Beyoğlu'ndaki Tarlabaşı, Hacıahmet ve Hacı Hüsrev bölgeleri olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen ve sokak satıcısı olarak tabir edilen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de 66 adrese düzenlenen operasyonda 73 zanlı yakalandı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde, birinin ise askerde olduğu anlaşıldı. Operasyon kapsamında bir miktar

0: uyuşturucu maddeyle ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirterek muhtemel anlaşmanın 2 ya da 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi. İran'la müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, 1 ya da 2 gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti. Trump, ablukanın %100 etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi. İran'la İsrail'in kendisinin arabuluculuğunda saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız ifadesine yer verdi. Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, muhtemel anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti. İsrail'in İran'a düzenlediği son saldırılarda İran ordusu hava savunma kuvvetlerine bağlı 2 üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu 2 üst düzey askeri yetkilinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Buna göre İsrail'in İran'a yönelik saldırılar için bugün başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 34 yaralının getirildiği, hayatını kaybedenlerden 7'sinin yeni saldırılarda, birinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 978 kişinin öldürüldüğü, 3097 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.988'e, yaralı sayısının da 173.205'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada ayrıca ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında halen ulaşılamayan cenazelerin bulunduğu vurgulandı. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir, Batı Sir, Cebşit, Atşit, Habbuş ve Kefer Ruman beldelerini hedef aldı. Atşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftliğin sahibi hayatını kaybetti. Habbuş beldesinde bir evin hedef alındığı insansız hava aracı saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kefer Ruman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. Sur kentindeki Masakin Şabiye mahallesine düzenlenen saldırıda da yine 1 kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8.28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 37'ye yükseldi. Philstar gazetesinin hükümet yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 37 kişi hayatını kaybetti. 456 kişinin yaralandığı depremde 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. Sarsıntıdan 77.186 kişi etkilendi. Yetkililer can kayıplarının büyük kısmının yıkılan binalardan düşen enkaz parçalarından kaynaklandığını açıkladı. Depremde yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 1889 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığını ifade etti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Muhterem dinleyiciler, bu gaddar asrın bela ve vebasından hepimiz nasibimizi alıyoruz. Herkes kametince hasta ve alin. Kimi halini seziyor, deva arıyor. Kimi düşünmüyor bile. Bazıları da yaşanmamış hayatların acısını yaşıyor. Bu dünyada bir şey olmaya çalışmak, bir başka cihanın meyvesini dünyada yemek, hem imtihan olup hem de lezzetli bir ömür sürmek talebi hiç peşimizi bırakmıyor. Kendimizi tanımak, görevlerimizi yapmak varken biz hep bir beklenti içindeyiz, değil mi? Ne bekliyoruz? Belli değil. Kahreden de bu belirsizlik zaten. Ancak samimi gayretlerimizle parlayacak olan nurları emeksiz kazanmak istiyoruz. Bize herhangi bir yükümlülük getirmeyen, neticesiz felsefeler yaparak zaman geçirmek daha kolay geliyor. Ama ben inanıyorum ki halis bir niyetle kim ne isterse ona verilir. Yeter ki aynalardaki suretlerden, yürüyüşü engelleyen perdelerden sıyrılabilsin. Serserilikle hürriyet birbirine karıştırılıyor bazen. Birey olmakla bencil olmak da öyle. Özgürlük ve bireysellik pek moda günümüzde. Ama ne ilkesi var ne de kuralı. Herkes her şeyi istiyor. Merkez ben olayım. Dünya etrafımda dönsün. Cümle alem bana saygı duysun. Sakın sınırlardan söz etmeyin. Her şey gönlüme göre olsun. Ama sorumluluk da taşımayayım. Evet, birey olmanın, özgür olmanın, aydın olmanın birer bedeli var ama bu bedeli ödemek istemiyorlar. Birey olmak zordur. Yürek ister, emek ister. Hürriyet ise Kaf Dağı'nın zirvesinde bir elmastır. Ona sahip olmak için yollara düşecek, çileler çekeceksin. Her şeyi kendi gözlerinle görmek isteyeceksin. Her konuda soruların olacak, cevaplar arayacaksın. Akıllı olacaksın. Aklı kullanmayı bilmektir akıllılık. Akıl ise kalbin kumandası altında. Şu halde önce kalbini adam edeceksin. Hazır tılsımlara itibar etmeyeceksin. Yaftalardan, şablonlardan, hazır giyimden sakınacaksın. Muhakemesiz hükümden, delilsiz davadan ve taklitten uzak duracaksın. Bu kainatta tek başınaymışsın gibi sorumluluk hissedecek hakikat avcısı olacaksın. O hakikati söyler, tefekküre davet eder, düşünmenin yöntemlerini gösterir. O her şeyi bilendir, düşünmeye ihtiyacı olmayandır. Sen dinlemesi, bilmesi, düşünmesi olması gerekensin. Farkınız sonsuz. O sensiz olabilir, sen onsuz olamazsın. Kavramlar kaypaktır. Onları yeniden tanımlayacaksın. Birey olmak, sorumlu olmakla eş anlamlıdır. Özgür insan yolunu kendi kazmasıyla açmaya azmedendir. Muhtar kişi omzundaki büyük emanetin şuurunda olan insandır. Ben kimim diye soran, ben mefhumunun manasını bilmek isteyendir. Birey ve özgür insan mutlak hürriyetin imkansız olduğunu bilir. Hudutların olmadığı yerde haklar da olmaz. Haklar tanınmazsa özgürlükten de söz edilemez. Hür insan haklarının farkına varan, onlara sahip olan ya da olma mücadelesi veren kişidir. Her insan önce şu soruyu koymalı masanın üstüne: ben özgür bir birey olmayı hak ediyor muyum?

Yelkenli gemiler gibi masmavi göklerde akıp giden bir buluta sordum. Neden ağlıyorsun? Dedi, ben ağlamazsam sen gülemezsin. Her yeni günde tam da beklenen saniyede gökyüzünde görünen ve sonra aynı hassasiyetle batıp giden güneşe sordum. Niye yanıyorsun? Dedi, ben yanmazsam sen yaşayamazsın. Devasa bir uzay gemisi azametiyle fesada dönerek uçup giden dünyaya sordum. Niçin dönüyorsun? Dedi, ben dönmeliyim ki sen durabilesin. Sonra güncel olayların serine kapılıp sürüklenen bir insana sordum. Niçin bakmıyor, niye düşünmüyorsun? Dedi, işim var görmüyor musun? İşsiz bir aylak mıyım ben? Senin gibi işsizlerin işidir göklere, bulutlara, daha bilmem nelere bakarak zaman öldürmek. Dedim, ölüm var. Dedi, ölüm ölüler içindir. Bense hayattayım. Dedim, sen de bir gün öleceksin. Dedi, öldüm mü ölümü düşünmeme gerek kalmaz. Dedim, aldatıcı bir mantık oyunu bu ama tutarsız. Sonsuz bir hayat için tedbir almak yerine felsefe yapmaktasın. Yalnız bu dünya için mi yaratıldın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Sen başıboş değilsin. Seni bu dünyaya bir gönderen var. Dedi, varsa var, sana ne? Sustum.

Müslümanlar keşif yapmıyor diye eleştiriyor bazı kimseler. Kim bilir muhterem dinleyiciler, belki de niyetleri kötüdür bu eleştiriyi yapanların, değil mi? Din ilerlemeye engeldir, terk edilmelidir demek istiyor da olabilirler. Evet, bu niyeti sorgulayalım. Ama bunu yaparken kendi durumumuzu da gözden geçirelim. Bir bakalım hangi noktadayız diye. Ne yapar bilim? İlim alemi inceler, örtülü kanunları bulur, anlar, tanıtır. Alemse bir ilahi kitaptır. Rabbimizi tanıtan iki kitap var önümüzde. Biri ötekini açıklıyor, tanıtıyor, yorumluyor. Mümin ikisini de okumak zorunda. Biri bile ihmal edilse sonu hüsran olur. Biz ikisini de ihmal ettik. Kur'an-ı Kerim'i kulak ardı eden ahiret cehenneminde yanar, kainat kitabını okumayan da dünya cehenneminde. İşte son asırlardaki perişan halimiz. Ayaklar altında hor ve hakiriz. İslam ilmi araştırmayı ya engelleyecek, ya ilgisiz kalacak, ya da teşvik edecekti. Üçüncüsü olmuştu. Kur'an hiç düşünmüyor musunuz, hiç akıl etmiyor musunuz diye sorar hep. Bizim semaya, yeryüzüne bakmamızı ister. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri bile insanın dikkatini kainata çekmek içindir adeta. Bakılması, incelenmesi, üstünde düşünülmesi gereken isimler konmuştur önümüze. Arı, örümcek, karınca, güneş, ay, insan, zaman ve benzeri kavramlar derin düşünce üretiminin ana başlıkları gibidir. Kainat kitabındaki surelerin ve ayetlerin de başlıklarıdır bunlar. Çünkü alem kitabı da ustasını anlatıyor durmadan. Kuşkusuz sevgili dostlar, ilim kanunlar dizgesidir. Kanunlar bir düzenin neticesidir. Düzen bir düzenleyicinin alametidir. Sevdiği üstadının eserini anlamak için gece gündüz çalışan biri gibi halis bir kul da kainatın sırlarını anlamaya ve Rabbini tanıtmak için anlatmaya çalışır.

Evet, Kur'an peygamber mucizelerini anlatmakla sadece tarihi bilgi verme gayesine gütmüyor. Aynı zamanda bugünün insanlarını o mucizelerin benzerlerini yapmaya teşvik ediyor, hatırlatıyor. Müminler birer ilahi eser olan varlıklar üstünde düşünmüyor, inceleme yapmıyor, ilim üretmiyorlarsa bu onların noksanı değil mi? Bir keşif, bir buluş yapıldığı zaman Kur'an-ı Kerim bu konuya işaretler etmiştir dememizi yadırgıyor kimileri. Ben de onların yadırgamalarını yadırgıyorum. Zira Allah kelamı, ey insanlar, hitabıyla bütün insanları muhatap alır. İnanan da bu hitaba dahildir, inanmayan da. Kur'an bütün asırlara bakar. Ayetleri zamana ve zemine göre yeniden yorumlanır. İlim ilerledikçe kapalı bazı hakikatler ortaya çıkar. İslam alimleri de bunu gösterir. Allah aşkına garabet bunun neresinde?

Sevgili dinleyiciler, varsayalım bir bebek olarak gelmeseydik dünyaya. O muhteşem alışma, öğrenme ve intibak sürecini yaşamayacaktık. Alışkanlıklarımız, görme ve anlama kabiliyetimizi örten zaaflarımızdır. Bizi hayrete, dehşete ve hayranlığa sevk eden birçok sıra dışı hadise yaşarız. Ama bunlar gündelik hayatın akışı içinde çok azdır. Varsayalım bir bebek olarak gelmeseydik dünyaya. Şu yeryüzünde ve kendimizde karşılaştığımız her şey, ama her şey bizi hayrete, dehşete ve hayranlığa sevk ederdi. Toprak üstünde duruyor oluşumuz, gökyüzü masmavi, ağaçlar bin çeşit, insanlar ve görüyor oluşumuz, sesleri algılayışımız ince, kalın ve nameli, çiçekler rengarenk, bir serçe kuşu narin, bir gök gürültüsü içimizi titreten, ama adını bile bilmiyoruz ki bu dehşetin. Sakin olalım, paniklemeyelim,

Bu yağmur adını bile bilmiyoruz ki ama hoş bir şey ve yaşıyor oluşumuz. Hayata karşı duygularımız, yani alabildiğine huzur ve mutlulukla alabildiğine keder ve acı arasında bin türlü. Bu duygularımız nasıl olursa olsun bir şekilde yeni bir yer gördüğümüzde, mesela farklı bir ülke, ilgi ve zevkle seyredip yaşıyoruz ilk intibalarımızı. Mutlu oluyoruz. Sevgili dinleyiciler, bütün bu söylediğim cümleler, şimdi söyleyeceğim tek bir cümleyi anlaşılır ve haklı kılmak içindir. İhtiyacı olmamasına rağmen. İşte bu cümle. Yaşıyor olmak bahşedilmiş bir lütuftur ve mutlu olmayı gerektirir. Yaşıyor olmak bahşedilmiş bir lütuftur ve mutlu olmayı gerektirir. Ve yaşıyor olanlar muhteşem bir adaletin çerçevesine girmekle teşekkür etmek sorumluluğuna muhataptır. Dünyaya gelmek, yaşamak ve sonunda hangi mevki, makam ve seviyede olursak olalım ölmek. Herkes için eşit. Muhteşem bir adalet değil mi? Ve ötesi, bir bebek olarak doğduk. Hayata alıştık, öğrendik ve intibak ettik. Aklımız akıl almaz hayretlere düşüp hercümerç olmadı. Sindirdik yaşamayı. Anne şefkatiyle, baba sevgisi ve güveniyle. Bu ayrı bir lütuftur ve ayrı bir teşekkürü gerektirir. Evet, ve ötesi, düşünmek, sevmek, aşık olmak. Adam gibi adam olmayı irade etmek hürriyeti ve hiç de mecburiyet olmamasına rağmen bize doğma, yaşama, sevme lütfunu bahşeden yaratıcının adam gibi adam olana cennet vaadi ve hatta ötesi, adamla sürdüğümüz lekelere karşı affetme vaadi. Şimdi muhterem dinleyiciler, bir an bunları düşünebilmek, bir an bunları söyleyebilmek kolay da, bu şuuru sürekli kılabilmek ve her kederde, ki kederin tarifi nedir? Tevekkül sahibi olabilmek. Nasip. Adamlık limanından açıldığımız zaman kontrolsüzce, ben bunları hak etmiyorum, serzenişi uyanır içimizde bazen. İşte o zaman sormak lazım. Hak mı? Neyi, niçin hak ediyoruz ki? Dünyaya hak ettiğimiz için mi geldik? Aldığımız her nefes bir lütufken ve teşekkürü gerektirirken. Neyi, niçin hak ediyoruz ki? Dünyaya hak ettiğimiz için mi geldik? Aldığımız her nefes bir lütufken ve teşekkürü gerektirirken. Sevgili dinleyiciler, silahla atış yaparken hedefe tam isabet kaydetmenin çok önemli bir püf noktası vardır. Atış yaparken silahın kesinlikle oynamaması gerekir. Eğer hedefiniz 1 kilometre ötede ise hedefi ıskalamamanız için silahınız 1 milimetre dahi oynamamalı. Şayet o 1 milimetrelik oynama olursa kurşun hedefin yüzlerce metre uzağından geçer. Basit gördüğümüz o 1 milimetrelik açı bizi koskoca hedefi vurmaktan eder. Evet, basit gördüğümüz 1 milimetrelik açı bizi koskoca hedefi vurmaktan eder. Sevgili dinleyiciler, hayatımızda da bizi büyük hedeflere ulaşmaktan uzaklaştıran, ihmal ettiğimiz küçük isabetler, hareketler, davranışlar vardır. İşte o davranışlardan birisi de selamı yaymaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sosyal huzuru temin etme adına çok ehemmiyet verdiği selamı ihmal etmemiz bizi insanlardan uzaklaştırıyor, kabuğumuza çekiyor, yalnızlığa ve bunalıma itiyor belki de. Asıl vurgulanması gereken nokta belki çoğumuzun haberdar olmadığı bir ayetin bize

kazandırmak istediği davranıştır. Bu da evlerimize girerken selam vermek. Bu konuda Nur Suresi 61. ayet bize şöyle buyuruyor. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. Hazreti Enes radıyallahu anh ise bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle buyurduğunu söyler. Ey oğulcuğum, evine girdiğin zaman selam ver ki selamın hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun. Evet, selam demek ki insanlara huzur, güven ve bereket veriyor. Evimize girerken vereceğimiz selam ve güzel sözler, üzerimizdeki günün stresini, yorgunluğunu unutmamıza yardımcı olacak. Ailemize huzur getirecek, hanelerimizde cennetasa solukların yayılmasına vesile olacak. Belki vereceğimiz bir selam ve söyleyeceğimiz seni seviyorum ifadesi eşimizin, çocuğumuzun, annemizin, babamızın o andaki asabi, soğuk ve sıkıntılı halini yumuşaklığa, sakinliğe ve gülümsemeye dönüştürecektir. Evlerimize girerken selam vermeyi ve güzel sözler söylemeyi kesinlikle unutmayalım. Bunu yaparken bir ayetin ve hadisin emrini yerine getirdiğimizi de hatırlayalım. Hem yine unutmayalım ki selam belki de büyük müjdelere ulaşma noktasında silahtaki bir milimetrelik oynama değerindedir. Ne dersiniz?

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Evet sultanım.
1: Bu Osman Pehlivan İstanbul'a yeni gelmiş, öyle mi?
0: Daha bir ay olmamış.
1: Deli Ormanlı, öyle mi?
0: Evet efendimiz.
1: Görelim hele ne biçim bir pehlivan olduğunu.

0: Sultan Abdülaziz güreş seyretmek için bir yere gittiği zaman çok defa kendi baş pehlivanı Aliço'yu da beraberinde getirdi. Aliço geldi mi cazgırlığı ve hakemliği de yapardı. Pamukçulu tabii bunu bilmiyordu. Kendisini alan kahya da onu doğruca güreşi idare edecek olan Aliço'nun yanına götürmüştü. Pamukçulu o zamana kadar kendisini hiç görmemişti, tanımıyordu. Fakat hemen arkasında bulunan cazgır ona kimin karşısında bulunduğunu söylemek fırsatını bulmuştu. O zaman Pamukçulu namı dünyayı tutmuş bulunan saray baş pehlivanına dikkatle baktı. Zaten heyecan içindeydi. Bu heyecanı bir kat daha arttı. Aliço onu şöyle bir süzdükten sonra...
1: Geçen hafta Muharrem pehlivanı yenmişsin. Bu akşam da aynı şey yapacak mısın? Hı?
2: Bilmiyorum usta. Eğer ilk defa çıkacağım huzurda şaşırmazsam yenmeye çalışacağım.
1: Yenemezsin. Yenemezsin.
2: Bu da mümkündür. Belki de yenemem usta.
1: Ben Muharrem'i bilirim. Bizim Yakup pehlivan onu yeninceye kadar akla karayı seçti. Yakup pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu bilmezsin tabii.
2: Biliyorum usta.
1: Nereden biliyorsun?
2: Geçen yıl onu koca Mustafa pehlivanla birlikte Dirne'de gördüm.
1: Anladım. Evet, oradaydılar. Güreşlerini seyrettin mi?
2: Evet.
1: Ama orada değersiz pehlivanlarla tutmuşlar. Çabuk çabuk yenmişler. Bunların pehlivanlıkları işte böyle basit pehlivanlar karşısında. Belli olmaz bu.
2: Burada bir yanlışlık olacak usta. Tuttukları her pehlivanı yenebilmiş değillerdir.
1: Kim söylüyor bunu?
2: Ben söylüyorum.
1: Öyleyse sen bunları görmemişsin. Karıştırıyorsun ha.
2: Böyle şey olur mu? Her ikisiyle de tuttum usta.
1: Ya. Bunlar seni yenemediler mi?
2: Yenemediler.
1: Sen mi yendin onları?
2: Böyle bir şey de olmadı. Cazgır güreşleri bitirmeden kestirdi.
1: Tuhaf şey. Peki... Bunu sonradan görüşürüz seninle. Sen şimdi hemen soyun, güreşe hazır ol. Yalnız elini çabuk tut.
0: Pamukçulu cazgırla birlikte kendilerine gösterilen bir odaya girerek orada soyunmaya başladı. Aliço ile karşılaşması ve ona bir yıl önce Edirne'de geçen olayları kısmen olsun anlatabilmesi Osman pehlivanı adam akıllı rahatlatmış bulunuyordu. Kendisini bir iki saray pehlivanı ile karşılaştıracak köprüyü en sonunda bulmuştu. Aliço elbette bu işin üzerinde duracak, Yakup ve koca Mustafa pehlivanları sorguya çekecekti. Onlardan bu işin aslını öğrenmek isteyecekti. Onlar da ve bilhassa koca Mustafa pehlivan da kendisinden korkmadığını ve işte peşinden onu bulmak için İstanbul'a geldiğini görüp anlayacaktı. Bütün istediği şey bu değil miydi zaten?

Bir taraftan bütün bunları düşünürken, bir taraftan da büyük bir hızla soyunmakta devam ediyordu. Ona yardım etmekte olan Cazgır da onun yapacağı bu ilk huzur güreşinde şaşırmaması için gerekli öğütleri vermekte devam ediyordu. Korkacak

çekinilecek bir şey yok ortada. Yalnız güreşirken efendimiz de göz göze gelmemeye çalışmalısın. Onu hiç düşünme. Onun bulunduğu tarafa hiç bakma. O zaman her şey...

0: senin en şerefli günün olacak Osman Pehlivan.
1: İnşallah. Benim en büyük yardımcım Allah'tır usta.

binanın hemen dış tarafında Muharrem Pehlivan'la birlikte yağlandı. Yağlanırken Aliço ona huzur güreşinde dikkat edeceği şeyler hakkında gereken bilgiyi de veriyordu. Arkasından o önde, iki pehlivan peşinde güreşin yapılacağı yere doğru yürüdüler. İşte o zaman beklenmedik bir şey oldu. O ana kadar büyük bir heyecan içinde bulunan ve vücudu zangır zangır titreyen pamukçulu Osman Pehlivan bir anda bu heyecandan sıyrıldığını ve rahatladığını hissetti. İşte lüks lambalarıyla gündüz gibi aydınlatılmış bulunan güreş yerine varmışlardı. Padişah Sultan Abdülaziz 120 okkalık iri gövdesiyle ortada yere taht gibi konmuş, yaldızlı bir kanepeye yan gelmiş oturmuş bulunuyordu. Etrafında da bir düzine kadar paşa ve ileri gelen güreş meraklısı kimseler yer almıştı. Sultan Abdülaziz Reşat Paşa'yı bir yanına, damat Celaleddin Paşa'yı da bir yanına almıştı. Pehlivanlar ona doğru gelip de kendisini usulünce selamlarken o gözlerini pamukçulu Osman Pehlivan'dan bir an için bile olsun ayırmıyor, deli ormandan yeni gelmiş bulunan bu pehlivan kulunu inceliyordu.

0: Padişahın keskin gözleri hakikati sezer gibi olmuştu. Reşat Paşa'nın bulduğu bu genç ve uzun boylu pehlivanın vücut yapısı mükemmeldi. Birçok baş pehlivanlar gibi göbekli salmış değildi. Onları bir süre süzdükten sonra güreşin hakemliğini yapacak olan Kel Aliço'ya güreşi başlatması için işaretini verdi. Aliço da etrafındakileri özellikle sultanı rahatsız etmeyecek bir sesle bir dua okumaya başladı.
1: Allah Allah illallah. Celülü Cebbar, Huni Saddar, Leylü Vennehar. 41 tekbir ile haydi bire maşallah pehlivanlara. Selvi dalından odun olmaz. Her anadan her pehlivan doğmaz. Analar çeker zahmeti, babalar bilmez kıymeti. Pehlivan elinden bırakmaz kısmeti. Elhamdülillah, hepsi de Hazreti Muhammed ümmeti. Pehlivan demek yiğitler başı. Pehlivan tutarsa un eder taşı. Pehlivanca yener kardeş kardeşi. Bunun için met olunur pehlivan. Allah Allah illallah. Pehlivanlara hep beraber diyelim maşallah. Ben çıkıyorum aradan, size kuvvet versin yüce yaradan. Haydi pehlivanlar, er meydanına.

çocuklar beceremeyen pamukçulu Osman Pehlivan üstelik davul zurna da olmadığından bir kat daha şaşırmış ve ortaya Peşrev adına berbat bir şey koyabilmişti.

Bu emir üzerine de iki pehlivan hemen peşrevlerine başladılar. Peşrev faslı Muharrem pehlivanın büyük bir üstünlüğüyle geçti. Zaten bu işi İstanbul pehlivanları

0: Muharrem pehlivan işin farkında olduğundan sanki onu büsbütün rezil etmek istiyormuş gibi peşref faslını uzattıkça uzatıyordu. Sonunda bu fasıl sona erip de ense bağladıkları zaman Pamukçulu Osman pehlivan da rahat bir nefes aldı. Artık istediği gibi rahat rahat güreşebilecekti demek. Muharrem pehlivan güreşi elenselerle açmış bulunuyordu. Bunlar henüz hafif elenselerdi. Yoklama gibi bir şeydi. Buna karşılık Pamukçulu Osman pehlivan müdafaada kalmayı tercih etmişti. En çok korktuğu şey hasmının bilmediği bir oyununa düşmekti. Padişahın önünde birkaç dakika içinde yenik düşmekti. Ama aradan bir süre geçtikten ve Muharrem pehlivan elenselerini kuvvetlendirdikten sonra o da bunlara yavaştan yavaştan karşılıklar vermeye başladı. Pamukçulu Osman bu huzur güreşinde bir şeyin daha farkına varmıştı. O da Muharrem pehlivanın da son derece dikkatli güreşmekte olmasıydı. İki pehlivan bu şekilde elenselerle birbirlerini dağıtmaya çalıştıkları sırada Sultan Abdülaziz damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü. Muharrem çok dikkatli güreşiyor. İyi de hazırlanmışa benzer. Evet, iyi hazırlandı. Geçen hafta uğramış olduğu talihsizliğe bu hafta uğrayacağını hiç sanmıyorum. Osman pehlivan da fenaya benzemiyor. Sultanım, herhalde latife diyorlar. Daha peşrev yapmasını bile bilmiyorlar. İstanbul pehlivanlarının peşrev çıkarmaktaki ustalıkları başkadır. Dışarıdan gelen pehlivanlar bu işi hiçbir zaman İstanbul pehlivanları derecesinde beceremezler. Ama kısa zamanda alışırlar. Ali Çob ile peşrevi kaç yılda öğrenebildi? Bu deli ormanlının pehlivanlığında iş yok sultanım. Onu ancak güreşin sonunda anlayabileceğiz. Şimdiki halde pekala güreşiyor. Sen bu sözlere ne dersin Reşat Paşa?
1: Benim tahminim Muharrem pehlivanın bugün galip geleceğidir sultanım. Heybeti şahaneniz karşısında Osman pehlivanın asıl pehlivanlık kudretini gösterebileceğini ummuyorum.
0: Fena pehlivan değil. Bir defa kolları çok daha uzun Muharrem pehlivandan. Onun için elenseleri daha rahat çekebileceği gibi hasmanın elenselerini de rahatça kesebiliyor. Muharrem pehlivan elense işinde onunla kolay kolay baş edemez.
1: Belli olmaz sultanım. Belki de başarır bu işi.
0: Hiç sanmıyorum. Geçen sefer başarabilmiş mi bu işi?
1: Hayır.
0: Bu sefer de başarabileceğini ummuyorum. Muharrem pehlivanın bunu anlaması ona göre güreşmesi lazımdır.

Padişah bu sözlerini ancak tamamlamış bulunuyordu ki sanki bu öğütleri o da duymuş ve doğru olduğunu anlamış gibi Muharrem pehlivanın birden daldığı ve tekten kaptığı gibi Pamukçu Osman pehlivanı altına alıverdiği görüldü. Bu sefer de Osman pehlivan aldanmıştı. Doğrusu o daha yeni başlamış bulunan elense faslının daha çok süreceğini ummuştu. Muharrem pehlivanın bu işten bu kadar çabuk vazgeçeceğini doğrusu hiç beklemiyordu. Gafil avlanmasının sebebi de bu olmuştu. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüzü hemen gülüvermişti. Gördünüz mü sultanım ne kadar da rahat bastırdı? Padişah başını salladı. Evet, dalışı iyiydi. Bakalım gündeleyebilecek mi? Bundan efendimizin hiç şüphesi olmasın. Güreş çabuk sona erecektir. Görünüşte bunu doğruluyordu. Çünkü Muharrem pehlivan hasmını bastırır bastırmaz hemen künde aramaya başlamış bulunuyordu. Pamukçunun aklı başına gelmişti. Muharrem

pehlivanın maksadını da anladığından hemen güzelce kapanmayı ihmal etmedi. Şimdi Muharrem pehlivan küntü arıyor, hasmını zorlayıp duruyordu. Fakat bu yolda harcadığı bütün gayretler boşa gidiyordu. 10 dakika kadar güreş yerde geçtikten sonra pamukçulu bir paça kaparak doğruldu. Muharrem pehlivan bu duyarak paçasını kurtardı ama hasmını da yerden kaçırmış oldu. Şimdi iki pehlivan ayakta yeniden elenselerle birbirlerini zorlamaya başlamışlardı. Az sonra da bunlara tırpanları da katmışlardı. Bu fasılda ancak bir 10 dakika kadar sürebildi. Arkasından pamukçulu Osman pehlivanın birden bir çapraz toplayarak hasmını sürmeye başladığı görüldü. 5-6 adım kadar sürükledikten sonra da hasmını çevirdi ve altını alıverdi. Muharrem pehlivan alta düşünce hemen yerden fırlamak istedi. Fakat Osman pehlivan bırakmadı. Onun durmadan ayağa kalkmak için gayret harcamakta olduğunu görünce de sarmayı vurdu. Böylece onu sağlam olarak zapt etmiş oldu.

0: Evet saygıdeğer dinleyenler. Biz Pamukçulu Osman Pehlivan'ın pehlivana vurmuş olduğu sarmasında bırakalım. Çünkü bize ayrılan süre dolmuş oldu. Bir sonraki bölümümüzde bakalım daha neler gelişecek. Hep birlikte görelim inşallah diyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Semerkant Sohbetleri.
4: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
3: Semerkant Sohbetleri.
5: Bir hafta aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu sohbet programımızda da Yakup hocamla birlikte Allahu Teala'ya şükretmenin nasıl olduğu gerekliliği konusunda sohbetimize, söyleşimize devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından biri de Eşşekuru Celle Celaluhu sıfatıdır. Yani Allahu Teala kulun şükrüne, kulun hamdine hemen karşılık verendir. Onun mükafatını

onun hediyesini hemen verendir. Bu Cenab-ı Hakk'ın güzel sıfatlarından birisidir. Allah-u Azimuşşan gerçekte de bir kuluna bir hayır yaptığı zaman, bir iyilik yaptığı zaman Cenab-ı Hak onun sevabını tehir etmez. Onu geciktirmez. Ancak günah işlediği zaman, bir cezayı hak ettiren bir fiil yaptığı zaman Allah-u Teala ona hemen azap etmez. Bu da Allah-u Teala'nın azametini ve büyüklüğünü gösterir. Bundan kulun alacağı ahlaksa, kişinin alacağı nasip de, kul da diğer mahlukata karşı, diğer insanlara karşı, kendisine bir iyilik yapıldığı zaman, bir güzellik yapıldığı zaman, ona teşekkür etmesini, ona karşı iltifatta bulunmasını bilmeli. Yani yapılan bir iyiliğe mukabelede bulunmak, iyi davranmak, bu iyiliği, iyi davranmayı geciktirmemek, hatta karşıdaki iyilik yapmasa bile, iyilik yapmada, hayır yapmada geç davranmamak, aceleye davranmak Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Ahlakı, o ahlakla ahlaklanmış olur böyle bir insan. Ve yine birisi yanlış yaptığı zaman, bizi üzdüğü zaman da ona hemen kin gütmemek, hemen düşmanlık göstermemek ve ceza vermekte hemen acele etmemek gerekir. Nitekim bunun en canlı örneği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında görülmüştür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam davasıyla, peygamberlikle vazifelendirildiğinde ve peygamberliği ilan ettiğinde nice insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin karşısına çıktılar. Onun davasına ortak olmadılar. Bir kısmı düşmanlık yaptı, kimisi düşmanlıkta aşırıya gitti. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamberlik vazifesini aldığı o ilk sıralarda bütün insanlar hemen gelip de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ya Muhammed zaten biz de böyle bir şey bekliyorduk Aleyhisselatü Vesselam. He iyi oldu. Hemen biz hep birden gelip sana iman ettik demediler. Önce birer birer, ikişer ikişer, gizli gizli ve insanlar buna hep karşı çıktılar. Ancak o 23 yıllık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saadetli hayatının sonunda ve tabi ortalarında da öyle oldu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkan, ona hatta düşmanlık eden nice insanlar vaktiyle pişman oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler, önünde diz çöktüler, gözyaşı döktüler. Bu sefer önceden Efendimiz'e karşı saflarda, savaşta yer alan insanlar bu sefer Peygamber Efendimiz'le omuz omuza, onunla yan yana düşmana karşı mücadele eden bir vaziyet içerisine girdiler. İşte bunun en bariz örneklerinden biri Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'dir ki önceleri Müslüman değilken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme teşebbüsüyle yolda giderken Cenab-ı Hak kalbine hidayet veriyor ve Müslüman oluyor. Müslüman olduğunda ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan yakınlığı hepimizin malumudur. Yine Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz, diğer sahabe efendilerimiz hep vaktiyle Efendimizin yanında yer almamışlarsa da sonradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en yakınında yer almışlar ve İslam davasında büyük mücadeleler göstermişler. Bu bugünümüzde de vardır. Bu hayatta da böyledir. Çünkü Allah-u Teala yanlışlık yapan, günaha dalan kulunun cezasını acele vermez. Hemen vermez. Ona mühlet tanır. O olur ki ölmeden önce ileriki bir tarihte belki tövbe eder. Belki yolunu değiştirir diye Cenab-ı Allah ona mühlet verir. Ancak Allah-u Teala'nın yapılan bir hayra, bir iyiliğe, bir şükre karşılık vermesi ise hemen olur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Tegabun suresinde şöyle beyan ediyor. Eğer Allah'a onun rızası uğruna ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah yapılan iyiliğe karşılık çok mükafat verendir, ceza vermekte ise acele etmeyendir. Bakıyoruz ki bazı insanların hayatlarını görüyoruz. İbadetle, Allah-u Teala'ya kullukla, namazla, tövbeyle hiç işi olmayan bir insan 30 yaşında, 40 yaşında ve hayatının bir bölümünde yanlışını anlıyor, tövbe ediyor, gözyaşı döküyor. O insan gözyaşı döktüğü andan itibaren Allah-u Teala ona hemen

0: güzel ahlak ihsan ediyor. Öyle bir rahatlıyor, öyle bir güzelleşiyor. Bir zaman önce insanların şerrinden kaçtığı bir kimse, bakıyorsun ki ertesi gün veya bir hafta sonra görüyorsunuz ki eli önünde bağlı, başı önünde bükük. Nice yanlışlar yapan insan bu o kadar güzel olmuş, o kadar edepli olmuş. İşte Rabbimiz yaptığı isyanlara karşılık hemen ona karşılık vermedi. Ama yaptığı iyiliğin mükafatını güzel ahlakı, edebi terbiyeyi Cenab-ı Allah ona hemen veriyor. Ve bir de Allah-u Teala ona bir muhabbet ihsan ediyor ki tövbe eder etmez. Onda öyle bir azim, öyle bir muhabbet, öyle bir içinde kıpırdanma hissediyor ki her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyor. Bu da Allah-u Teala'nın ona ihsan ettiği sonsuz rahmetinden bir damladır. Buradan tekrar özetlemek gerekirse bize düşen şey, Allah-u Teala nasıl ki kulun şükrüne karşılık vermede acele ediyor ve yaptığı isyana ve yanlışa karşılık vermede acele etmiyorsa, biz de insanlarla olan muamelelerimizde bize karşı yapılan bir iyiliğe, hatta bir iyilik yapılmasa bile ona karşı iyilik yapmada acele davranmalı. İyi ahlakta, güzel ahlakta acele davranmalı. Ama ceza vermekte, karşılık vermekte veyahut da bir insana kızmada hemen acele etmemek gerekir.
1: Evet hocam, buyurduğunuz gibi Allah-u Teala Azze ve Celle bütün esmasıyla beraber alemde tecelli ediyor. Şekur ismi şerifiyle beraber de vaadini yerine getiriyor. Yalnız burada insan gafil olursa şayet, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri fark edemezse, yine şükürden uzak kalıyor, yine o kimse küfran-ı nimet üzere, isyan üzere devam ediyor. Burada biraz da mühim olan şudur ki, Allah-u Teala'nın nimetini devam ettirdiğini insanın kavrayabilmesi, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin farkına varabilmesi. Hani denir ya, şükürden maksat marifet ve edeptir. Kul eğer Allah-u Teala'dan gafil olursa, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden, o nimetleri sürekli kullandığı halde, etrafına geçmeden, sadece kendi bedeninde şöyle bir şeyle daldığında, aldığı nefesi veremese şayet ölecek. Verdiği nefesi alamazsa ölecek. Hiç farkında olmadığı iki büyük nefes, Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu nimeti, ona vermiş olduğu, ihsan ettiği, ikram ettiği bu nimeti insan fark edebilmeli. Şöyle ki etrafında bizi çepeçevre sarmış olan Ayetullah diye de bildirilen Allah-u Teala'nın mahlukatına bakmalı. Etrafımızda Mevla'nın bizim hizmetimize sunmuş olduğu her ne varsa onlardan haber sormalı. Allah-u Teala'nın uluviyetini, azametini, kudretini sormalı. Tefekkür etmeli, zikre dalmalı ki evvela o nimette o nimeti fark edebilsin, o nimetten haber alabilsin de Rabbini tanıyabilsin. Zira nimeti bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen şükreden bir kul olur. Onun için Allah-u Teala nimetini artırarak veriyor şükreden bir kuluna. Yalnız adam bakar, hani artan bir şey yok belki. İlla da artması da gerekmiyor değil mi hocam? Yani nimetin devam ediyor olması da bir anlamda artması demektir zaten. Nimetin elden gitmemesi, o zenginse şayet o zenginliğinin devam ediyor olması, sıhhatliyse şayet o sıhhatinin devam ediyor olması, Allah-u Teala'nın nimetini artırarak senin üzerinde Şekur ismi şerifinin tecelliyatı ceryan ediyor demektir.
0: Tabii yani artma deyince bizim bildiğimiz şekilde yani evet, şekil olarak, adet olarak, rakam olarak artma anlamına gelmez. O artmanın ne olduğu Cenab-ı Hak katında gizlidir. Allah-u Teala artırır, güzel ahlakını artırır. Evet. Cenab-ı Hak onun sıhhat ve afiyetini devam ettirir. Veyahut da başına bir bela, musibet gelecektir. Cenab-ı Hak onu önler. Ama insanın bunlardansa haberi yoktur. Böyle bir olay yaşamıştım bir gün. Bir cemaatten bir kardeşimiz dedi, hocam siz diyorsunuz zekat verdiğiniz zaman, sadaka verdiğiniz zaman mal artar. Ben zekat verdim, sadaka verdim, benim malım artmadı. Ama siz artar diyorsunuz, benim malım niye artmadı?

0: Evet.
1: Yani bir zekat veya bir sadaka verdiğimiz zaman malımızın adedinin, sayısının veya paramızın rakamının artmasını zahiren beklememek gerekir. Bu evet. da gaflet olur.
0: Evet. Yani şunu bileceğiz ki Allah-u Teala'nın bize verdiği bütün nimetler her ne kabilden olursa olsun hepsi muhafazaya muhtaçtır. Nimet değerlidir. Değerli olan her şeyde bir muhafaza ister, korunmak ister. Korunmazsa şayet elden gider, zayi olur, kaybolur. İşte daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Şükür bütün nimetlerin muhafaza kabıdır. İnsan onunla sahip olduğu, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu ikramını, nimetleri muhafaza eder de zayi olmasını önler. Şöyle bir baktığımız zaman ben biraz da şu noktaya temas etmek istiyorum. Hamd ve şükür. Biz sürekli şükürden söz ederken hamddan da bahsetmek yeridir. Zira hamd ve şükür arasında belki ayrıştırılamayacak derecede bir yakınlık var. İnce bir ayrıntı var. O da şudur ki hamd aynı zamanda şükürdür. Ama şükür eden bir kul hamd etmiş olmaz. Hamd kelime anlamı itibariyle iyiliğin sahibine saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Şükür ise kişinin kendisine yapılan bir iyiliği bilip o iyiliği, güzelliği yapana övgü ile, sena ile karşılık vermesidir. İşte bu bakımdan hamd daha kapsamlıdır şükre nazaran. Şöyle salt bir örnek verecek olursak, şükür kişinin karşılaşmış olduğu nimetin karşılığında yapılır. Bir güzellik, hastaydık, şifa bulduk. Ne oldu? Ticaret yaptık, bir kazanç elde ettik. Buna insan şükreder. İnsana ulaşmış nimete karşı şükür yapılır. Hamd ise nimete kavuşmanın veyahut da gelecek olan bir nimetin sevincini, huzurunu yaşayıp nimet sahibine övgüde bulunmasıdır. Hani şöyle bir ifade vardır. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel kufri ve dalal. Yani her hal üzere, her halimde Allahu Teala'ya hamdolsun. Tabi küfür ve dalaletin dışındaki her halime hamd ederim. Yani başına gelen bir bela ve musibetin neticesinde bir musibetle karşı karşıya gelmiş şükürler olsun denmez. Niye? Çünkü o bela ve musibet zahiri itibariyle bir nimet değildir. Ama ne var ki onun neticesinde beklenip seyredilip görüldüğünde görülür ki o bela ve musibetin ardında bir nimet gizlidir. O ki nedir? Her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Bir bela ve musibet gelirse kula, insan ancak darlık anında Rabbini zikreder ya, ancak darlık halinde gafletten kurtulur ya, bela ve musibet de bizi darlıktan kurtarıp zikre sevk ediyorsa, zikir de Mevla'ya yaklaştırıyorsa, bu silsilenin neticesinde bela ve musibet bir nimet olduğu anlaşılır. Bu kabilde insan ne yapar? Daha gelmemiş olan, ona dahi hamd edebilir. Ama şükür nedir? Bir anda nimet ile karşı karşıya geldiğinde kişinin yapmış olduğu memnuniyet ifadesidir diyebiliriz.
1: Yani şöyle de diyebilir miyiz? Ben şunu anladım anlattığınızdan. Yani şükür sevindirici haller hı-hı. yaşadığı zaman hı-hı. yapılır. Ama hamd ise yani ister bela ve musibet sıkıntı olsun, ister evet. sevindirici hal olsun hı-hı. orada hamd edilir.
0: Evet.
1: Yani, ama şükür ifadesi sadece sevindirici haller gördüğü zaman.
0: Evet, yani şükür biraz daha dardır bu anlamda dairesel olarak kapsama bakımından. Hamd biraz daha geniştir. Şöyle ki şükür gereken her şeye aynı zamanda hamd da gerekir. Ama hamd gereken bir şeye şükür gerekli değildir. Örneğin başımıza gelen bir bela ve musibete şükretmek uygun değil. Ona hamd edilebilir. Niye? Çünkü az evvel ifade etmeye çalıştığımız hamd bir nimetin veyahut da güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Hamd yalnızca dille yapılır. Halbuki şükür hem dille hem de fiilatla, bütün duygularla yerine getirilebilir. Şükür şöyle bir ifadede vardır. Bir nimetin karşılığı olarak az evvel söyledik. Bir nimetin karşılığı olarak yapılır. Hamd ise

0: nimet sahibinin var olduğunu bilmemiz durumunda o nimet veyahut da güzellik bize ulaşsa da ulaşmasa da yapılır. Hani bu anlamda ne deriz? Hamd her durumda, az evvel söylemeye çalıştık, yerine getirilir. Şükür ise insana ulaşan bir iyilikten sonra sözle, fiille veyahut da kalpten o nimeti verene bir karşılık vermek, kayıtsız kalmamak, sırt dönmemek. Yalnız fiille veyahut da kalple yapılan şükür ne tam olarak bir medhü senadır ne de hamddir. Fakat dil olarak yapılırsa bu sefer ne olur? Hem hamd olur hem de medh etme olur. Böyle bir hamd de Allah'a karşı duyulan minnettarlığın en başında gelmiş olur. Yani kişi Allahü Teala'ya hamd ederken aynı zamanda şükreder ama şükrettiğinde, her şükrettiğinde aynı zamanda hamd etmiş olmaz.
1: Hocam bazı ariflerin şöyle yaklaştığı da görülüyor, kitaplarda bu var. Kul Allahü Teala'ya hamd ederken yani illa ona bir nimet verilmiş, evet, veya bir nimete, hı-hı, ulaşmış, bunu göz önünde bulundurmaksızın, hı-hı, benim ne büyük bir Rabbim var.
0: Evet, işte benim, nimet sahibini bilmesi, evet, hamd için yeterlidir.
1: Benim ne yüce bir Rabbim var.
0: Evet.
1: Ne kadar azamet sahibi, ne kadar kudret sahibi deyip Allahü Teala'nın azametini, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini, kudretini anlayıp ona hamd etmesi, ona şükretmesi. Hı hı. Yani peki ben ne nimet gördüm? Buna bakmaksızın Allahü Teala'nın azametini düşünüp hamd etmesi vardır. Hı. Mesela bunu bir basit misalle anlatacak olursak, mesela bir kişi bir insanı sever, mesela çok sever, o çok sevdiği bir insan diyelim bir yarışmadadır, o çok sevdiği bir insan yarışmada diyelim ki başarılı olur ve çok büyük bir ödül kazanır, ama o kazandığı ödül yani bize faydası yoktur, hı hı, o kazandığı ödülden biz kendimize pay almayacağız, sırf o bizim çok sevdiğimiz insanın başarı kazanması o bizi çok mutlu eder. Hatta adam mesela bir futbol takımını tutar, onun kazandığı başarıyla havaları uçar. Halbuki kendisi bir menfaat almamıştır, para almamıştır. Kul da Allah-u Azimuşşan'ı, Cenab-ı Hakk'ı her şeyden çok sevmesi gerekir. Ve her şeyden çok sevdiği için Allah-u Teala'nın azameti, zaten kazanılan bir şey değil, kendisine var olan o azamet, Allah-u Teala'nın büyüklüğü karşısında kul o kadar mutlu olur, o kadar sevinir, o kadar hoşnut olur ki ya Rabbi sen ne güzel Rab'sın, sen ne yüce bir Rab'sın
0: ve bütün diye, güzellikler de, evet, sanadır
1: der ve Allahü Teala'ya hamd eder, şükreder.
0: Evet. Her gün namazımızda Allahü Teala kitabın açılışında,
1: evet,
0: Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bütün hamdlar alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Şimdi hamd nedir? Yani bütün övgüler. Nerede birisi birisini övüyorsa, nerede biri birine bir güzellik yapmışsa, nerede bir kimse bir kimseye iyilik yapmışsa, bırakın insan, insanlık alemini, hayvanat aleminde dahi bir hayvan yavrusuna bir iyilik, bir merhamet, bir şey yapmışsa, nerede bir güzellik varsa, bilinen bilinmeyen, kalplerde veyahut da aşikar, hepsi o Rabbimin güzelliğindedir. Hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bir muhabbet hasıl oluyor. Bir sevgi hasıl oluyor. Şükrün ve hamdin neticesinde marifetullah ve muhabbetullah. Buraya bir çıkış var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından tam bu noktadan devam edelim inşallah.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı.

0: hakkı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: İnsan Rabbine hamd edip şükrettiği sürece hakikaten ona olan muhabbeti de sevgisi de artar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hani ifade edilir ya, cibilliyeti kalp, yaratılış tabiatı itibariyle kendisine iyilik yapanı sever, kötülük yapandan da uzak durur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeği ifade etme adına sevgi iki türlüdür. Bir, menfaate dayalı sevgi. İki, rıza. Veyahut da daha farklı boyutlarında. Onlar has kişilerin işleridir. Biz kendi bulunduğumuz tabakadan misal verecek olursak, biz menfaate dayalı sevgideyiz hala hazırda. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Allahü Teala'yı sevin. Zira onun size çok menfaati dokunuyor. Allahü Teala'yı sevin. Zira siz ondan menfaatleniyorsunuz. Allahü Teala size ikram ediyor. Size hayat vermiş, sağlık, sıhhat vermiş, görmek, görme duyusu vermiş, işitme, tad alma, etrafınızda envai çeşit nimetler, her şeyi sizin hizmetinize sunmuş. Allahü Teala'dan çok menfaat görüyorsunuz. Onun için Allahü Teala'yı sevin. Beni de Allahü Teala sevdiği için sevin. Allahü Teala'yı sevin. Çünkü ondan menfaat görüyorsunuz. Demek ki insan Allahü Teala'yı sevebilmesi için, Rabbini tanıyabilmesi için onun nimetlerini şöyle bir görebilmeli, onun nimetlerinin farkına varabilmeli, düşünmeli, hiç hak etmediği halde, hiçbir liyakatı olmadığı halde Mevla Teala ona nimetlerini yağdırıyor, insan buna karşı nankörlük etmeden, küfran-ı nimet dediğimiz o hastalığa düşmeden farkına varmalı ve şükrederek, hamd ederek Allahü Teala'yı tanımaya vasıl olabilmeli ve neticesi itibariyle Mevla'nın muhabbetine erişebilmeli insan.
4: Zaten Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de kullarının bu yöne doğru yönelmesini Kur'an-ı Kerim'deki mesela hep misallerle beyan ediyor. Allahü Teala insanoğlunun nankör olduğunu ifade buyuruyor ve Rabbinin nimetlerine karşı nankörlük yapmaması için kullukta, edepte, Allahü Teala'nın azametini idrak etmede, nimetlerin farkına varabilmede muvaffak olsun diye de Cenab-ı Allah hep nimetlerini mesela sıralıyor.
3: Evet.
4: Dağlardan Allahü Teala bahsediyor. Yağmurlardan bahsediyor. O yağmur bulutlarından bahsediyor. Geceden bahsediyor, gündüzden bahsediyor. Yetiştirilen ekinlerden, dünya nimetlerinden, hususi olarak mesela yediğimiz bitkilerden, istifade ettiğimiz hayvanattan, küçük baş büyük baş hayvanlardan ki ondan etinden, sütünden, yününden istifade ediyoruz. Cenab-ı Allah dünya üzerinde, yani dünyayı bir sofra gibi düşünecek olursak Allahü Teala'nın hazırladığı bir sofradır. O sofra içerisinde Allahü Teala bize hep türlü türlü nimetler bahşetmiş. Aslında evet. İnsan bunları zaten görebilmeli. Cenab-ı Allah da kul görsün, tefekkür etsin, nimetlerin farkına varıp nimeti göndereni anlasın diye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde hep bunlara da zaten işaret ediyor.
3: Örneğin Beni İsrail hadisesinde hep hatırlatıyor Mevla. 6, 7, 8, 9.

0: bazı tefsirlerde hatta böyle numaralanmış bir şekilde zikredilir. Hatırlayın ki Allahü Teala sizi Firavun'un elinden kurtardı. Firavun'un elinde esirdiniz. Yani hiçbir hürriyetiniz yoktu.
1: Zulüm görüyordunuz.
0: Zulüm görüyordunuz. Oradan kurtardı. Rabbiniz sizi oradan kurtardı. Bakın şimdi bu büyük nimetimi bile hatırlatıyor. Ama insanoğlu gel gör ki feraha çıktıkları halde, hürriyetlerine kavuştukları halde ne yaptılar? Tekrardan oradaki adetlerini devam ettirdiler, buzağa taptılar. Yine Mevla Teala onlara hazır pişirilmiş bıldırcın eti yağdırıyor, kudret helvası veriyor. Bunları da hatırlayın ki Rabbiniz size bunları verirken siz ne dediniz? Yok, daha aşağısını tercih ettiniz. Mevla size hürriyetinizi bahşetmişken siz şehirde yaşamak, dolayısıyla tekrardan o eski kölelik halinizi arzu ettiniz. Yani ayet-i cellede zikredildiği üzere insanoğlu nankördür ve o nankörlüğüne de şahittir aynı zamanda. Az evvel ifade etmeye çalıştık. Eğer insan görebilirse, anlayabilirse Rabbini tanır. Rabbini tanıyan tanıdığı ölçüde ona kulluk yapar. Dolayısıyla o derecede muhabbeti olur. Tam aksi manada inkar ederse o inkar bataklığında o kimsenin gideceği yer nar-u cehennemdir. Nar-u cehennemdir ki oranın yakıtı insanlar ve taşlardır. Oraya gittiğinde ne kadar feryadu figan etse, Allah Allah dese dahi oradan kurtuluşu mümkünatı yoktur.
1: Hocam burada yakıtı insanlar ve taşlardır dediniz. Burada evet. Ufak bir menkibe aklıma geldi. Onu müsaade ederseniz anlatayım. Bu aynı zamanda yani şükür gereken nimetleri fark etme. Hani mesela biz neye şükrederiz? Cenab-ı Hak bize hava nimetini verir. Mesela buna şükredilir. Allah-u Teala bize su gibi bir nimet vermiş. Buna şükredilir. Mesela yağmur az yağsa hemen telaşlanırız. Sularımız azaldı işte. Barajlarda yüzde şu kadara düştü. Ondan sonra o susuzluğun ardından yağmurlar yağmaya başladığı zaman ne kadar seviniyoruz. Mesela bunlara insan şükreder. İşte bir ağacı, bir yeşilliği. Bunları nimet olarak görür. Bir de bazı nimetler de vardır ki aslında onlara da şükretmek gerekir. Bazı nimetler gizlidir. Onları da görebilmek anlamında şöyle bir menkibe anlatılıyor. Peygamberlerden biri bir gün yolda giderken küçük bir taş görüyor. O küçücük taş parçasından içerisinden böyle sular fışkırıyor. O peygamber bu duruma çok şaşırıyor. Küçücük taş içerisinden bu kadar su nasıl fışkırıyor diye. Bunun üzerine o taş Allahü Teala'nın izniyle dile geldi. Ve şöyle dedi. Ben Allahü Teala'nın şu mealindeki ayetini duyduğumdan beri cehennem yakıtı olma korkusundan ağlıyorum. Allahü Teala yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının demiştir. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Cenab-ı Allah böyle buyurduğundan beri ben de bir taş olarak cehennem yakıtı olma korkusundan ağlıyorum. Bu benden akan su bu sebeptendir dedi. Evet. O peygamber de taşın cehennem yakıtı olmaktan kurtulması için Allahü Teala'ya yalvardı. Cenab-ı Allah da onu cehennem yakıtı olmaktan kurtardı. Fakat peygamber daha sonra o taşı, o küçük taş parçasını aynı şekilde kendisinden sular çıkıyor. Yani ağlar vaziyette buldu ve kendisine sordu. Peki şimdi neden ağlıyorsun? Taş cevap verdi. Önceki ağlamam korkudandı. Fakat şimdi şükür ve sevinçten ağlıyorum dedi. İşte bu da okuduğunuz ayetle aklıma geldi. Ve aynı zamanda da bu manevi nimetleri de fark edip bunlara da şükretmek gerekir. Yani bir insan bu vakit namazını kıldıysa bu Allahü Teala'nın bir nimetidir. Manevi bir lütuftur. Buna da şükretmek gerekir. Cenab-ı Allah insana tövbe etmeyi nasip ettiyse, kendi lafz-ı celalini zikretmeyi diliyle veya kalbiyle nasip ettiyse buna da şükretmek gerekir.
0: İşte tam bu noktada siz de öyle bir yere temas ettiniz ki insan Allahü Teala'yı zikretmeye eline tesbihini aldıysa, bir kenara çekilip Allahü Teala'yı zikretmeye koyulduysa o haline bile şükretmeli. Veliyullah'a gelirler

0: Derler ki efendim biz Allahü Teala'yı zikrediyoruz. Yani zikretmeye çalışıyoruz. Ama tam manasıyla yapamadığımızdan mıdır ki biz hiçbir tad almıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir lezzet duymuyoruz. Mübarek onlara cevaben diyor ki Allahü Teala sizin azalarınızı zikriyle meşgul ettiğinden dolayı siz halinize şükredeceksiniz. Halinize şükredin buyuruyor. Yani Allahü Teala bizi o anda elimize tesbih almışız. Bir kenara çekilmişiz. Belki bir örtüyle beraber bir şeyler yapma gayretindeyiz. Her ne kadar tam manasıyla hakikatine, dürununa varamasak da, muktedir olamasak da bir şeylerin çabasındayız ya, Mevla seni o halde azalarını en azından o meşguliyetle sabit kıldığı için o haline şükretmelisin. Olabilirdin. Düşün ki başka bir yerde, belki bir günah üzerinde de olabilirdin. Ama o haldesin. Ve hemen bunu okuduktan sonra aklıma şu geldi hocam. Eğer siz şükrederseniz ben nimetimi artırırım buyuruyor ya Mevla. Demek ki insan da zikir esnasında o haline şükrederse Allahü Teala nimetini artırır.
1: Tad almayı da nasip eder.
0: Tad almayı da nasip eder. Gerçek manada lezzette insan alır, yaşar.
1: Yine bu anlattığınıza benzer bir hadise de merhum Sultan Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri Kudüs-Sur zamanında yaşanmış. Bir emekli bir cami imamı Sultan Hazretleri'nin ziyaretine gidiyor. Tabi o zamana kadar da bir Allah dostunun meclisinde bulunmamış. İlk defa gidiyor. Oradaki edebi, oradaki adabı gerçekten de Allah dostlarının yanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti en güzel şekilde yaşanıyor. O ashab-ı kiramın hayatı en güzel şekilde onların yanında uygulanıyor. Oradaki edebi, etrafındaki talebelerinin, oradaki bulunan insanların halini, edebini, orada kılınan namazın ciddiyetini ve nasıl edep ve huşu içinde namaz kılındığını görüyor. Tabii halinde bir değişiklik oluyor. Biz nasıl namaz kılmışız yıllarca? O durum içerisinde Sultan Hazretleri'nin yanına geliyor. Diyor ki efendim ben emekli imamım. 30 yıldır ben insanlara namaz kıldırdım. Ama bunca yıldır namaz kıldırdım. Ben bugüne kadar kıldırdığım namazlardan bir lezzet almadım. Bir şey anlamadım. Deyince Sultan Hazretleri tebessüm ederek ona diyor ki hoca namaz lezzet almak için kılınmaz ki. Allah emrettiği için kılınır. Gerçekte de bir insan bir işi yaparken önce Cenab-ı Allah'ın emridir diye yapmak. Ve onu yaptığından dolayı da Allahü Teala'ya şükretmek. Biz namaz kılıyoruz. Rabbimizin emridir. Onu zikrediyoruz, onun emridir. Ona kulluk yapıyoruz, onun emridir. Tabii insan manevi lezzeti hissetse, haz alsa daha iyi olur. Ama önemli olan o gıdayı almaktır. Vücut da öyledir. Vücudumuzda bazen mesela ağzımızda hastalık olduğunda ağzımızda tat olmaz. Yediğimiz tatlı da olsa, çok lezzetli de olsa, acı da olsa, su da olsa içtiğimiz suyun dahi tadını alamayız. Ama tadını alsak da almasak da biz gıdalanmak zorundayız. Tabii tadını alsa daha güzel olur, daha keyifli olur. Ama önce kul Rabbinin kendisine ibadetini nasip ettiğinden dolayı ve günah içerisine girmediğinden dolayı o an bir günah fiiliyle meşgul olmadığından dolayı da Allahü Teala'ya çok şükretmesi gerekir. Evet. Şükredilecek nimetler arasında demek ki lezzetini almasa dahi yaptığı ibadetler de vardır.
0: İbadet ediyor olabilmesi Allah-u Teala'nın tevfik ve inayet vermesiyle beraber, hidayet vermesiyle beraber bir nimettir. Bir de şu taraftan bakacak olursak, hani dedik ya hamd sadece dil ile ifade edilirken, şükür hem dil ile, hem kalp ile, hem bütün azalar ile yapılabilir. Dil ile yapılan şükürden bu noktada biraz bahsetmek istiyorum hocam. İnsan asıl nimet verenin Mevla olduğunu bilmesi, itikadi noktada kalben buna tam manasıyla inanması ve sebeplere takılmaması kalbi şükürdür demiştik geçtiğimiz dersimizde. Dil ile şükür de lazımdır. O da Allahü Teala'yı vereni, nimeti vereni sürekli methü sena etmektir. Ona teşekkür etmektir. Dil ile

0: ifade edilmesi de mühimdir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yönde teşvik etmiştir. Dünya malıyla kanaat yerine şükrü tercih etmeyi daima emretmiş. Hazreti Sevban radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği bir hadiste, hazine yani altın ve gümüş toplayıp yığmakla ilgili ayet-i kerime nazil olduğu zaman, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hangi malı biriktirip mülk edinelim ya Resulallah diye sorduğunda, bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği cevaba, sizden her biriniz en güzel hazine olarak zikreden bir dil ve şükreden bir kalp edinsin buyurmuştur. Zaten selef, sahabe-i kiram efendilerimiz, varasetül enbiya, veliyullah efendilerimiz, onlar vakitlerini iki şey ile geçirirlerdi. Zikir ve şükür.
1: Hocam işte mücevherat budur.
0: Evet.
1: Kıymet budur, değer budur.
0: İşte dilin şükrüyle alakalı Allahü Teala'yı güzelce sena etmek. Demek ki Allah'ım sana hamdolsun, şükrolsun demekle beraber bir de Allahü Teala'yı zikretmek. Onun iyiliklerini, ihsanlarını hatırlayıp mülk sahibini, malikil mulk yani mutlak sahip olan, her şeyin sahibi olan, sana ulaşan nimetlerin sebeplerini dahi halk eden Mevla olduğunu bilmeli ve onu aciz, zelil, belki bir anlamda rezil kullara şikayet etmemektir dilin şükrü. Bu hususta rivayet edilmiştir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl sabahladın diye soruyor bir sahabe-i kiram efendimize. Hayır üzere, hayır içinde sabahladım deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci kez soruyor. Nasıl, ne halde sabahladın? Tekrar edince hayır üzere, hayır içinde sabahladım ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halen daha istediği cevabı almadı. Tekrar soruyor. Nasıl, ne halde sabahladın? Bu sefer elhamdülillah, Allah'a şükür olsun, hayır içinde sabahladım diye cevap verince, o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senden söylemeni istediğim işte buydu buyurdular. Yani adamın sıhhat ve nimete karşı Allah'a hamd ve sena, şükrünü açık bir şekilde ifade etmesini istedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu da mühimdir. Yalnız sadece dil ile yetinmemeli. Kalp ile şükrü eda edip dil ile de söylemeli ama bununla yetinmemeli. Şükür fiilata dökülmeli. Yani şöyle diyebiliriz. Allahu Teala Azze ve Cel bize bir dil vermiş ama o dilin muhafazası için bize bir dudak vermiş, bir diş vermiş. Kapattığımız zaman sapasağlam bir muhafazanın ardında kalıyor dil.
1: Ağız içinde.
0: Ağzın içinde, çene vesaire, kaslar, yani çok korumalı baktığımız zaman. Yani yaşam organımız kalptir ama baktığımızda kalpten daha sıhhatli bir koruma altında. Niye? Çünkü hakikaten dil öyle bir şey ki onu Allahü Teala'nın rızasına doğru sevk etmek, kullanmak çok mühim. İşte esas şükür organlarla yapılacak şükür budur diye ifade eder büyükler. Yani Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetleri isyan üzere kullanmamaktır. Ona güzel bir kulluk sergileyebilmektir. Dilerseniz kısa bir aranın ardından organlar ile, fiiliyat ile, ibadetle şükür nasıl oluyor, nasıl olması gerekiyor inşallah. Kısa bir aranın ardından devam edelim hocam.

Hocam organlarla şükür. Bu şöyle bir şeydir ki bütün organları Allahü Teala'ya ibadet ve onun rızasını kazanma yolundaki hizmetlerde kullanmalı insan. İnsan diliyle, haliyle, tavrıyla, yüzüyle devamlı şükretmeli, hamd eder bir halde olmalı. Azalardaki şükürse her uzuv, her latifeyi yaratılış gayesi istikametinde kullanmak ve onlara mahsus kulluk vazifelerini yerine getirmekten ibaret sayılmıştır. Yani bu ne demektir? Allahü Teala Azze ve Celle bize göz vermiş. Öyle büyük bir nimet bahşeylemiş ki göz. Hani ifade etmiştiniz ya geçtiğimiz dersimizde ibretlik bir hadise vardı. 500 yıl ibadet eder de bir abid neticesinde Mevla Teala soruyor. İbadetinle mi yoksa rahmetimle mi muamele edeyim? 500 yıl ibadet etmiş ya ibadetimle deyince bir gözün hakkını ödeyemiyor. Şimdi bu gözün şükrünü nasıl eda edebilir insan? Nasıl? Şöyle ki Allahü Teala göz vermiş, üzerine bir de kapak vermiş. Göz kapağı vardır değil mi? Ve demiş ki söyle mümin erkeklere gözlerini haramdan kapatsınlar. Yine o mümin kadınlara da söyle onlar da harama bakmaktan sakınsınlar, gözlerini kapatsınlar. Demek ki haramı seyretmek, haramı bakmak, yani haram nedir? Allahü Teala'nın bakmamamız, görmememiz istediği şeylere gözünü kapatırsa insan şükrünü, bu anlamda şükrünü belki eda etmiş olabilir. Yine kulağını, elini, ağzasını, bütün bedenini Allahü Teala'nın rızasına uygun bir şekilde, Allahü Teala'nın dinine hizmet adına, yani esasında şunu hiç unutmamalı ki bütün benliğiyle insan Allahü Teala'nın halifesi olarak yaratılmış. Eğer öyleyse Allahü Teala'nın boyasına boyanmalı. Bütün azalarını onun dinine, onun yoluna, onun hizmetine adamalı insan. Zira halife Allahü Teala'yı temsil ediyor insan. Halife temsilcidir bir anlamda. Öyleyse İnsan sahip olduğu ve kadrini, kıymetini bilmekte çoğu zaman aciz olduğu

0: büyük nimetlerin şükrünü de eda ederken Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde hareket etmeli. Ona ibadet etmeli, ona kulluk etmeli. Onun aksine bir davranış küfran-ı nimet olur ki Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin.
1: Amin. Hocam biraz önceki anlatmış olduğunuz ayeti celile gerçekten çok dikkat

0: konusu o kadar mühim. Cenab-ı Allah, biz iyi anlayalım, üzerinde iyi duralım, iyi fehmedelim, iyi akledelim diye Cenab-ı Allah ayrı ayrı hem mümin erkeklere hem mümin kadınlara farklı cins olarak da hitap ediyor. Mesela Allah-u Azimuşşan Kur'an-ı Kerim'de emirlerini verdiği zaman genelde toptan ifade eder. Mesela namazı kılın emri geldiği zaman o namazı kılın emrine mükellef olan bütün kadın erkek hepsi girer.
1: Evet.
0: Yani mümin erkeklere söyle namaz kılsınlar, mümin kadınlara söyle namaz kılsınlar demez Cenab-ı Allah. Mesela namazı kılın denir. İşte yalan söylemeyin, anne ve babaya isyan etmeyin, saygılı olun, hacca gidin, haram yemeyin, hırsızlık yapmayın, adam öldürmeyin. Bu ayeti celileler, emirler ve yasaklar Cenab-ı Hakk'ın umumi hitabıyla gelir. Hem mümin erkekleri içine alır hem de mümin kadınları içine alır. Cenab-ı Allah şöyle de diyebilirdi. İman edenlere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ama Allah-u Teala biraz daha hususileştirip, ey Habibim, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar, iffetli olsunlar. Mümin kadınlara da söyle, onlar da gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. İffetli olsunlar, namuslarını, ırzlarını muhafaza etsinler. Güzellikleri, ziynetleri teşhir olsun diye mücadele içerisine girmesinler. Kendilerini saklasınlar, örtünsünler anlamında. Yani gözün harama bakmaktan sakınmasını Cenab-ı Hak tafsilatıyla ve hem erkeklere ve hem de kadınlara ayrı ayrı vurgu yaparak beyan ediyor.
1: Evet.
0: İşte bu da ifade ettiğiniz gibi göz nimetinin şükrüdür ki çok hassastır. Yani azalarla şükretme bölümüne girer.
1: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Teala Azze ve Celle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şükrü amel olarak da açıklamışlar. Allahu Teala ayeti cellede buyuruyor. Ey Davud ailesi, Davud Aleyhisselam'a hitaben şükür olarak, sahip olduklarınıza şükür olarak Allah için amel edin. Allahu Teala'ya salih amel edin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakları şişinceye kadar geceyi namaz ve ibadetle ayakta geçirmesinden dolayı yakınları tarafından uyarılıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği cevap şuydu: bunca nimete şükreden bir kul olmayayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle mücahedenin ve güzel itaatin, amelin nimetlere karşı bir şükür olduğunu da belirtmiş. Yine Allah-u Teala insana hayırlı bir amel ihsan edince buna bir şükür olarak ikinci hayırlı amelin peşinden gitmeli insan. Bu durumda ne olur? Güzel amel ve muamelenin devamlılığıyla şükür de bir süreklilik arz etmiş olur ki devamlı insan şükretmiş olur. İşte bu anlamda ariflere göre şükrün evveli Allah-u Teala'nın nimetlerinden herhangi birisiyle ona isyan etmemek ve nimeti kötü arzularına itaatte kullanmamalıdır insan. Yani şükrün evveli budur. İsyan etmemek ve kendi kötü arzularına alet etmemek. Şükür ehlinin şükrü ise onlar Allah-u Teala'ya itaat ederek Mevla'nın yolunda kullanırlar sahip oldukları her ne varsa. İşte bu bütün müminlerin esasında yapması gereken bir şükür tarzıdır. Sahip olduğu her ne varsa canıyla, malıyla, her şeyle Rabbinin yolunda harcamaz.
0: Evet, fiille şükür konusuna yine bir örnek verecek olursak, bunun örneklerin en başında gelen örneklerinden birisi de namazdır. Namaz hem fiil olarak, beden olarak bir şükürdür, hem de dille yapılan bir şükürdür ki namaza başladığımızda Fatiha suresini okumak Hanefi mezhebinde vaciptir, Şafi mezhebinde farzdır. Yani ikisi de okumak gerekli anlamındadır. Dinen zaruridir, mecburidir, yapmak şarttır. Fatiha suresini okumadan namaz olmaz. Muhakkak okumalı.

0: Cenab-ı Hak onu namazda gerekli kılmış. Fatiha suresinin içerisine baktığımızda ise o da hamd ve şükrü ifade ediyor. Hem namaz fiil olarak hamd ve şükürdür, hem de içerisindeki Fatiha suresiyle ayrıyetten bir daha Cenab-ı Allah'a hamd ve sena ve övgü ifade edilmiştir. Kur'an-ı Azimuşşan gibi büyük bir kitabın başlangıcı, ki Fatiha demek zaten başlangıç anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in başı hamd ifadeleriyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hamd, yani hem övme ve hem de övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim derken Allahü Teala Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin dediğimizde Allah din gününün sahibidir. Bu üç ayeti celile Allahü Teala'ya karşı methu sena, Allahü Teala'yı övmek, Cenab-ı Allah'ı zikretmeyle başlıyor. Allahü Teala'nın azametini, büyüklüğünü, din gününün sahibi olduğunu ve Allahü Teala'nın merhametini, rahmetini ifade ediyor. Onun peşinden gelen ayette ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz ifadesi beyan ediliyor. Bu İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ayetleri de yine kulun Allahü Teala'yı nasıl methu sena etmesi, nasıl dua etmesi gerektiğini Cenab-ı Allah kuluna öğretiyor. Yani ilk üç ayette Cenab-ı Allah kendini methediyor, vasıflarını beyan ediyor. Sonraki o ayette de sana ibadet eder, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz ayetinde de kuluna nasıl dua edeceğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Müfessirler bunu araştırmışlar. Yani Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz ayetinden önce kendisini zikretmesi, hamd ile övmesinde ince bir mana vardır ki her şeyin başında, her şeyden önce Allahü Teala'ya hamd etmek, Allahü Teala'yı şükretmek, Allahü Teala'yı övmek, sıfatlarını bilmek, azametini hissetmek vardır. Her işin başında bu oldu mu, o işte daha korku yoktur.
1: İnsan gafil olmaz.
0: Evet. Buna örnek olarak da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicreti esnasında Sevir mağarasında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle, o sadık arkadaşıyla saklandıklarında geçirdikleri tehlike örnek olarak veriliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz mağarada saklandıklarında müşrikler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ve Hazreti Ebu Bekir'in izini buldular. Mağaranın önüne kadar da geldiler. Ve ayakları da görünüyordu. Konuşmaları duyuluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla müşrikler arasında belki 1-2 metre vardı ya da yoktu. Bir metre ötende seni öldürmeye gelen bir grup var. Gözü dönmüş cani insanlar. Onların bir metre ötesinde de sen varsın. Sen de hedefsin orada. Hazreti Ebubekir Efendimiz korktu, endişelendi, ağladı. Ya Resulallah dedi, ben kendimi düşünmüyorum. Ben ölsem bir şey olmaz. Ama ben sizin için endişeleniyorum. Onlar sizi görürlerse, sizin canınıza kastederlerse bu ümmetin hali ne olur? Eğilseler, başlarını eğseler bizi görecekler ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona buyurdu ki ayet-i celilede beyan edilen husus, estağfirullah billah, la tahzen innallaha ma'ana, sen mahzun olma, sen üzülme, şüphesiz Allah bizimle beraberdir. İşte burada, yani tehlikeyle burun buruna olduğu bir musibet, bir sıkıntı, ki seni öldürmeye gelenler var burnunun önünde, o durumda bile korkmamak. Niye? Çünkü Allahü Teala'nın azameti var kalbinde, gönlünde. Cenab-ı Allah'ın zikrini ve azametini önüne koyduğu için orada korku olmuyor. Aynı şekilde Hazreti Musa aleyhisselamın durumu da bu şekilde beyan edilir. Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarıp Allahü Teala'nın vahyiyle işaret ettiği yere doğru

0: gitti. Gitti gitti ki deniz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Hazreti Musa Aleyhisselam'a kızdılar. Dediler sen nasıl bir insansın ki bizi getirdin bir denizin önüne sürdün. Sen bizi bir anlamda tuzağa düşürdün. Arkamızda Firavun ve adamları bizi öldürmeye geliyorlar. Önümüzde deniz. Sen bizi resmen şeye düşürdün. Sıkıntının içerisine koydun. Nasıl peygambersin? Sen nasıl işaret alıyorsun diye. Musa Aleyhisselam'a sitem ettiklerinde, kızdıklarında yine Cenab-ı Allah onları kurtarmıştır. Çünkü Beni İsrail o ahlakı gösteremeseler de başlarındaki peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. O gönlünde, kalbinde, dilinde Allahü Teala'nın azameti, zikri, Cenab-ı Allah'a hamdı, Allahü Teala'ya senası ve övgüsü olduğu için Cenab-ı Allah orada da onları yani %100 öldürülme konumunda oldukları halde Hazreti Musa Aleyhisselam asasını denize vurmuş, Allah'ın izniyle yarılmış ve kendileri içinden selametle geçmişler. Firavun ve adamları da gerilerinde denizde boğulmuşlar. Bu iki örnektir. Tabi bunun örnekleri daha çoktur. Hayatta %100 tehlikenin öldürülmeyle karşı karşıya olduğu bir tehlikenin içerisinde olmalarına rağmen Allahü Teala'nın ismiyle, Allahü Teala'nın azametiyle, Allahü Teala hamd ve övgüyle başlamak dedi ki o olduğu zaman peşinde ne dert var ne tasa var. Velev ki öldürülmüş olsa bile yine de dert ve tasa yok. Çünkü o zaman da şehitlik var. Evet. Demek ki hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadis-i şerifinde beyan edildiği gibi her kıymetli iş, değerli bir işe Allah'ın ismiyle başlanmazsa o iş bereketi kesik olur. Demek ki her işte Allahü Teala'yı hamd ile överek, sena ile, Allahü Teala'yı zikrederek o işe başlarsak o işin başı tehlike bile olsa, bizim tehlikeyle burun buruna dahi olsak Allahü Teala'yı andık mı o tehlike hiç gelir.
1: Evet. Bu manada hadislerde zikredilir. Hiçbir zikir hamd kadar, hamd etmek kadar kat kat sevap getirmez buyuruluyor. Yani hamd etmek mükafatı, belki Subhanallah, belki eftelul zikri la ilahe illallah ondan daha faziletlidir buyuruluyor.
0: Hocam şunu da bir ifade edeyim de. Yani bugünümüze dönecek olursak, yani toplumumuzun dilinde elhamdülillah var, yaygın. Ama bu gitgide azalmakta. Evet. Yani birisine mesela sorduğumuzda nasılsın? Elhamdülillah diyebilmeli. Yani onu söylediğimiz an onun manasını çok iyi kavrayamasak da dilimizin bu zikre alışması çok önemlidir. Kesinlikle. Bugün insanlarda şikayetlenme çok fazla var. Ne kadar çok şikayetlenme artarsa başımızdaki sıkıntılar eksik olmaz. Birine halini sorduğumuzda açıyor bir ağzını ki bir ver yansın ediyor.
1: Bir dokun bin ah işit meselesi.
0: Yani çocuğundan memnun değil, eşinden memnun değil, işinden memnun değil, maaşından memnun değil, hiçbir şeyden memnun değil, her şeyden şikayetçi. Ha bir elhamdülillah de, hamdü senalar olsun de, Allahü Teala'nın verdiği nimetleri düşün, olumlu şeyleri düşün. Onun için her işin başında dilimizde yani hamdı.
1: Ama hocam bize şurada bir görev düşüyor ki, hani sahabe-i kiram efendilerimiz tamam, onlar birbirlerini şükre sevk etmek ve onun yapacağı şükürden kendisi de vesile olduğundan dolayı istifade edebilme adına birbirlerini hep sorarlardı. Nasılsın? Halin nasıl? Keyfin nasıl? Sormalarındaki gayeleri o hamdetsin de şükretsin de dil ile biz de ona sebep olduğumuzdan dolayı o şükrüne, hamdüne, sevabına ortak olalım diye bunu yaparlardı. Ama bahsettiğiniz gibi bugün bir dokunuyorsun bin ah şikayet. Şimdi öyle bir durumda alimler derler ki kesin kes kati olarak ağzından bu tür sözler dökülecek olan bir kimseye, bildiğim bir kimseye nasılsın dememelisin. Yani biz şuna da dikkat etmek durumundayız ki kime nasılsın halini soracağımız zaman o kimseyi şöyle bir süzmeliyiz. Şükürler olsun diyecekse bir kimse aslında ona nasılsın demeliyiz. Yoksa

0: Onun haricinde nasılsın diyeceğimiz adam inkara kalkacaksa, nankörlük edecekse, şikayete başlayacaksa, onun o şükürsüzlüğüne ortak olmama adına buna da dikkat etmeliyiz derler.
1: Demek ki önce nasihat, önce nasihat etmeli. Hı-hı. Sonra nasılsın diye sormalı.
0: Evet, evet. Yani şükrü anlatmalı, şükürsüzlüğün delaletinden bahsetmeli. Ondan sonra da nasılsın diye şöyle bir sorup onu şükre sevk etmeli. Allah-u Teala Azze ve Celle şükürsüzlüğün delaletinden bizleri muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Allah-u Teala hamdın ve şükrün o güzel faziletine, lezzetine Mevla bizleri muvaffak kılsın, ulaştırsın inşallah.
1: Ve verdiği zahiri nimetlerin ve gizli nimetlerin de farkına varabilen kullarından eylesin.
0: Evet.
1: Evet, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 9 Haziran 2026 ve 23 Zilhicce 1447. Günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Şimdi günlerden Salı, Çarşamba olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, siyaset arenasında efendim ortalık biraz kızışıyor, hareketleniyor. Bu hafta daha da hareketliydi. Zira günlerdir beklenen grup konuşması, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından acaba hangisi konuşacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa grup başkanı sıfatıyla Sayın Özgür Özel mi? Derken tabii öğleye doğru farklı açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısının saat 14'te parti genel merkezinde yapılacağını söyledi. Grup başkanı sıfatıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in konuşma yapacağı ifade edildi. Hatta konuşma yaptıktan sonra da daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Manisa'ya geçen yıl vefat eden, bir elin bir kaza sonucu vefat eden Manisa'nın belediye başkanı, eski belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in anma töreni için Manisa'ya gideceklerdi. Dolayısıyla hatta yine sabah saatlerinde parti içerisindeki farklı gruplar, yani Özgür Özel'in taraftarlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlar arasında da meclis girişinde arbede de yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir karar alarak partiye gönderdi. Bu karara göre de ne diyelim, seyirci alınmayacağı ifade edildi. Yani sadece görevliler grup toplantısında yer alacak, misafirlerin girişine izin verilmedi. Evet, tabii işin ilginç tarafı, hani onu bile anlamakta zorlanıyoruz. Yani işte farklı siyasi görüşteki insanların neyi paylaşamıyorsunuz da arbedeye sebep oluyorsunuz, işte sağcılar, solcular ya da farklı işte siyasi angajman olan gruplar. Hatta farklı takımların fanatik taraftarlar arasında bir takım arbedelerin yaşandığına yıllar içerisinde çok defa şahit olunmuştur, ama aynı parti içerisinde aynı takım taraftarlar arasında çok seyrektir. Özellikle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti, kurucu bir parti, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen, ana muhalefet partisi sıfatıyla temsil edilen bir parti, üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi. Dolayısıyla bu partinin taraftarlar arasındaki arbede tabii hiç yakışmadı. Bunun siyasete yansıması nasıl olacak? Önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz. Acaba yeni bir parti mi kurulacak? Hatta kurulmasa bile bunun vatandaş nezdindeki karşılığı ne olacak? Mesela 2 gün önce biliyorsunuz 6 beldede mahalli seçim yapıldı. Küçük yerleşim yerleriydi, ama buna rağmen yine de hani bir anket gibi bir sonuç da olsa bir şey işaretini veriyor. Neydi o? 6 beldeden 5'ini Cumhur İttifakı. Ya onu da ayırırsak 4'ünü AK Parti, 1'ini Milliyetçi Hareket Partisi, 1'ini de CHP almış oldu. CHP'nin oylarındaki bu 6 beldede bir miktar erime olduğu da ifade ediliyor. Demek ki bu gerilimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok da yarayacak gibi görünmüyor. Niye çok da yarayacak gibi görünmüyor? Az mı yarayacak acaba? Bu bir ümittir. Niye ümit? Zira mağdur sıfatıyla efendim bunu oya tahvil etmek, devşirmek, oy devşirmek bazı durumlarda mümkün. Mesela bunun en bariz örneği Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hapis cezası aldıktan sonra tek başına iktidar olması. Yani bir partinin kurulduğu yıl tek başına iktidar olması

0: Cumhuriyet tarihinde görülmüş şey değil. Bilmiyorum dünya siyaset tarihinde örneği var mıdır ama Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmüş şey değildi. Yani orada bir mağduriyet vardı. Sayın Erdoğan mağdurdu. Dolayısıyla halkımız mağdurları seviyor. Onun yanında yer alıyor, onu destekliyor. Burada da bir mağduriyet oluşturulabilir mi? Dolayısıyla bu da oya tahvil edilir mi? Ve CHP iktidara gelir mi ya da Cumhurbaşkanlığını alır mı gibi hesaplar da yapılmıyor değildi hani. Evet, buradan geçelim. Gündem tabii ki yine CHP ile başlıyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla başlayalım. Özgür Özelciler yeni parti binası tuttu mu diye sormuş. Yeni parti kurulduğunda genel merkezleri Çankaya'da olduğu için Mustafa Kemal Mahallesi'ni gezdim. Çünkü Özgür Özel ekibinin yeni parti için bir bina kiraladıkları haberi kulağıma gelmişti. Mustafa Kemal Mahallesi'nde genel merkez binası olmaya uygun binalar var. Gerçi Özgür Özel bir parti değil, iki parti üzerinde çalıştıklarını söylemişti. İlk parti seçime girme yeterliliği olan bir parti olacak, diğeri de onun yedeği. Parti binasının kiralandığı söyleniyor. Parti ismi üzerinde de çalışıyorlarmış. Yeni partinin logosu için sipariş verildiğini bilmiyorum ama parti isminde mutlaka Halk Partisi yer alacakmış. Artık Demokratik Halk Partisi mi olur yoksa Cumhuriyetçi Demokrat Halk Partisi mi olur, orası belli değil. Belli olan şu ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi yeni parti için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. CHP'yi bölecekler ama giderken kendilerine meşruiyet alanı oluşturmak istiyorlar. Bugün saat 13.30'da CHP'nin meclis grup toplantısı var. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı sıfatıyla grup toplantısını yapmak isteğiyle meclis başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulundu demiş. Bu tabii yazı dün kaleme alındığı için gelişmeler yazının kaleme aldığı saatten çok daha sonra olduğu için dolayısıyla ben buraları atlayayım. Zira iki toplantı birden yapılacağı ifade edilmişti. Bununla ilgili girişte de söylemiştim. Özgür Özel saat 13'te meclisteki grupta konuşma yapacak. Saat 14'te de Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşma yapacağını duyurmuştu. Geçelim bir başka yazı ve yazara.
1: Son baskı.
0: Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde şöyle demiş. Arınma durulma konusunda tek bir söz veya eleştiri yok. Sağduyu yok. Demokratik olgunlukla sabırlı bekleyiş hiç yok. Peki ne var? Yargı kararına karşı açılmış savaş var. Kitleleri gerektiğinde sokağa davet var. Meşru meydanlarla çıkmaz yolların karanlığını birbirine karıştırma var. Yani CHP içinde mücadele veriliyor görüntüsü altında. Kanırta kanırta yeni partiye doğru yürüyüş ve sözde kahramanlık var. Böylece kamuoyunun bir kısmı nezdinde mağduriyet üreterek, ana temel sorunları CHP'de bırakarak yeni partiyle yeni hesaplara yelken açma planı var. Bugünkü grup toplantısı restleşmesi üzerinden okuma yapacak olursak, baba ocağının yangın yerine dönmesini seyreden, faturayı sadece Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kesen agresif bir Özgür Özel portresi var karşımızda. CHP'nin yenilenerek asli kodlarıyla buluşması adına zerrece inisiyatif almayan Özel'in bu yürüyüşü açıkça siyasi oportunizmden ibaret. Hatta korsan siyasi faaliyet kapsamında bile değerlendirilebilir. Esasen Butlan kararının tebliğini geciktirip apar topar kendisini grup başkanı seçtiren Özel'in bu hamlesi Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabulü de içeriyordu. Biz bunları baştan beri biliyorduk da nihayet topa ayağını uzatan CHP'li Faik Öztrak da durum tespiti yaparak gerçekleri açıklama gereği duymuş. Faik Öztrak'ın da dediği gibi Özgür Özel'in kapalı grup toplantısıyla kendisini yeniden grup başkanı seçtirmesi, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararını fiilen tanımak ve artık genel başkan olmadığını kabul etmek gerekiyor. Öztrak ayrıca Özel taraftarlarının seçilmiş genel başkan etiketini kullanıp Kılıçdaroğlu'nun atanmış genel başkan denilerek küçümsemesine de itiraz ediyor. Bölge Adliye Mahkemesi CHP 38. Kurultayını yok hükmünde saydığı için Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkan olduğunu savunuyor. Gelelim meselenin teknik tarafına. Meclis CHP Grup İç Yönetmeliği 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan açık hükme göre genel başkanın milletvekili olmadığı durumlarda meclis grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır. Bu maddenin parlamentodaki yasama faaliyetlerinin genel merkezin ve parti liderinin belirlediği ana stratejiyle çelişmemesi için yazıldığına şüphe yok. Diyeceğim şu ki mahkeme kararını beğenmemek, arkasında muhtelif siyasi teoriler aramak, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekseni

0: partinin bilinçli tercihi. İmamoğlu bu stratejiyle süratle yeni parti kuruluşunun kapısını aralamak isterken Özel CHP'de direnişin sembol ismi olmaya, buradan siyasi kariyer üretmeye de odaklı bir üst akılla hareket ettiği izlenimi veriyor. Sonuç içi boşaltılmış CHP, CHP'den ve dahi CHP'lilerden de arınmış yeni parti olarak görünmekte demiş Okan Müderrisoğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir diğer gazeteden, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş'ın yazısına. Aynaya baksalar bari diyor Sayın Kızıltaş. Efendim, ata binmeyi bir türlü başaramayınca çevresindekilerin duyacağı şekilde "Hey gidi günler, hey gençliğinde böyle miydin sen?" diye hayıflanan Nasrettin Hoca sonra kendi kendine şöyle mırıldanmış. "Hadi oradan be, ben senin gençliğini de bilirim." diye. Efendim, yargının parayla, hele de kamudan hortumlanan paralarla ana muhalefet partisini satın alamazsınız tokadıyla karşılaşan Özgür Özel ve avanesi kendi kendilerine neler mırıldanıyordur acaba? Kim ne derse desin yapıp ettiklerini ve bunların muhtemel sonuçlarını en iyi onlar biliyor çünkü. Tanımadığını söylediği yargı kararı için anında Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'a gittiği yetmiyormuş gibi, bir de kendisini grup başkanı seçtiren Özgür Özel aynaya baktığında kendi kendine ne diyordur mesela? Hitap ettiği kitlenin siyasi şizofrenlikle mağlul kesimi söylediklerini onaylayabilir belki. Ancak her şey gözlerinin önünde yaşandığı için bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye soranlar arasında CHP'lilerin de olacağını bilir. Yargının aldığı kararı ancak yargının değiştirebileceğini bildiği halde tanımadığını söylemek siyasi bir atraksiyondur, tamam. Ancak prosedüre uygun yollardan itiraz ettiği bir kararı tanımadığını söylemek tutarsızlıktır. Netice alınamayacağını bile bile ilgili kararın gereklerini yerine getirmeye direnmek ise tutarsızlığın zirvesi olur herhalde. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerden hortumlanan, kamu imkanlarıyla ana muhalefet partisini satın almaya çalıştıkları yargı tarafından tespit edilenlerin temel problemi, şimdiye kadar ortaya çıkan ve bundan sonra çıkabilecekler için başka fatura ödemelerinin gerekmediğini hayal etmeleri. Aday olmak için Özel'in talebiyle bir takım adreslere milyonlarca euro ve yine milyonlarca Türk lirası aktardığını söyleyen Antalya ve belli ki Özgür Özel ve ekibi hoşlanmadığı sözler ettikçe yeni itiraflarda bulunmaya devam edecek olan Uşak eski başkanının anlattıkları kadarı bile yenilir yutulur şeyler değil oysa. Normal şartlar altında Antalya ve Uşak'ın tutuklu eski belediye başkanlarının şu ana kadar söylediklerinin Özgür Özel'in siyasetten el etek çekmesi için yeterli olması gerekir. Son tahlilde 3 aydır süren duruşmalarda kendisine yöneltilen suçlamalara tek bir cevap bile veremeyen birisi için sahibinin sesi olanların ne dediğinden çok aynaya baktığında kendine söyleyebilecekleri daha önemlidir. Umulur ki arada bir de olsa aynaya bakıyorlardır diyor Ekrem Kızıltaş Takvim'de.
1: Son baskı.
0: Haber 7'de Mehmet Hacet şöyle yazmış değerli dinleyenler. Hem de bu arada gündeminde değiştirmiş olalım. Gündem değişince şimdi iç siyasetten bölgeye geçeceğiz. Bölgede ne var? Savaş var. İsrail-İran kapışması ve psikolojik üstünlüğün İran lehine değişmesi. Pazar günü İran'dan fırlatılan İsrail hedefli füzeler tam da ateşkes beklentilerinin zirvede olduğu bir ortamda yeniden savaşa mı dönülüyor sorusunu beraberinde getirdi. Gerek geçen seneki 12 gün savaşlarında gerekse 28 Şubat günü başlayan savaşta ilk vuran taraf ABD desteğini de arkasına alan İsrail olmuştu. Ama bu defa ters oldu. İlk atış İran cenahından geldi. Devamında İsrail'in daha düşük profilli misillemeleri geldi. Bu kısa süreli kapışmanın finalini ise ağırlığının sonucu etkileyecek şekilde koyan ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri belirledi. Savaşın başında İsrail'in hırslarına teslim olmak, iradesiz kalmak gibi haklı suçlamalara maruz kalan, kendi Orta Doğu tezleriyle taban tabana zıt bir pozisyona sürüklenen Trump, bu defa gerçekten sükuneti temin eden isim olmayı başardı. Dün gün içerisinde karşılıklı füze atışlarının kesilmesiyle birlikte tarafların pozisyonunu yansıtan iki demeç karşımıza çıktı. İran tarafından Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf şöyle dedi. Kağıt üzerinde ateşkes ve sahada tekrarlanan ihlaller denklemini bozduk.

0: gerçek anlamda güven tesis etme iradesi ortaya koymadığınız sürece İran'ın cevabı bu olacaktır. İsrail adına ise Başbakan Benjamin Netanyahu konuştu. İran cephesindeki çatışmalar artık kontrol altına alındı. Eğer tekrar ateş açarlarsa güç kullanarak karşılık vereceğiz dedi. Bu son gelişmeler karşısında moral üstünlük daha bir İran lehine gelişirken, İsrail cephesindeki moral bozukluğu İsrail medyasına yansıyan haberler üzerinden kendini gösterdi. Dün bu yazıya başlamadan önce İsrail medyasından Jerusalem Post ve Netanyahu karşıtı Haaretz gazetelerine şöyle bir göz attım. Netanyahu'nun soykırım ve savaşı yayma politikalarına dönük daha destekleyici bir yayın çizgisine sahip olan Jerusalem Post'un manşet haberinde Trump'ın yine İsrail medyasından Kanal 12 televizyonuna verdiği demeç vardı. Ve bu haber Trump'ın sözleri eşliğinde JP'ye şöyle yansımıştı. JP dedi, Jerusalem Post yani. ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Başbakan Netanyahu'yu İran'la yaşanan karşılıklı saldırıların tam kapsamlı bir savaşa dönüşmesine karşı uyardığını söyledi. Trump, Bibi'ye, o Bibi diyor yani Netanyahu'ya hitaben kullandığı lakap. Ne yaptığın konusunda dikkatli olsan iyi olur. Çünkü çok yakında İran'a karşı tek başına kalabilirsin diye uyarmış. Haaretz'te de Netanyahu'nun Trump karşısındaki acziyetine dönük vurgular içeren bir analiz haber vardı. Oradan da şöyle bir anlatı yapayım. Başbakan Netanyahu İsrail'i stratejik bir çıkmaza soktu. Ülkesini ABD'ye büyük ölçüde bağımlı hale getirdikten sonra İran ve Lübnan'daki askeri operasyonlar konusunda bir kez daha ABD Başkanı Trump'ın taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in eş zamanlı olarak başlattığı savaş, Hürmüz krizinin patlaması ve küresel enerji krizine dönüşmesiyle birlikte tarafları da ateşkese zorlamıştı. Ateşkesin devamıyla birlikte savaş tehdidinin süreklilik arz ettiği ama eş zamanlı biçimde savaşa dönüş ihtimalinin de azaldığı bir iklime yöneldi taraflar. Son duruma dair ifade edebileceğim husus şu, hafta sonu gündeme gelen kısa süreli ve düşük yoğunluklu atışlar biraz çelişkili gibi görünse de ateşkesin daha uzun süreli olmasına katkı sağlayabilir. Çünkü taraflar bu defa zor olanı yahut olmaz olanı daha gerçek haliyle de kavramış oldular demiş Mehmet Acet.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak'tan Yahya Bostan'ın yazısına. Trump Ankara'ya köprüleri atmaya mı geliyor? Anlaşmaya ramak kalmıştı. İran'daki kriz karşılıklı saldırılarla yeniden alevlendi ancak bu yeni bir durum. O da şu. Bir, bu savaşı başlatan Trump'ı yönlendiren Netanyahu'ydu. Roller değişti. Trump İsrail'i İran üzerinde bir sopa gibi kullanıyor. Müzakereler uzayınca İsrail'e Lübnan'da yol verildi. İkincisi, bu aynı zamanda İsrail Başbakanına verilen sus payı. Trump büyük ölçüde mutabakata varılan anlaşmayı onaylamak için İsrail'in Lübnan'daki işini bitirmesini bekliyor. Tabii bu iş ülkenin güneyini yani o Zehran'ın nehrine kadar işgal etmek, böylece Lübnan-Suriye işgal bölgelerini örtüştürmek. Üçüncüsü, Trump yine de bir sınır çiziyor. Beyrut'u vurma diyor. Çünkü Beyrut vurulunca masa örseleniyor. Dördüncüsü, çatışma İran-İsrail arasında seyrediyor. ABD saldırıya katılmıyor. İran'da başarısızlık Trump'a büyük bir maliyet getirdi. ABD Başkanı gerilimin bu safhasında kendisini geri çekerek yeniden konumluyor. Hatta ne demişti? Füzeleri attınız, eğlendiniz, artık yeter, masaya geri dönün bile dedi. Beşincisi, İran'da bu tabloyu gördü. Husiler, Babül Mendeb'i sadece İsrail'in denizcilik faaliyetlerini kapattı. Altıncısı, Trump, İsrail-İran arasındaki kontrollü çatışmayı yönetmeyi, hatta bu vesileyle bir anlaşma yapmadan krizden çıkmayı umuyor. Trump, Çin ziyareti öncesinde İran krizini bitirebilmiş olsaydı, Xi Jinping'in karşısında daha güçlü oturabilirdi. Fakat bunu başaramadı. Benzer şey önümüzdeki ay, yani işte 7-8 Temmuz tarihler arasında biliyorsunuz Ankara'da gerçekleşecek bir zirve var, NATO zirvesi. Trump uzun bir süredir NATO'dan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor. ABD NATO'dan çıkacak mı sorusuna cevap aranıyor. Bu yüzden Ankara'daki zirveye katılıp katılmayacağı belirsizdi. İran'da eli zayıflayınca zirveye katılma kararı aldı. Bu kez ABD Başkanı nikah bozmaya mı geliyor tartışması yapılıyor. Trump Ankara'da muhtemelen o bilindik eleştirilerini

belki de daha sert cümlelerle tekrarlayacak. Ancak arka planda yapılan hazırlık toplantıları bize farklı bir durumu anlatıyor. ABD hegemonyasının yaşadığı küresel erozyon, ABD'nin gözünde de NATO'nun önemini arttırdı. Konuşmak için henüz erken ama Avrupa yağında ABD ağırlığının azaldığı öte yanda NATO'nun belki de Çin denklemini hesaba katan küresel NATO perspektifiyle yeniden yapılanacağı bir sürece giriyoruz. Avrupa yağında tabii bu arada önemli gelişmeler var. Avrupalılar güvenliğimizi NATO ile mi sağlayacağız yoksa başka bir savunma şemsiyesi mi oluşturacağız diye tartışıyorlar. ABD NATO'yu işaret ediyor. Almanya'nın ön plana çıkmasını istiyor. Fransızlar bu durumdan rahatsız. Fransa Silahlı Kuvvetler Komutanı Mandon, Almanya'nın Amerikalılar için giderek Avrupa'nın referans noktası haline geldiğini, Fransa'nın 5 yıl içinde geride kalabileceğini söyledi. Avrupa'nın NATO altyapısını çöpe atması imkansız. Ancak bu alternatif çalışma yapmayacakları anlamına da gelmiyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya Avrupa'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin tartışmalara liderlik yapıyor. Ukrayna NATO üyesi olmadığı için Avrupa'nın Türkiye, İngiltere, Norveç gibi ülkeleri de kapsayacak bir savunma şemsiyesi geliştirmesi gerektiğini savunuyor. İlginçtir, İtalya da aynı şeyi savunuyor. Türkiye ile yapılan konuşmalardan Almanların da aynı fikirde olduğunu anlayabiliyoruz. Avrupa'nın güvenlik formülasyonu ne olursa olsun bir şekilde NATO ile konuşmak ve paylaşmak durumundalar. NATO'nun varlığı ya da İngiltere, Türkiye gibi üyeler olmadan Ukrayna sorununu çözemeyeceklerini biliyorlar. ABD Ukrayna'ya maddi yardımı kesti. Bu sorumluluğu son aylarda başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkeler üstleniyor. NATO'nun Ukrayna'ya 70 milyar euroluk bir askeri yardım paketini zirvede ele alacağı haberleri de işte bu çerçeveye oturuyor. Türkiye NATO'nun Avrupa ayağında oluşan güç boşluğu ve yeniden yapılanma çabalarını görüyor. Adana'da kolordu kurma hamlesi, NATO Komuta Akademisi'nde Türk komutanların daha fazla sorumluluk üstlenmesi, NATO tatbikatlarındaki gövde gösterisi bunun tezahürü. Ancak aşağıda anlatacağım gelişme de en az bunlar kadar, hatta daha kalıcı sonuç üretme potansiyeli taşır. Hürmüz krizi savaş durumunda yakıt tedariğinin önemini ortaya koydu. NATO askeri amaçlı yakıt tedariğini kısmen petrol boru hatları üzerinden, kısmen de deniz üzerinden sağlıyor. İran savaşı sonrasında NATO'nun petrol boru hatlarını geliştirme yatırım kararı aldığı, bu yönde üyelerinden teklif istediği uluslararası basına yansıdı. Türkiye NATO'ya Trakya'daki mevcut hatların geliştirilmesi, yakıt tedariğini Trakya, Bulgaristan, Romanya, Avrupa hattı üzerinden sağlaması için teklif sundu. Karşı teklif de Yunanistan'dan geldi. Atina, NATO'nun yakıt tedariğini DEDAH3 üzerinden yapmasını istiyor. Ancak yapılan fizibilite çalışmaları Türk teklifinin Yunan teklifine oranla 5'te 1 oranında daha düşük maliyetli olduğunu söylüyor. Bu yüzden İbre Türkiye'den yana. Konu spesifik bir proje olduğu için liderler zirvesinde karara bağlanması beklenmiyor. Ancak zirvede bir çerçeve ortaya çıkabilir. Proje gerçekleşirse Türkiye NATO'nun gözünde savunulması gereken öncelikli üye konumuna gelir yorumunu şimdiden yapabiliriz demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Diyelim bir ara verelim.

0: Reklamlar.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra Semerkant Radyo'da Son Baskı programı devam ediyor. Bu bölüme başlayacağımız yazı, daha doğrusu konu ilginç. Yani bugün belki 5-6 yazı vardı bu konuyla alakalı. İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan bir hadise. Bugün bazı yazarların gündemini bu olay meşgul etmiş. İstanbul Erkek Lisesi işte bir mezuniyet töreni düzenliyor. Öğrenciler okul müdürünün konuşmasını dinlememek için sırtını dönüyorlar. Veliler bu arada devreye giriyor. Küfürlü protestolar filan derken sonrasında törenin iptali söz konusu oluyor. Neyse biz bu konuyla ilgili bugün iki yazı paylaşacağım. Birisi Star gazetesinden Resul Tosun'a ait. Tam bir öz yurdunda garipsin hikayesi. Hep yazıyorum, söylüyorum, bu ülkede kültür emperyalizminin esiri olmuş ve zihni işgal altında batıcı bir zihniyet var. Bunların siyasetteki en güçlü temsilcileri de malum CHP. Mesele bütün üniversitelere atanan rektörleri meşru görürken Boğaziçi Üniversitesi'ne protesto eylemlerini sürdüren akademisyenler, Cumhurbaşkanı'nın atadığı rektörü meşru kabul etmiyorlar, direniyorlar. Benzer bir direnmeyi adı İstanbul Lisesi olarak bilinen İstanbul Erkek Lisesi'nde görüyoruz. Geçen hafta mezuniyet töreninde kimi sendikaların da desteklediği aynı batıcı seküler zihniyet bir kez daha kendini gösterdi. Okul müdürü konuşurken törene katılan öğrenciler arkalarını dönerek okul marşını söylediler. Kimi veliler ıslık çalarak slogan attı ve müdürü konuşturmadılar. Törene katılan yöneticilere de saygısızlık ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü de töreni iptal etti. Eğitim Birsen İkinoğlu Şube Başkanı Mahmut Akay olayın ertesi günü o zihniyetin maskelerini indiren bir açıklama yaptı. Dün yaşananlar okulda ilk defa yaşanan istisnai olaylar değil diyen Akay, 2016'daki mezuniyet töreninde de benzer olayların yaşandığını hatırlattı. Okulda yaşananlar müdüre sırt dönmekle sınırlı değil, yönetmelik ve kanunların etrafından geleneklerimiz var diye dolaşmak, kendilerini öğretmen ve idarenin yerinde hatta üzerinde konumlandırmak, okul disiplinini yetkililere bırakmadan kendi devrecilik hiyerarşileri üzerinden sağlamak, okula çağrılan bir misafire sunulacak plaket takdimini bile müdüre bırakmama mücadelesine girmek. Bunlara boyun eğmeyen idarecileri mezun derneklerinde arkalarını alarak baskılamak gibi. Başka herhangi bir okulda akla bile gelmeyecek olaylar yaşandı geçmişte. Akay olayı mezun derneklerin eylemi olarak değerlendirerek diyor ki mezun derneklerin öğrencileri koçbaşı gibi kullanarak okulu yönetmek istemeleri, karşılarına öğretmen, idare, yönetmelik ve kanun çıkınca da öğrencileri öne sürüp gelenekleri bahane ederek istediklerini dayatmaya çalışıyorlar. Yani batıcı seküler zihniyetin bir sivil toplum örgütü üzerinden muhafazakar iktidarı yönetimi protesto versiyonu. Mezun derneklerin ve onların dümen suyundaki öğrenci ve veliler bu gücü ve cüreti nereden buluyorlar? Sorusuna da Akay'ın verdiği cevabın ilginizi çekeceğini sanıyorum. Şimdi okulda abitur adlı bir sistem uygulanıyor. Çocuklar bu sistemle Alman üniversitelerine sınavsız girebiliyorlar. Zaten okuldaki yabancı dil ve sayısal derslerin tamamına maaşını Alman hükümetinden alan Alman öğretmenler giriyor. Yani okuldaki öğretmenlerin yarısı Alman vatandaşı. Alman hükümeti yıllık ortalama 5 milyon euro harcıyor buraya. Bunun üzerinden de kendi insan kaynağını bizim okullarımızda, bizim çocuklarımızdan ama kendi öğretmenleriyle sağlıyor. Başka ülkelerde de aynı sistemle çalışıyorlar. Bize mahsus değil yani. Mezunların neredeyse tamamı lisans eğitim için Almanya'ya gidiyor. Türkiye'de kalmak isteyenlerin okulda YKS'ye hazırlanma gibi bir şansı yok. Çünkü bütün sayısalcı öğretmenler Alman. Hiç Türk sayısalcı yok. Dışarıdan kurslara girmek ya da özel ders almak zorundalar. Geçmişte Türk öğretmenlerden sayısalcı öğretmenler görevlendirildi ancak bu öğretmenler ve idare mezunlar ve

0: derneklerin lincine uğradı. Odak abitur olup Türkçe Kültür ve Yetenek derslerinin abitura bir katkısı olmayınca öğrenci ne Türk öğretmenin dersine giriyor ne de işte hafifleterek yazayım ona gerekli saygıyı gösteriyor. Tehdit ve baskıyla Türk öğretmenleri yönlendirmeye çalışıyorlar. Abitura gitmek için Alman öğretmenlerin uygun görüşü gerekli olduğundan Türk öğretmenden esirgenen saygı değer Alman öğretmene cömertçe sunuluyor. Tam bir öz yurdunda garipsin hikayesi. Mezunlar Derneği para, kariyer, yardımı vesaire araçlarla öğrencileri kontrol ediyor. Mevcut haliyle İstanbul Lisesi Türk milletine ve devletine değil Alman devletine hizmet ediyor. Almanların milyonlarca euroyu esirgememesi bize duydukları muhabbetten değil tabii ki. Okula derhal sayısalcı Türk öğretmenler atanarak Alman öğretmenler gönderilmeli. Ya da sayıları azaltılmalı demiş Resul Tosun. Star gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Akşam gazetesinden Murat Özer de bu konuyu gündemine almış. Okul mu devşirme merkezi mi? İstanbul Erkek Lisesi mezuniyet töreninde öğrencilerin okul müdürünü sırtını dönerek konuşturmaması ve velilerin küfürlü protestoları sonrasında törenin iptal edilmesi çok konuşuldu. Alman vakıflarından fonlu medyaya göre Atatürkçü Gençler Gerici Müdürü protesto etmişti onlara göre. Yaşananlar ülkenin en parlak öğrencileriyle onlara gerici bir anlayışı dayatan müdürün şahsında Milli Eğitim Bakanlığı arasındaydı. Öyle ya, ülkede ne kadar güzel şey varsa dinci gerici Atatürk düşmanı iktidar ona düşmandı. Oysa gerçek otel odalarında basılan hırsızların peştemalleriyle örtemediği suçlar kadar ortada. Bu okul İttihatçı Mehmet Nadir tarafından Numune-i Terakki adıyla 1884'te kurulmuştu. İkinci Abdülhamit'e darbe teşebbüsünde okulun merkezi bir rol üstlendiği ortaya çıktığında ise kapatılıp devletleştirilmişti. Yani Türk Devleti ile kan uyuşmazlığının tarihi kuruluşuna kadar gidiyor. Geçtiğimiz yıl okulun yatakhanesinin camından İttihatçılar ölür, İttihatçılık ölmez yazılı pankartın sallandırılması aslında okulda fiilen hakimiyet kuran çetenin neler yapabileceğini gösteriyordu. Okulda Almanların etkisi 1950'lerde başladı. Fakat ülkenin en başarılı öğrencilerinin girebildiği liseye Alman devletinin adeta çöreklenmesi 1997'de başladı. Ne tesadüf ki tırnak içinde bu sırada ülkede 28 Şubat darbesi yaşanıyordu. Almanya ile yapılan anlaşma sonucu öğrenciler mezun olduklarında aldıkları abitur diploması sayesinde Almanya'da istedikleri üniversiteye sınavsız girebileceklerdi. Böylece gençler sadece Alman kültürüyle hemhal olmakla kalmayacak, aynı zamanda devletin imkanlarıyla yetişip tüm birikimlerini Alman devletinin hizmetine sunabileceklerdi. Liseye giriş sınavlarında her yıl tam puan yapacak kadar zeki ve başarılı 150 Türk genci bu okuldan mezun olduktan sonra soluğu Almanya'da alıyor. Zaten Türkçe ve tarih gibi birkaç istisna dışında tüm dersler Almanca olduğu için Türkiye'deki üniversite sınavlarında başarılı olma şansları oldukça düşük. Bunun için matematik, fizik, kimya, biyoloji ve sosyoloji gibi derslere Türkçe olarak ayrı bir mesai harcamak zorundalar. Kavga da tam bu noktada patlak veriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, abitur uygulamasının öğrencilerin yarısını kapsamasına dair bir çalışma başlatınca Alman Büyükelçiliği telaşa kapılıyor. Dışişleri Bakanlığı'nı da atlayarak doğrudan okul idaresiyle görüşüyor ve uygulamanın aynıyla devam etmesini istiyorlar. Yani törendeki protestonun arkasındaki asıl mesele bu. Yusuf Tekin devletimizin yetiştirdiği çocukları kaptırmak istemiyor. Almanlarsa adeta bedavaya elde ettikleri bu insan gücünden vazgeçmek istemiyor. Fonladıkları medya ve yetiştirdikleri monşerler aracılığıyla okulda adeta çete gibi hareket eden yapıyı öne sürmeleri de bu yüzden. İşte İl Milli Eğitim Müdürü Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür ve Okul Müdürü Hikmet Konar bu çeteye boyun eğmeyip dik durarak devletimizin itibarını korudular. Almanya'nın ülke dışında benzer statüye sahip yaklaşık 140 okulu var. Fakat sadece Türkiye'deki İstanbul Erkek Lisesi devlet lisesi. Diğerleri oldukça pahalı özel liseler. Oysa biz devletin tüm imkanlarını seferber edip yüksek burslar verdiğimiz çocuklarımızı kendi ellerimizle bir başka devletin hizmetine gönderiyoruz. Atatürk maskesi ise her yerde olduğu gibi burada da toplumu manipüle etmenin bir aracı. Oysa Atatürk bunun gibi tüm yabancı okulları çıkardığı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla devletimizin ruhtesini almıştı. O günde başta Fransa olmak üzere İngiltere, İtalya ve ABD Türkiye'ye

0: fon gönderip müfredata karışma diyordu. Atatürk hiçbirisini dinlemedi, bir gecede kapattı. Sadece Fransız okullarının sayısı 38'di. Efendim, İstanbul Erkek Lisesi Çanakkale Savaşı'nda çok sayıda öğrencisini de şehit vermiş bir okul aynı zamanda. Fakat mankurtlaşma öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki öğrenciler ve velileri yine aynı çetenin baskısıyla Çanakkale şehitliği ziyareti sırasında Eceabat müftüsünün yaptırdığı duayı bile tahammül edemeyip protesto ettiler. Evet, bu İstanbul Erkek Lisesi'nde son haftalarda, aylarda meydana gelen hadiselerle ilgili iki yazıyı paylaşmış oldum. Dediğim gibi bugün başka yazılar da var ama bütün gündemi de ona ayırmamak lazım. Nuhal Bayrak'la devam edelim Star Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: İsrail yine gezi peşinde demiş. Emperyalistlerin ve işgalci İsrail'in yeni savaş yöntemi önce iç cepheyi dağıtmak. Osmanlı Devleti'ni de iddiaçılarla içeriden çürütmüş, sonra kolayca yok etmişlerdi. Yani Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce zaten bitmişti. Bu savaşta içeridekiler kullanıldığından işgali bedavaya getiriyorlar. Yani çayın kuşunu çayın taşıyla alıyorlardı. Farklı kesimleri kullanıyorlar. Bazen çok masum gerekçelerle, hatta adalet ve vicdan gibi insani reflekslerle sokağa döktükleri kitleleri kirli amaçlarına alet ediyorlardı. Siyonizmin evanjelist tetikçisi ABD'nin 2001'de başlattığı Haçlı saldırılar aslında bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama operasyonuydu. Son adımsa 7 Ekim 2023'te başlatıldı. Nitekim İsrail Gazze dışında 6 ülkeye saldırdı. Artık tek engel Türkiye ve Türk milletinin asıl gücü birlik ve beraberlik. Ayrıca FETÖ üzerinden gerçekleştirilen Rus uçağı düşürme provokasyonu ve İran merkezli sahte bayrak operasyonu gibi oyunlar Türkiye'yi bataklığa çekmeye yetmedi. O halde Türkiye ancak içeriden vurulabilir. Peki bu operasyonda kim kullanılabilir? Çok gariptir. Öfkelilerin çok kullanışlı olduğunu iyi bilen Haçlı Siyonist İttifak, Osmanlı'yı yıkmakta kullandıkları Jön Türklerin devamı olan CHP'ye göz kırpıyor. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'ye şikayet etmelerinin sebebi bu. Gezi kalkışmasını tekrar değerlendirmek, aynı gedikten yine gol yememek için çok önemli. Bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama süreci 1991'de Irak'ı PKK'ya hazırlama harekatıyla başlamış. 2001'den itibaren Afganistan ve yine Irak işgalleriyle devam etmişti. 2010'da başlatılan Arap Baharı operasyonu ise süreci hızlandırmıştı. Haçlı Siyonist İttifak'ın hedefleri doğrultusunda kadife darbeler yapan George Soros yönetimindeki Açık Toplum Enstitüsü'nün parası ve gene Sharp'ın Albert Einstein Enstitüsü'nün sinsi tarzı kullanılacaktı. Sharp, silahsız darbenin kitabını yazmış bir fitneci. Baskı altındaki Araplara da bahar vaat etmişlerdi. Herkes İslam dünyası diktatörlerden kurtulacak diye seviniyordu ama kimse Batı kendi vesayetçilerini kendi eliyle niye devirsin diye düşünmüyordu. Tunus'ta bu Aziz isimli seyyar satıcının 17 Aralık 2010 tarihinde kendini yakmasıyla başlayan gösteriler hızla büyümüş, 24 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Zeynel Abidin Bin Ali 14 Ocak 2011 günü kaçmak zorunda kalmıştı. Yemen'e sıçrayan gösteriler 33 yıllık Ali Abdullah Salih'in sonunu hazırlamıştı. Yemen vekalet savaşının arenası olmuş, çocuklar açlıktan ölmüştü ama olsun, bahar gelmişti. 14 Şubat'ta Bahreyn'de başlayan gösteriler 17 Şubat'ta Libya'ya uzanmıştı. Kaddafi'nin sert karşılık vermesi üzerine B planı uygulanmış, 19 Mart günü uluslararası müdahale adı altında işgal kararı alınmıştı. Nihayet Kaddafi 20 Ekim'de aşağılanarak öldürülmüş, yalvaran görüntüleri ders için servis edilmişti. Bu ülkelere özgürlük tırnak içinde gelmişti ama halk diktatörleri de mumla aramıştı. Mısır'da ise bahar ciddiye alınmış, 17 Haziran 2012 seçiminde Muhammed Mursi %52 oyla başkan seçilmişti. Ancak Mursi baharcıların istediği yönde gitmiyordu. Mesela yıllardır kapalı olan Gazze tünellerini açmıştı. Duruma derhal el koyan ABD, Mursi'nin çok güvendiği Savunma Bakanı Abdülfettah Es-Sisi'ye darbe yaptırmıştı. Yine vesayet zincirinin en güçlü halkası olan savunma sanayinde de yerli üretim oranı %20'den bizde %80'lere tırmandı. İşte bütün bunlar 80 yıldır bendesi olduğumuz Batı'ya meydan okumak anlamına geliyordu. Türkiye'nin başı belaya sokulmalıydı. Bu da ancak Türkiye'yi vesayet zincirlerinden kurtaran Erdoğan'ın alaşağı edilmesiyle mümkündü. Zaten memnuniyetsizler artmış, tahrik ortamı oluşmuştu. Aranan fırsat

Taksim'de ortaya çıkmıştı. Trafiği yer altına indirme çalışmaları sırasında Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın yeri değiştiriliyordu. Sosyal medya marifetiyle yayılan Taksim'de ağaç katliamı yapılıyor yaygarası sonuç vermiş, 27 Mayıs 2013 tarihinde başlatılan ağaç katliamı protestosu bütün muhaliflerin desteklediği bir Türk baharına dönmüştü. Zulüm 1453'te başladı afişleri kalkışmayı hangi

çevre protestosu, FETÖ'cü polisler sayesinde Türkiye'yi kaplayan vahşi kalkışmaya dönüşmüştü. Zira Gezi Parkı'ndaki eylemlerin sadece oturma şeklinde devam ettiği 30 Mayıs sabahı saat 05'te Taksim'e tomalarla dalan emniyet timleri adeta oturmayın saldırın demişti. Polis üniformalı FETÖ'cüler oturan gençlere yoğun biber gazı sıkarken gaz maskeli ve sivil giyimli iki kişi de içinde uyuyanların olduğu çadırları benzin dökerek yakmıştı. 3 Temmuz'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi'nin camiden çıkanları yaylım ateşine tuttuğu günlerde İngiliz The Times gazetesine yayınlanan tam sayfa ilanda bir lider halkına yaptığı insanlık dışı muameleler sebebiyle diktatör olarak suçlanıyordu. Sisi diye düşünmüşseniz yanıldınız. Avrupalı aydınların kınadığı diktatör tırnak içinde huzuru sağlamak için yağmacılara dur diyen Recep Tayyip Erdoğan'dı. Fakat bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Vekili Bülent Arıç'la bir görüşme yaptı geziciler. Eylemleri engelleyen valileri görevden alın gibi üstten talepleri ilettiler. Sonra AKM denilen ucubenin yıkılmaması, 3. Boğaz Köprüsü ve yeni havalimanının yapılmaması şeklinde Batı suflesi şartlar ileri sürmüşlerdi. Dönemin Başbakanı Erdoğan dış güçler darbe tezgahlıyor derken Cumhurbaşkanı Gül masum mesajlardan bahsediyordu. Çankaya'da düzenlediği basın toplantısında demokrasi sadece seçim demek değildir. İyi niyetli olarak verilen bütün mesajlar alınmıştır demişti. Netice itibariyle çevre hassasiyetiyle başlasa da nihai hedef çok farklıydı. İktidar yıpratılacak ve hemen peşinden gelen 17-25 operasyonuyla da Erdoğan saf dışı bırakılacaktı. Böylece 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçimine katılamayacaktı. Yani Gezi tamamlanabilseydi Erdoğan da Mursi'nin akıbetine uğrayacak, 15 Temmuz darbesine gerek kalmayacaktı. Bu kalkışmayı organize eden dış güçlerin kargaşa ihtiyacı bugün kat kat artmış durumda. Ortak düşmanları Erdoğan. Biz Jön Türklerin devamıyız diyenler aynı oyuna gelmemelidir diyor bu ilginç yazısında Nuh Albayrak Star gazetesinde değerli dinleyenler. Ben biraz özetleyerek okudum. Hayli geniş bir yazı. Merak edenler Star gazetesinden de takip edebilir. Bir yazı daha paylaşıp veda edelim. İhsan Aktaş, Türkiye tohum sektöründe İsrail algısı başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış. Siyaset zemininde tartışılan bir konuya bir de komplo teorisyenleri eklenince toplum genelinde kalıcı bir algı oluşuyor ve bu algının değişmesi büyük emek ve çabaya ihtiyaç duyuyor. Yıllarca Türkiye İsrail'den tohum ithal ediyor söylemi Türk toplumunda genel kabule dönüşmüş durumda. Bulgulara göre Türkiye'de tohum meselesi teknik bir tarımsal üretim konusu olmaktan çıkarak tamamen algı temelli bir jeopolitik güvenlik ve gıda endişesi meselesine dönüşmüştür. Resmi veriler Türkiye'nin sertifikalı tohum üretiminde 1.35 milyon ton seviyesine ulaştığını, dış ticarette 2025 yılı itibariyle 158 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla net ihracatçı konumunda bulunduğunu göstermesine rağmen toplumun neredeyse %60'ı Türkiye'de tohumların tamamen veya ağırlıklı olarak ithal edildiğini düşünüyor. Türkiye raporunun bu ayki araştırmasının amaçlarından biri tohum meselesi etrafında şekillenen toplumsal algıyı ortaya koymak ve oluşan tabloyu tarım sektörünün üretim, dış ticaret ve hukuki gerçeklikler ışığında analiz etmektir. Rapor istatistiksel veriyle toplumsal algı arasındaki derinleşen uçurumu gözler önüne sererek meselenin salt bir ekonomik politika veya üretim kapasitesi sorunu olmadığını, çok boyutlu bir algı yönetimi ve stratejik iletişim sorunu haline geldiğini ortaya koyuyor. Sonuçlara göre katılımcıların %48'i Türkiye'deki tohumların İsrail'den geldiğini düşündüklerini belirtmiş. Bu ülkeyi bölgesel tohum üretiminde açık ara birinci sıraya yerleştirmiş. İsrail'i %20.6 ile Avrupa ülkeleri, %13.7 ile Çin ve %7.7 ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Demografik kırılımlara inildiğinde söz konusu İsrail algısının özellikle ileri yaş gruplarında kemikleştiği görülüyor. 55-64 yaş grubunda bu oran %51.7'ye, 65 yaş ve üzeri grupta %55.7'ye tırmanıyor. Bunun yanı sıra üst gelir gruplarında dahi Türkiye'nin tohum üretiminde İsrail'e bağımlı olduğu algısının gücünü koruması, bu inancın adeta tarihsel ve jeopolitik kodlarla nesilden nesle aktarılan bir mite dönüştüğünü de gösteriyor. Türkiye'de tohumculukla ilgili en derin

bilgi kirliliğinin biyolojik terminoloji alanında yaşandığını ortaya koyuyor. Türkiye'de kullanılan tohumların kısır olduğu ve yeniden ekilemediği yönündeki ifadeye katılımcıların 5 üzerinden 3.23 seviyesine katıldığı ölçülmüştür. Katılımcıların %37.8'i ne katılıyorum ne katılmıyorum seçeneğini tercih ederek bu teknik konuda net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum cevaplarını tercih edenlerin toplam oranı %39.5'a ulaşmıştır. Bu tablo toplumun yaklaşık %40'lık bir kesiminin kısır tohum söylemini doğrudan kabul ettiğini, geriye kalan büyük kitlenin ise bu söylemi reddedecek bilimsel donanıma sahip olmadığını gösteriyor. Tohumculuk sektörüne yabancı firmaların hakim olduğu söylemi rasyonel bir temele dayanmadığı gibi sektör 2025 yılında rekor kırarak 1.350.627 ton sertifikalı tohum üretmiş ve 158 milyon dolar net dış ticaret fazlası vermiştir. Biyolojik çeşitliliğin korunması bağlamında da devletin gen bankalarında 122.750 yerel tohum örneği koruma altına alınarak stratejik bir rezerv oluşturulmuştur. Ancak kamuoyunun büyük çoğunluğu bu verilerin büyük bir bölümünden haberdar değildir diyor İhsan Aktaş. Tabii bunların bir kısmı da belli ezberlere dayanıyor. Mesela bizim mesleğimizle alakalı, mesela kelimeler üzerinden ya da işaretler üzerinden bakıldığında uzun yıllardır biz işte bir takım söyleşilerde ya da kurslarda karşımıza çıkan soru hep şeydir. Bizim alfabemizdeki efendim inceltme işareti kaldırılmış. Bu ezber uzun yıllardır söyleniyor. Halbuki yıllardır kullanılıyor. Fakat bu yerleşmiş vaziyette. Ya da diyelim, çok başka bir örnek vereyim. Otomobil merakı olanlar bilir. Orada da bir ezber var. İşte falan marka ismi vermeyeceğim. Falanca marka araç dünyanın en güvenilir aracı çıkmış. Muhtemel ki, hatta öyle olabilir, öyle bir şey de okuduğumu hatırlıyorum sanki. O marka ilk defa güvenlik testini yapan marka olduğu için sağlamlık o markaya artık hasredilmiş. Dolayısıyla o marka üzerinde güven algısı oluşmuş ve dünyanın en güvenli markası gibi duruyor. Bu da bir ezber aslında. Şimdi bu tohum meselesinde de aynı şekilde. Yani çok vakıf olduğumuz bir hadise değil ama işte verileri paylaştık. Büyük ihtimalle İşte bu yurt dışından ithal tohumların çok fazla olduğu, Türkiye'nin tohum üretiminin çok zayıf olduğu ve sürekli biz tohum efendim ithal ettiğimiz algısının bir olgu olmadığı, sadece algı olduğunu da herhalde bilmek lazım. Evet, bu yazıda İhsan Aktaş'a aitti, Yeni Şafak gazetesinden. Bu bugün sizlerle paylaştığımız son yazıydı. Aslında bir iki yazımız daha vardı ama zaman kalmadı. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Son baskı. Reklamlar.
1: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın

Abdullah Tercümani Hazretleri. İspanyol papazken Tunus'a gelerek Müslüman olan alim bir zat. Asıl adı Anselmo Turmeda'dır. Akdeniz'de Balear takım adalarının en büyük

0: olan Mallorca'da doğdu. Hayatı ile ilgili en eski belgeye göre 1373 yılında vaftiz babası Sylvester, küçük kardeşler tarikatından vaftiz oğlum Palorya Almense Turmanda'ya benim için dua etmesi arzusuyla diyerek bir miktar para vasiyet etmiştir. Bu belgeden Anselmo Turmeda'nın o tarihte Fransisken tarikatına girdiği fakat henüz papaz olmadığı anlaşılmaktadır. Buna dayanarak 1350-1355 yıllar arasında doğduğu söylenebilir. Kendi hayatını da anlattığı Tuhvetül Eribba adlı eserinde verdiği bilgiye göre ailesinin tek çocuğu olan Anselmo Turmeda 6 yaşında bilgili bir papazdan İncil okumaya başladı ve 2 yıl içinde İncil'in yarısından çoğunu ezberledi. Daha sonra İncil'in dilini yani Latince ve mantık ilmini öğrendi. 14 yaşında Aragon Krallığı'nın tek üniversitesinin bulunduğu Katalan topraklarındaki Lerida şehrine giderek 6 yıl aritmetik, geometri, müzik, astronomi ve astroloji okudu. Ardından 4 yıl daha İncil ve İncil'in dili üzerine çalıştı. Bu arada Yunanca ve İbranice öğrendi. 24 yaşındayken Papaz Nikolaos Martel'den teoloji tahsil etmek için Lombardiya'daki Bologna Üniversitesi'ne gitti. Nikolaos Martel'in İncil'de Hazreti İsa tarafından geleceği vaat edilen Paraklit'in Hazreti Muhammed olduğunu söylemesi ve kendisine Müslümanlığı tavsiye etmesi üzerine İslam'ı benimsemeye karar verdi. O yıl kaldığı Lombardiya'dan Mallorca'ya döndü. 6 ay sonra Sicilya'ya, oradan tahminen 1388'de Tunus'a gitti. Buradaki Hristiyanlar tarafından 4 ay misafir edilen Turmeda, Hafsi Sultan'ın özel doktoru Yusuf et-Tabi vasıtasıyla Sultan Ebul Abbas'ın huzuruna çıkıp Müslümanlığı kabul etmek istediğini, ancak din değiştirenler hakkında dedikodu yapılabileceği, bu sebeple oradaki Hristiyan ileri gelenlerin de katılacağı bir toplantı düzenlenmesini ve onlara kendisiyle ilgili düşüncelerinin sorulmasını rica etti.
1: Hekimbaşı'dan Müslüman olma arzunuzu öğrendim.
2: Doğru efendim.
1: Kaç yaşındasınız Anselmo?
2: 30 yaşındayım sultanım.
1: Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür. Yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen?
2: Az önce arz ettiğim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım. Evet sultanım. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkımdaki kanaatlerinin sorulmasını istiyorum.
1: Niçin?
2: Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden eminim. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yerseler de bunun kıymeti olmaz.
1: Hayret, ne kadar benzerlik.
2: Ne ile benzerlik sultanım?
1: Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti.
2: Evet, hatırladım. Yahudiler önce övdükleri Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler.
1: İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce övdüklerini işlerine gelmeyince karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan tanınmış birkaç Hristiyanı çağırtayım.
2: Hazırım.
1: Hekimbaşı, haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirilsin.
2: Emredersiniz sultanım.
1: Anselmo, siz yan odaya saklanınız. Çağırdığımda huzura gelirsiniz.
2: Peki sultanım.
1: Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu.
3: Buyurunuz sultanım. Emrediniz.
1: Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında fikrinizi soracaktım.
3: Papaz Anselmo hakkında mı?
1: Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir?
3: Sultanım, Peder Anselmo üstadı Peder Mertel'in yerine halef olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir.
1: Papaz Anselmo müstesna bir insandır dediniz değil mi? Yanılmıyorum. Hı?
3: Yanılmıyorsunuz sultanım. Bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O hakiki bir Hristiyandır.
1: Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo Müslüman olursa, o zaman da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misin?
3: Peder Anselmo mu? İmkansız.
4: Hayır, asla.

0: Yemek öyle. Anselmo, gelebilirsiniz. Evet Anselmo.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
2: Ne demek oluyor bu? Benim ses. Hayır yüzüm, hayır.
3: Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum.
1: Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği Paraklit de son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır.
3: Bu bir hezeyan.
1: Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez.
3: Şimdi de hakaret ha? Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hain.

Anselmo turmayı da Abdullah adını aldı. Tercüman lakabı ise sultana yabancı ülkelerden gelen mektupları tercüme etmesinden dolayı verildi. Tuhfetül Erib'in bazı yazma nüshalarında adı Abdullah bin Abdullah et Tercüman şeklinde geçer. İhtida ettiğinde 35 yaşında olan Abdullah et Tercüman, sultan tarafından günlük çeyrek dinar maaşla tekel idaresine yerleştirildi. Tunus'un ileri gelenlerinden El-Haccac Muhammed Es-Saffar'ın kızıyla evlendi ve Muhammed adını verdiği bir oğlu doğdu. 5 ay sonra Müstansır tarafından gümrük idaresinde görevlendirildi. Bir yılda Arapça öğrendi. 1390'da Fransız ve Ceneviz donanmasının Mehdiye şehrine saldırısı esnasında tercüman sıfatıyla görev yaptı. Kabis ve Kafsa muhasaralarında sultanın yanında bulundu. Hem askeri levazım görevlisi hem mütercim olarak hükümdarın bütün seferlerine katıldı. Müstansır'ın 1394 yılında vefatıyla yerine geçen oğlu Ebu Faris Abdülaziz, babasının ona tanıdığı imkanları tanıdığı gibi tekelin idaresini de kendisine verdi. 1402'de Mallorca Kralı Naibi Roger de Montcada, Abdullah et Tercüman'a ülkesine dönebilmesi için dini makamlara karşı korunacağını bildiren bir belge gönderdi fakat bir sonuç alamadı. Sicilya Kralı'nın danışmanı eski arkadaşı Papaz Francis, Abdullah et Tercüman'ı Hristiyanlığa geri çevirmek için Tunus'a geldi. Fakat o da bir netice elde edemedi. Papa 13. Benoît tarafından tövbe edip eski dinine dönmesi halinde kendisinin affedileceğine dair 1414'te çıkarılan karar da sonuçsuz kaldı. Abdullah et-Tercüman 1420'de Tuhfetül Erib adlı kitabını yazdı. Bir yıl sonra Aragon kralı Alfonso ile Magnanime hem mahkumların serbest bırakılmasında gösterdiği çabalar sebebiyle Tunus hükümdarının oğlu hem de konuyla ilgili yardımları için Abdullah et-Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca Abdullah'a kendi ülkesinde serbestçe dolaşması için 23 Eylül 1423'te bir belge gönderdi ancak Abdullah bunu da kabul etmedi. Abdullah et-Tercüman Tunus'ta vefat etti. Kabri Sukus Seracci'nin dışında Babül Minare semtindedir. Müslüman olduktan sonra da kendi ana dili olan Katalanca eserler yazmaya devam eden Abdullah'ın bu eserlerinde biyografisiyle ilgili bazı bilgiler mevcuttur. Eserleri: Tuhfetül Erib, Firret Ala Ehşil Şalib. Hristiyanlığa karşı yazılan önemli reddiyelerden biri olup, müellif eserin birinci bölümünde İspanya'daki yaşamını, İslamiyet'i benimsemesini, ikinci bölümünde Tunus'ta geçen hayatını ve Hafsi Sultanı'nın dönemini anlatmakta, üçüncü bölümde Hristiyanlığı eleştirmektedir. Eser birçok defa basılmış, Osmanlı Türkçesine ve Farsça, Fransızca, İspanyolca, Katalanca, Almanca gibi dillere de tercüme edilmiştir. Libre de Bons, ahlaki öğütler içeren bu manzum eser 1396'da yazılmıştır. Katalonya'da meşhur olan eserin 1635-1842 yılları arasında 40'tan fazla basımı yapılmış, 19. yüzyıla kadar Katalonya'daki mekteplerde okutulmuştur. Disputa de Isa contra Firare Emsel Turnedo, 1417-1418'de yazılan bu meşhur eserde insanın hayvanlar

karşısındaki değeri ve saygınlığı konu edilmekte, Hristiyan rahiplerine yöneltilen eleştirilerde onların ahlaki bozuklukları dile getirilmektedir. Katalan edebiyatının bir şaheseri sayılan eser 1509'da Katalan dilinde neşredilmiş, 1544-1911 yıllar arasında Fransa'ya 5 ayrı tercümesi yapılmış, İspanyolca ve Almanca'ya da çevrilmiştir. Eser, ruhban sınıfına yönelttiği tenkitler sebebiyle 1583'te İspanyol Engizisyonu tarafından yasak kitaplar listesine alınmıştır. Tuhvetül Erip adlı eserinden. Bugün İsa Aleyhisselam'a inen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markus ve Yuhanna'dır. İncil'i değiştiren bunlardır. Bunlar açıktan açığa yalan söylemekten çekinmemişlerdir. Bu 4 İncil arasında çok ihtilaf vardır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de ise tenakuz, ihtilaf ve yalan yoktur.

Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın

kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörler

0: ile operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Kim demiş Kudüs bütün dinlerin kutsal şehridir diye? Kudüs yalnızca ve sadece Müslümanlarındır. Bütün dinler ne demektir? Bütün dinler derken Hristiyanlığı ve Yahudiliği kastediyorlar şüphesiz. Lakin bir Müslüman olarak Allah indinde İslam'dan başka din tanımayız biz. Bu sebeple Kudüs gerçekte İslam'dan başka hiçbir din için kutsal olamaz. Ve Müslümanlardan başkasının olamaz Kudüs. Mekke ve Medine nasıl ki yalnızca Müslümanlarınsa, Kudüs de öylece yalnız Müslümanlarındır. Kudüs gasp edilebilir, zorla işgale uğrayabilir. Lakin yine de Müslümanlarındır. O takdirde çalınmış bir belde olur ancak. Müslümanlardan başkasının malı olamaz, mülkü olamaz. Tıpkı esir düşen bir Müslüman gibi, bir Müslüman esir de düşebilir. Lakin bu esaret nasıl ki o Müslümanın kişilik değiştirdiği manasına gelmezse, Kudüs de öyledir. Hatta esir düşen bir Müslümanın eğer esir düştüğü yerde zürriyeti devam ederse, belki nesli aslını kaybederek yabancılaşabilir. Ama Kudüs öyle olamaz. Hiçbir değişikliğe uğrayamaz. İslam'dan çıkamaz. Bir tek Müslüman baki kaldığı sürece, Kur'an baki kaldığı sürece Kudüs İslam'ındır. Kudüs esir bir İslam beldesidir. Yahudinin malı olamaz. Kudüs esir olmakla Müslümana bir ders vermiştir. Yeryüzü Müslümanları bir ilahi imtihanla karşı karşıyadır. Kudüs'ün elimizden çıktığına inananlar, oranın Yahudilerin mülkiyetine geçtiğini sananlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Çalınan Kudüs'ü geri almak cehdiyle yaşamayanlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Hatta Kudüs'te Yahudilerin de Hristiyanların da hakkı olduğunu sananlar da kaybetmişlerdir imtihanı. Mekke ve Medine için nasıl ki ortaklık kabul edemezsek Kudüs için de edemeyiz. Kudüs peygamberlerimizin yani Müslümanların şehridir. Bütün peygamberlerin tek varisi Müslümandır ancak. Peygamberlerden bazılarını kendi ruhlarını karanlığa alet eden evrensel fitneleri için kullanmaya yeltenmenin endüstrisini kurmuş bulunan kafirlerin yani ehli kitap geçinen öteki din mensuplarının hiçbir veraset hakkı yoktur Kudüs üzerinde. Yahudi sana dursun oraları kendisi için bir arz-ı mevut diye. Oralar Müslümanlar için bir arz-ı mevuttur ancak. Buralar kendi peygamberlerine ihanet etmiş bulunan Yahudiler için bir arz-ı kıtal olmuştur tarih boyunca. Bu coğrafyada esir olmuş, helak olmuştur Yahudiler. Yeniden esir olmak, helak olmak için talih getirdi kendilerini yine bu bölgeye. Filistin mezarı olacaktır Yahudi kavminin. Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Davud'un mirasına hıyanet eden bu kavim, kendi ayağıyla tekrar geldiği bu topraklarda helak olacaktır er geç. Yahudiler, azgınlaşan fitnelerinin cezasını bu topraklar üzerinde çekmek için gönderilmiştir Filistin'e. Müntakim olan, kahhar olan, cebbar olan Cenab-ı Hak, yedi kudret burunları bu kutsal topraklar

Yerde yerlere sürülsün diye gönderdi onları buralara. Geldiklerine inana dursunlar. Bu kutsal beldeyi kendi memleketleri saya dursunlar diye. Bütün süper devletlerin kendilerine devlet olduğuna inana dursunlar bakalım. Bu felaketi, Yahudinin başarmış gibi görülen bu işgallerini Müslümanlar çok iyi değerlendirmeye mecburdur.

0: ihtarı olarak görüp cihada soyunmaya, kalkmaya mecburdurlar. Müslümanların hızla uyanması için Hak bu azim musibeti başımıza musallat kılmıştır. Büyük bir imtihan ve sevap kapısı açılmıştır önümüze. Müslümanlar, peygamberlerin safında yer alarak Allah ve peygamber düşmanlarının gövdelerini bu mukaddes beldenin topraklarında imha etmeye hazırlanmalıdırlar. Yahudi, Müslümanlara cihat sevabı kazandırmanın kurbanı olacaktır. Kudüs, Müslümanlara cihat çağrısının bir fedaisidir şimdi ve esir düşmüştür. Onu esaretten kurtarmak, Müslümanın esaretten kurtuluşuyla özdeştir bugün.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki, nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarı.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile güzel.

ey yolcu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı zikri öğret kalbine ki

onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin, bulsun seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcum. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

Ey yolcu, kalbini masibadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

ey yolcu. Her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki ölen hayvan imiş, aşıklar ölür.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Talimatları doğrultusunda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan Milli Güvenlik Konferanslarının başarılı geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir döneme tekabül eden konferansları, Türkiye'nin strateji hafızasını güçlendiren, kurumlar arasındaki koordinasyonu pekiştiren, yeni tehditleri doğru okuyacak kadroların yetişmesine zemin oluşturan önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 devletin 2200 yılı aşkın bir mazisi olduğunu hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te Büyük Osmanlı Çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta, 7 eklemde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati tükendiğinde ise yerini genç cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Kurduğumuz

devletlerin nice adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık, nice ihanetlere maruz kaldık, nice badirelerden geçtik ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin dışında kimseye umut bağlamadık. Milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Tüm bunları yaparken tarihin ve aziz milletimizin şahitliğinde ağır bedeller ödedik. Büyük mücadeleler verdik ve çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken, diğer taraftan da sınır ötesi bir harekatla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini böylece çok net bir şekilde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekatlarımız ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanlarının hızlı bir değişim geçirdiğine dikkati çeken Erdoğan, bunlara paralel olarak güvenlik kavramının mahiyeti ve kapsama alanının da değişime uğradığını vurguladı. Erdoğan, çağın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırının, limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesintinin, bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdidin, toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyasının da doğrudan milli güvenliğin alanına girdiğine işaret etti. Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlarında belirleyici rol oynadığını belirten Erdoğan, hemen her alanda ön kabullerin yıkıldığı bir dönemden geçildiğini kaydetti. Savaşların cepheyle birlikte siber alanda uydu sistemleri üzerinden sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, cepheyle cephe gerisi arasındaki sınırın bulanık hale gelirken sivil ve askeri alan ayrımının da günden güne zayıfladığını söyledi. Erdoğan, bir mühendisin geliştirdiği bir yazılımla, bir veri analistinin yaptığı bir değerlendirmeyle, bir siber güvenlik uzmanının dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle, bir vatandaşınsa manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliğin etkin birer parçası haline gelebildiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 381'inin tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi. 3659 personelin katıldığı operasyonlarda 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği kullanıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 974 şüpheliden 381'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu maddeyle 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. Açıklamada gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz ifadelerine yer verildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan

82 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri sonrası şüphelilerden 79'u tutuklanmaları, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, NEK Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin milletin huzuruna, gençlerin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerin güvenliğine kasteden yapılar olduğunu belirtti. Akın Gürlek bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesi elebaşı hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin şunları kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Açıklamada şunlar ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Çanakkale merkezli 11 ilde düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 137 düzensiz göçmen yakalanırken göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheli de tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından yaklaşık 8 ay teknik takip gerçekleştirildi. Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonda AK ile yönetici kadrosunda aralarında bulunduğu 41 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 137 düzensiz göçmense işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirterek muhtemel anlaşmanın 2 ya da 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi. İran'la müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, 1 ya da 2 gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti. Trump, ablukanın %100 etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi. İran'la İsrail'in kendisinin arabuluculuğunda saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız ifadesine yer verdi. Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, muhtemel anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti. İsrail'in İran'a düzenlediği son saldırılarda İran ordusu hava savunma kuvvetlerine bağlı 2 üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu 2 üst düzey askeri yetkilinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Buna göre İsrail'in İran'a yönelik saldırılar için bugün başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda

0: son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 34 yaralının getirildiği, hayatını kaybedenlerden 7'sinin yeni saldırılarda, birinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 978 kişinin öldürüldüğü, 3097 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.988'e, yaralı sayısının da 173.205'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada ayrıca ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında halen ulaşılamayan cenazelerin bulunduğu vurgulandı. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefersir, Batısir, Cebşit, Atşit, Habbuş ve Kefer Rumman beldelerine hedef aldı. Atşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftlik sahibi hayatını kaybetti. Habbuş beldesine bir evin hedef alındığı insansız hava aracı saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kefer Rumman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. NNA'nın haberine göre Sur kentindeki Masakin Şabiye mahallesine düzenlenen saldırıda ise 9 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8.28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 37'ye yükseldi. Philstar gazetesinin hükümet yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 37 kişi hayatını kaybetti. 456 kişinin yaralandığı depremde 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. Sarsıntıdan 77.186 kişi etkilendi. Yetkililer can kayıplarının büyük kısmının yıkılan binalardan düşen enkaz parçalarından kaynaklandığını açıkladı. Depremde yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini belirten yetkililer ilk belirlemelere göre 1889 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığını ifade etti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-25,

24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Kazanışımın hiçbir yankısı olmadı ev halkında. Oruçlar, kurbanlar unutuldu. Tamamlanan tek adak annemin 4444 salat-ı tefriciyesiydi. Kafamı toparlayıp da Allah'a hamd için ne yapacağımı bulamıyordum. Sonraya attığım adak sevincimi tek başıma yaşamak beni yoruyordu. Ara sıra gelen akrabalar, komşular tebrik ederken, maşallah derken evdekilerin gözlerine bakıyordum, hiçbir sevinç alameti yoktu. Sanki 2 yıldır uğraşan, gece gündüz ders çalışıp deli gibi soru çözen ben değildim. Ben onların çocuğu değildim. Merhamet edilecek bir canlı bile değildim. Hiçbir plan, hiçbir konuşma yoktu hakkımda. Eskiden kurulan hayallerden, kayda gitmekten, harçlıktan, yurttan artık bahseden yoktu. Eve uğursuz bir hava çökmüş gibi herkeste bir surat, bir ketumluk, bir beni dışlamışlık esip duruyordu. Suçumu bir türlü çözemiyordum. Bir akşam yemeğinde cesaretimi topladım. "Baba, kayıtlar başladı. Ne zaman ne yapacağız?" dedim. En kısasından konuştum. Kimse yüzüme bakmadı. Varlığım gibi sesim de yok sayılıyordu demek. İçimden sürekli ağlama isteği geliyordu. Kuş bir türlü yolunu bulup çıkamıyordu. İçimdeki bu çırpınışlara bir de yanma eklenmişti. Karnımın içinde bir yangın vardı. Alevlendikçe kuş daha çok çırpınıyordu. Sevgisizlikten ölüp gitmek için uğraşıyordu. Yapabildiği tek şey çırpınmaktı. Ben ne yapacaktım? İçimdeki kuş gibi ben de bu evde çırpınıp duracaktım. Kafes, kafes içindeydi. Doyup doyamadığımı anlamadan kalktım. Tabağımdaki fasulyeler öylece duruyordu. Babaannemin tepsisini alıp mutfağa yöneldim. Biraz ağlasam rahatlardım belki. Babam, "Fadime, yarın akşam hazırlıklı olun. Mediha halamlar bize gelecekmiş," dedi. Anneme dönerek korkuyla baktım. Babaannemin yüzü ışıl ışıldı. Annem meraktan çok korkuyla "Niye ki?" dedi. Dedem, "Misafirin niyesi mi olur kızım? Ben yarın namazdan gelirken gerekeni alırım," dedi sakince. Babam, "Annemi merak etmişler de Semih de gelecekmiş," dedi. Annem severdi misafiri. Her gelene mutlaka sofra kurar, kimseyi yemek yemeden göndermez, güler yüz gösterirdi. Mediha teyzeler daha önce de gelmişlerdi. Annemde böyle bir telaş yoktu. Annemin niye sorusu karnımdaki yangını körüklemişti. Öyle huzursuzdum ki sofrayı kaldırışım, çayı getirişim, biten bardakları dolduruşum robot gibiydi. Nerede haber varsa peş peşe o kanalı açtılar, tamirhaneye gelen arabalardan, lastiklerden, motorlardan konuştular, benzine gelen zammın her şeye yansıyacağından, muhalefetin bu sefer haklı olduğundan bahsettiler. Yetenek yarışmasındaki köpeğin eğitilmişliğini hayretle izlediler. Caner de o köpekten istediğini söyledi. "Bahçeye koyarız, orada artan yemeklerle beslenir, masrafı yükü olmaz." Utanmayı bilen köpek başını ön ayaklarının arasına uzattıkça herkes hayran oldu. Onlar böyle rahat rahat gülerken benim ne düşündüğüm ne olacağım kimsenin umrunda değildi. Babam, "İstersen çiftlik kuralım oğlum. At, kedi, köpek, koyun, inek ne bulursak alırız. Okumayacağım desene sen şuna," dedi. "Baba ne alaka ya, iyi ki bir köpek istedik. Geçen yılda kediye taktın oğlum. Talebe adamın neyine gerek? Benim gibi gres yağlı tulumların içinde akşamı etmeyi istiyorsan alalım. Şöyle takım elbiselerle, kravatla, bembeyaz gömlekle gelsen ne var?" "Of baba ya, istemiyorum." "Tamam almayalım. Ablam kazandı da ne oldu? Yüzümüz bile gülmedi. Oruçlar tutacaktınız, kurban kesecektiniz. Hani nerede? Kayda gidecektiniz," deyip bağırdı. Babam ayağa kalkar gibi yapınca odasına gitti. Kapı hızla çarpılınca babam ardından hışımla yürüdü. Dedem kolundan tutup çevirdi. "Gençtir, bırak, olur böyle şeyler, üstüne varma," deyip oturttu babamı. "Canerim, evin en küçüğü olmasına rağmen en büyüğünden daha akıllı kardeşim benim. Elinden bir şey gelmese de benim duygularımın sesi olmuştu. Dedem mani olmasa bilekleri sıkılacaktı benim yüzümden." Babaannem hınçla bana bakıyordu.

Dizlerinde battaniye ile oturan bu kadın evin en büyüğü. Dermanı olsa gelip boğazımı sıkardı herhalde. Dedemden 4 yaş büyükmüş. Kadınlar erkeklerden büyük olunca sözlerini dinletiyorlarmış kocalarına. Annem ve komşuları konuşurken duyduğum bu bilgi şu an işime yaradı ve babaannemin dedeme rağmen evin asıl ve gizli reisi olduğunu anladım. Benden küçük biriyle evlenmeliyim dedim içimden. Çocuk ne bilecek böyle lafları? Aklına bir giren olmuştur. Bizler korkardık ana babadan büyüklerimizin karşısında konuşmak haddimize mi? Bu sözleri benim yüzüme bakarak söylediği için gözlerindeki muhatap suçlu bendim. Dedem ve babam fısıltıyla konuşmaya başlarken babaannem tülbendini kulaklarının arkasına çekti, başım uğuldarken ben de odama kaçtım. Bir felaketin gizli emarelerini hissedip gittiğim yerin neresi olacağının önemi olmadan sadece bulunduğum ortamı terk etme ihtiyacı duyuyordum. Odam tek sığınağım. Çalışmalarıma, hayallerime, rüyalarıma, gözyaşlarıma, acıma, sevincime ve kendime şahit, hatta ortak olan odam. Camı açıp bahçenin yaz kokularını taşıyan havasını soludum derin derin. Yaşaran gözlerim bahçenin loşluğunda bir şeyler arıyordu. Elimi tutacak, gözlerimi silecek, değerli olduğumu söyleyecek birine. Rüyamdaki adam ayın alaca bir aydınlıkla sarmaladığı bahçede beliriyordu. İçim huzurla doluyordu o belirdiği anda. Bir pazar günü Aynur teyze, gelini ve annemle beraber sosyete pazarına gitmiştik. İsmi sosyete olduğu için fiyakalı ama pazar olduğu için ucuzluğu çağrıştıran bu pazarı en çok meraktan görmek istiyordum. Mobilya ve beyaz eşya dışında hemen her türlü ihtiyacın ve ihtiyaç olmayan şeylerin bulunduğu pazarı sevmemiştim. Her tezgahın önünde dakikalarını harcadıkları için sıkılmıştım. Almayacakları şeylerin fiyatlarını sormaları, hele güneş gözlüklerini denemeleri komikti. Kocaman çerçeveleri, matrix gözlükleri, kelebekli olanları, taşlıları hepsini deneyip deneyip gülüşüyorlardı. Gelini hangisini takmışsa Aynur teyze de illa onu takıyordu. Gelinin ne aldıysa o da aynısından aldı. Benim aldığım tek şey bu yüzüktü. Tam çıkıştaki tezgahta görür görmez beğendiğim tek şeyi annem hemen almıştı. Babaanneme de bol bol bez almıştık. Babaannem de yüzüğümü beğenmişti. İlk defa aynı zevki paylaşmak beni de şaşırtmıştı. Renkli kadın babaannem. Düz renkli asla giymez, allı pullu, güllü çiçekli sever. Ben siyahlar giyerim çoğunlukla. Kendimi daha rahat hissederim siyahların içinde. Babaannem renkli giyinmemde ısrarlıydı. Ne öyle, altı kara, üstü kara, içindeki maskara derdi. Ben alınınca, maskara siyah sürme demektir akızım derdi. Derdi, evet artık demiyor. Ben kimim onlar için?

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Zulüm her ne kadar artsa da sona erer. Zalim her ne kadar zorbacı olsa da sonu gelir. Cömert kişi deniz misalidir. Cimri ise ark misali. İnceyi arkta değil, denizde ara. Eğer arif cennet ve huriye bakarsa, marifetinin tahareti bozulur ve şayet derviş Allah'tan Celle Celaluhu başkasından bir şey isterse, icabet kapısı kapanır. Allah'ın inayeti yücedir. İşareti iki şeydir. Ya başta ismet ya da sonda tövbe. Binlerce korkun da olsa suya ver. İnsanların ayağının toprağına su ver. Güzel yüzlülüğün güzel iş olmaksızın düzeni yoktur. Adaletsiz çoktur. Saadetinse sonu yoktur. Ayrılık söz konusu olunca ayrılıktan kan kokusu gelir. Kalemden çıkan ilimden ne çıkacağı ortadadır. İlimse Allah'ın kul üzerine yağdırdığıdır. Adamın biri 70 yıl ilim öğrendi de bir lamba yakamadı. Biri ise ömrü boyunca bir söz işitti de her şey ondan yandı. Mal ve bedenin üzerine titredikçe gerçekten iki arpa tanesine bile değmezsin. Yakini doğru tut, dili suskun. Ne burada kaybolursun ne de orada unutulursun. Allah'ın işinde tedbir düşünmek cefadır. Müjdeciye dost olmayı aramaksa hatadır. Seni görenin canı süslendi, sana ulaşansa olgunluğa erişti. Onun dostluğu meşakkattir. Onun belasına müptela olana köleyim ben. Eğer talipsen bu söz senin ışığındır. Ve eğer gözetleyensen bu söz senin dert ve elemindir. Mürşitlik yapmak hocalıktır. Gıybetten haber vermek müneccimliktir. Eleştiri yolunda yürümek kötülüktür. Selamet yolunda yürümek ileriyle yoldaşlıktır. Sırları ortaya çıkartmak deliliktir. Hakla sabretmek mücadeleciliktir. Bağışta bulunmak dostluktur. Cömertliği düşünmek cimriliktir. Kanaat tevazudur. İyi huylu olmak yumuşaklıktandır. Niyaz ve teveccüh kerimliktir. Hak'tan gayrisiyle oyalanmak şirktir. Bu söylediklerimizin tamamı sarhoşluğun bir işaretidir. Bu işin hakikatine hiç kimse varamadı. Bu muradın dayanağı hiç olmaktır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Kötülük içimizde. Timur Karahan. Bazı yazılar kaleme alındığı dönemden asırlar sonrasına hitap eder. Bu durum yazının kalitesi ve yazarın ileri görüşlülüğü kadar kimi sorunların çözülmek yerine kar topu gibi büyüyerek devirden devire aktarılmasıyla ilgilidir. Şair ve düşünür

İsmet Özel'de sonraki yıllara, hatta asırlara seslenen makaleler kaleme alıyordu bir zamanlar. 13 Nisan 2001'de 28 Şubat sürecinin etkilerini yeni yeni atmaya başladığımız dönemde Yeni Şafak gazetesinde şöyle diyordu. İyi toplum iyi insanların eseridir. Toplum bozuldu diyenler buna gerekçe olarak kendi bozukluğunu göstermiyorsa yalan söylüyordur. İşler iyi gitmiyor diyenlerin işlerin kötü gitmesine sebep olduğunu aklı olan herkes anlar. İnsanın niteliklerini anlayabilmek için topluma göndermede bulunmaktan başka çaremiz yok. Her ne kadar bütün adını verdiğimiz şey, onu meydana getiren parçaların toplamından daha çok bir şeyi ifade etse de, bir bütün olarak toplumun mahiyetini birer birer insanlar belirlemektedir. Başımıza gelenleri birlikte yaşadığımız insanların özelliklerinin dolayımından yararlanarak yerli yerince anlayabiliriz. Bu cümleler modern insanın en büyük yanılgısına indirilmiş sert ama hakkaniyetli bir tokat niteliğinde. Dışarıdaki karanlığı şikayet etmekten vazgeçip elimizdeki sönmüş muma bakmaya davet ediyor. Derdi dile getirenlerin aslında derdin merkezinde yer aldıklarını, itiraf edemediklerini yüzümüze çarpıyor. Ve bunun bir samimiyet sorunu olmasının yanında ontolojik bir körlük olduğunun da altını çiziyor. Dışarıdaki kötülük. İslam düşünce geleneğinde dünya, insanın iç aleminin bir yansımasıdır. Kaosun, ahlaki çöküşün ve bozulmanın baş gösterdiği yer aslında sokaklar değil, kalplerdir. Ancak modern dindar prototipi kendisini temiz bir alana çekip dünyayı laboratuvar camının arkasından izler gibi eleştirmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Gençlik elden gidiyor, haya kalmadı. Ekonomik düzen ahlakı bitirdi gibi cümleler, insanoğlunun kendisini bu süreçlerden muaf tutmak için saklandığı birer sığınak. Oysa Özel'in hatırlattığı gerçek son derece yalın. Toplum bir soyutlamadan ibaret değil. Toplum dediğimiz yapı benim komşumla olan ilişkimin, senin ticaretteki dürüstlüğünün, Berike'nin de trafikteki sabrının inşa ettiği bir gerçeklik. Eğer bir bozulmadan söz edilecekse bu tekil iyilerin toparlanıp salih bir bütün oluşturamamasından kaynaklanıyor. Toplumun bozulduğunu, çürüdüğünü iddia edip kendi kibrini, fesatlığını veya dünya hırsını yozlaşmanın bir cüzü olarak görmeyen kişi bilerek yahut bilmeyerek avazı çıktığı kadar bir yalanı haykırıyor. Kendilerini değiştirmedikçe. İsmet Özel'in yakıcı ifadelerine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den referansla bakalım bir de. Ra'd suresi 11. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Yani ıslahat, onarım her zaman enfüsten, içten başlıyor ve afaka, dışa doğru yayılıyor. Toplumun bozulmasından şikayet eden bir Müslüman, namazındaki huşuyu, rızkındaki helalliği veya dilindeki nezaketi kaybettiği halde dışarıdaki ifsadı suçluyorsa, aslında kendi sorumluluğundan kaçıyor demektir. Bu kaçış vicdani bir rahatlama sağlar ama hiçbir yarayı iyileştirmez. Kendi içindeki putları kırmayan birinin, başkalarının putlarını eleştirmesi sadece söylem üretmekten ibarettir. Toplumsal çürüme, bireylerin kendi ahlaki kalelerini terk etmesiyle başlar. Başkalarının yanlışlarını sayıp dökerek kendi doğrularımızı inşa edemeyiz. Özel'in 25 yıl önce tarihe not düştüğü ifadeler bir ithamdan ziyade istiğfar çağrısıdır. Ben bozuğum. Toplum da bu yüzden bozuk diyebilmek gerçek bir uyanışın ilk adımıdır. Bu itiraf kibri yerle yeksan eder ve kişiyi diğerlerini düzeltmeye çalışan bir gardiyan olmaktan çıkarıp kendini inşa etmeye çalışan bir dervişe dönüştürür. Toplumun ıslahı için beklenen o büyük kurtarıcı hamlelerin aslında her sabah uyandığımızda kendi niyetlerimizde gizli olduğunu görmeliyiz. Bir esnaf ölçü ve tartıda hile yaparken toplumun ahlaksızlığından dem vuruyorsa, bir yönetici adaletten saparken adaletsizlikten şikayet ediyorsa, bu bir yalan.

tır ve toplumsal çürümenin de köşe taşlarını döşemek demektir. Aynaya bakma cesareti. Netice itibarıyla toplumun aynasına bakıp yüzünü ekşiten kişi, o aynada yansıyanın kendi çehresi olduğunu unutmamalıdır. İsmet Özel bizi o acı ama şifalı gerçekle yüzleştirir. Toplumun bozukluğu, bizim tekil yanlışlarımızın toplamıdır. Eğer bu denklemin dışında olduğumuzu söylüyorsak, sadece topluma değil, kendi yaratılış gayemize de ihanet ediyoruzdur. Müslüman için toplum bozuldu cümlesi, neticeden öte bir dibace olmalıdır. Ben nereye yanlış yaptım ve ne kadar bozuldum ki dünya bu hale geldi sorusunun sorulduğu kutlu bir başlangıç. Çünkü şundan eminiz, bir kalp düzelirse bin kalp ümitlenir. Bin kalp düzelirse bir şehir ayağa kalkar. Yalan söylemeyi bırakıp hakikatle yüzleştiğimiz gün, ıslahın kapısı ardına kadar açılacaktır. İçimizdeki karanlığı fark etmeden, dünyayı aydınlatmaya kalkışmak, gölgeleri büyütmekten başka bir işe yaramaz.''

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montaj Aydın Altay. Teknik Yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Gün ağarmadan bir saat evvel çıkan rüzgarla yelkenleri iyice şişen gemiler, evvelce kararlaştırılan plan dahilinde İspanyol donanmasına yaklaşmaya başlamışlardı. Düşman karanlıkta bu hareketi görmemişti. Ancak günün ağarmaya yüz tuttuğu bir sırada sancak tarafından bir gölgenin üzerlerine doğru hızla geldiğini fark edebildiler. Kaptan Vargas topçuların ateş emri vermeye hazırlanırken ilk Türk güllesi geminin tam ortasına düştü. Uykularından henüz uyanmış olan uyku mahmuru askerler bu ani hücum karşısında şaşırdılar. Bunu aksi istikametten gelen ikinci bir gülle takip etti. Bu ters istikametten atış yapan gemi Oruç'un gemisinden başka bir şey değildi. İki ayrı yönden topa tutulmak Kaptan Vargas ve askerlerini çok şaşırttı. Zira Hızır Reis'in tek gemiyle geldiğinden emindiler. Top sesleri Asilzade ve soylu yolcular arasında panik uyandırdı. Pijamalarıyla yataklarından fırlayan kadın ve adamlar neler olup bittiğini anlamak için kaptan köşküne akın ettiler. Kaptan Vargas kendisine soru sormaya gelenlere adeta dert yanıyor ve öfkesini boşaltıyordu.
1: Böyle cüretkar bir korsan gemisi hayatımda görmedim.
2: Ama sayın kaptan, hücum edemeyeceklerine dair taahhüt etmiştiniz.
1: Şimdiye kadar korsan gemileri değil bize hücum etmek, bizim bulunduğumuz sulara bile girememişlerdi.
2: Ah tanrım, esir mi düşeceğiz?
1: Asilzadelerim, derhal salona ininiz. Başka bir güllenin başımızda patlamayacağını kimse iddia edemez.
0: Peron hala soğukkanlılığını muhafaza ediyordu. Kaptan Vargas'ı olan garezini ortaya dökmek ve onu küçük düşürmek zamanı gelmişti.
3: Bize korsan gemilerini nasıl denizin dibine göndereceğinizi seyrettirmek vaadinde bulunmuştunuz Kaptan Vargas. Şimdi müsaade ederseniz bu zaferi beraber seyredelim.
1: Merak etmeyiniz, sözümde yine duracağım.
0: Türk gemileri İspanyol donanmasına sağa sola kayarak ustaca manevralarla yaklaşıyorlardı. Kaptan Vargas'ın topçuları yaptıkları uzun atışlara rağmen ancak birini isabet ettirebilmişlerdi. Aradaki mesafe azaldıkça toplar susmuş, yerini ok vızıltıları almıştı. İspanyol askerleri de güverteye düşen ilk güllelerle yaşadıkları şaşkınlığı üzerlerinden atmaya çalışarak savunmaya geçmişlerdi. Kurtulamayacağını anlayan Kaptan Vargas kanlı bir boğuşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Yine de kibrini destekleyecek bir fikri vardı ve bunu etrafındaki asilzadelere açıklamayı ihmal etmedi. Tekrar sesini yükseltip o alışıldık kibirli tonu takınarak
1: "Asilzadelerime rahatlıkla söyleyebilirim ki

0: endişelenecek bir durum hala yoktur.
1: Nedenmiş acaba? Çok merak ettim kaptan.
0: Yenilmemize imkan yok. Çünkü Türk korsanları sayıca bizim üçte birimiz kadar. Ayrıca bizim sahip olduğumuz silahların yarısına bile sahip değiller. Söyleyin Sayın Peron, korkmanın yeri var mı bu durumda?
1: Bunu Türkler bilmiyor mu?
0: Bizim onlardan kalabalık olduğumuzu mu?
1: Evet.
0: Elbette biliyorlar. Kör değillerse tabii.
1: Kör olmadıklarına ve aptal olmadıklarına göre başka bir şey düşünüyor olmasınlar.
0: Ne gibi?
1: Bilmem. Bu kadar cesur olduklarına göre.
2: Vargas üstüne böyle gelinmesine daha fazla dayanamamış ve Peron'a sert bir sesle "Siz hanımları koruyun yeter. Ben onlarla dövüşeceğim" cevabını vermişti.

0: Vargas kaçamayacaktır kardeşlerim. Bu İspanyolların sefil yüzleriyle karşılaşmaya hazırlanın.
1: Biz yüz yüze dövüşmeyi severiz reis.
0: Siz seversiniz kardeşlerim ama Vargas hiç sevmez. O silahlarıyla uzaktan iş bitirmeye ve sonra da övünmeye alışmış çünkü.
2: Bir Levent gibi dövüşsün de görelim namı gerçek mi fos mu?
0: Haydi Leventlerim, haydi aslanlarım.
3: Bu narayla beraber Türk Leventleri ok yağmuru altında düşman gemisine atladılar. Naralar birbirini takip ediyordu. Kılıçlar kafa, kol ve bacak uçurmaya başlamıştı. Güverte kum gibi düşman askeriyle dolmuştu. Böyle bir savaş iki taraf için de ağır zayiatla bitecekti. Ama önemli olan kazanan tarafın kim olacağıydı. Eğer savaşa girilmişse mutlaka ölen, yaralanan ve zarar görenler olacaktı. Fakat mühim olan sonuçtu. Henüz küçük birer çocukken babaları Oruç ve Hızır'ı karşısına almış ve şöyle demişti.
4: Evlatlarım, saltanat-ı aliyenin devamı için padişah efendimiz seferler ediyor. Bir gün nasip olursa siz de bu vatanın bir neferi olacaksınız.
5: Neferi olmasak olmaz mı baba?
6: Neferi olmasak da Levent'te olsak ya baba.
4: Evlatlarım, vatanı için kazma kürek sallayan da neferdir, savaşa giden de. Evla olan toprağının menfaatini gözetmektir.
6: Tamam baba,
5: nefer olacağız biz de.
4: İnşallah. Her savaşta yara alan olur evlatlarım. Önemli olan kazanan tarafın kim olduğudur. Dünya hayatı da bir mücadele. Yani bir cenktir.
5: Peki kimle cenk ediyoruz baba?
6: Kendimizle değil mi?
4: Akıllı olun benim. Kendinizle. Kendi benliğiniz, nefsinizle çocuklar. Bu cenk esnasında da yara alacaksınız. Bazen kalbiniz kanayacak. Ama önemli olan nedir?
5: Sonuç.
4: Evet oğlum.
6: Nasıl yani babacığım? Nasıl biz kazanacağız?
4: İyi bir insan.

Birden bunlar geldi geçti aklından Hızır Reis'in. Babası çok bilge bir adamdı. Kendisine gücü yetmeyenin kimseye sözü geçmez derdi. Ne kadar da haklıydı. Bazen Ayşe'ye olan sevgisinden dolayı vicdan azabı çekiyor, adeta babasının hayalinden utanıyordu. Çünkü bu konuda kendisine güç yetiremiyor, kalbini susturmayı beceremiyordu. Hasan'ın reis diye bağırmasıyla kendine geldi. Yüz Levent'in 500 kişiyle baş etmesi kolay olmayacaktı. Hızır yeni bir çare düşündü. Düşmanın cesaretini kırmak lazımdı. Yoksa Hasan bile zor durumda kaldıysa, diğer Leventlerinin bu azılı İspanyol askerleriyle baş edebilmeleri hayli zor olacaktı. Yağlı paçavraları ateşleyerek düşman gemisinin içine fırlattırmaya karar verdi. Bu karar hemen yerine getirildi ve 3-5 dakika sonra İspanyol

0: yelkenlilerinden biri alev aldı. Bu olay Hızır'ın beklediği korkuyu uyandırdı. Kaptan Vargas sağa sola emirler yağdırıyor, yangını söndürmek için onlarca adamını yanan gemiye yolluyor.
1: Bu şaşkınlıktan istifade etmek lazım.
2: Nasıl?
1: Oo, aydınım, geldin mi?
2: Ayaklandım çok şükür reis.
1: Hadi o zaman laflamayı bırakalım.
2: Emret reis.
1: Yerine İskender ve Ahmet'i bırak. Murat, Kuloğlu ve Naksoslu ile beraber arka taraftaki kameraya saldırın.
2: Hemen.
0: Bütün askerler güvertede olduğu için arka taraftaki kamerada 10 kişiden fazla asker yoktu. Aydın üstüne saldıran dev gibi bir askerin bir vuruşta sağ kolunu yana düşürdükten sonra ikincisini de belinden kavrayarak denize fırlatmış, arkadaşları da birer kişiyi haklamıştı. Geriye kalanlar selameti firarda bulmuştu. Kamera ve salona açılan kapı ancak bir insanın geçebileceği kadar genişti. Aydın ve arkadaşları tek sıra halinde birer birer içeriye daldılar. Kameraları ayıran koridoru süratle geçtiler. Buradan kaptan köşküne çıkacaklar ve hiç beklemedikleri bir anda Vargas'ın karşısına dikileceklerdi.
3: Şşt! Ayaklarını yere az daha vurursan bizi ele vereceksin Naksoslu.
4: Danilo mirasını sana mı devretti?
5: Allah korusun Naksoslu. Seni yalnız bırakır mıyım hiç?
6: Danilo, sen neden geldin?
5: Naksoslu zaten bir işe yaramaz diye Hızır Reis beni de yolladı.
7: Başımın belası.
3: Şşt! Ne konuşup duruyorsunuz?
6: Sessizce beni takip edin ve uyanık olun arkadaşlar. Kaptanın yanına varalım bir an önce. Zira bu galibiyetimiz açısından şart.
0: Fısıldaşmalarla beraber uzun ince koridor son buldu. Vargas'ın kamerasına geldiklerinde çok garip bir manzarayla karşılaştılar. Isabella Vargas'ın koltuğunda oturmuş, korkmak yerine gelen Leventleri adeta sırıtarak karşıladı. Bu gülümsemenin altında korku gizliydi. Ama iyi bir siyasetçinin karısı olduğu için bu korkuyu bastırıyordu.
8: Beni esir almaya mı geldiniz?
0: Bu tavır üzerine bir an afallayan Leventler bunun bir tuzak olduğunu anlamakta gecikmediler. Davranıp kameradan dışarıya çıkmalarına fırsat olmadan kapılar üzerlerine kapandı. Şimdi ne olacaktı? Aydın ve Leventler bu sıkıştıkları yerde yakalanırlarsa kurtulmalarının imkanı olmazdı. Her şey bir yana, acaba dışarıda kalan arkadaşları iyi miydi? Kendilerine ihtiyaçları var mıydı?

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki

atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar Karaçadır'dan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devlet-i Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta ferdin ve toplumun yapısını oluşturan can damarlarından birini anlatacak, kütüphanelerden ve onların Osmanlı'dan günümüze uzanan serüveninden bahsedeceğiz. Türkler tarihin her döneminde kitap sevgisiyle tanınmış medeniyetler kurmuşlardır. Ve bu durum tahta harfler kullanılarak dünyada ilk matbaayı kurmuş olan Uygurlarla başlamıştır. Uygur Türklerinde zengin bir yazı geleneği bulunmaktadır. İslam dinini kabul eden Türkler, bu dinin bilginlerin kalemindeki mürekkebi, şehitlerin kanı kadar aziz tutan zihniyeti sayesinde kitaplara olan yakınlıklarını bir kat daha arttırmışlardır. Başlangıcı İslam uygarlığı dönemini aldığımızda, Türklerin kütüphanecilik geçmişinin 900 yıllık bir geçmiş olduğunu görürüz. İlk Müslüman Türk devletlerinden Samanoğullarının Buhara'daki saraylarında kurmuş oldukları söylenen kütüphaneleri çok meşhurdur. Ünlü bilgin İbn Sina'nın pek çok eserini burada kaleme aldığı söylenmektedir. Yine bir Türk İslam devleti olan Gaznelilerin bilginlere ve sanatçılara değer veren büyük hükümdarı Gazneli Mahmud'un saray kütüphanesi de oldukça ihtişamlıydı. Selçuklular, beylikler ve tabii ki Osmanlılar döneminde kütüphane kurma geleneği oldukça yaygındı ve devrinin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikteydi. Birer tarihi hazine olarak o dönemlerden pek çok yazma eser günümüze kalmıştır. Ve bunların bazılarının üzerinde ait oldukları Selçuklu kütüphanelerinin isimleri halen yazılı durumdadır. Dönemin bazı önemli kütüphaneleri de bugün hala ayaktadır. Diyarbakır ve Mardin'de Artuklular, Kastamonu'da Candaroğulları ve Erzurum'da Saltuklulardan kalma kütüphaneler beylikler döneminde kurulmuşlardır. Sadreddin Konevi'nin Konya'da kurduğu kütüphane ise Selçuklu döneminin Anadolu'daki en önemli kültür merkezlerinden birisidir. İslam dünyasının pek çok yerinden bilginler bu kütüphanedeki eserlerden yararlanmak üzere Konya'ya sık sık gelmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı döneminin bu bahsedilen kütüphaneleri devlete bağlı kuruluşlar değildi. Bunlar özel vakıflar aracılığıyla kurulmuş olup gerek medrese öğrencilerinin gerekse halkın ihtiyaçlarını yeteri kadarıyla karşılarlardı. Bugün elimize geçen kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bu kütüphanelerdeki sistem oldukça ileri düzeydeydi. Kütüphaneler Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde cami ve tekke gibi mekanların içinde düşünülmüştü. Kütüphaneler, geleneksel sosyal hayatın çevresinde döndüğü bu mekanlarda vakıf statüsünde kuruluyordu.

Kime yardımcı kurumlar olarak çalışıyor, toplumsal yarar amacında yoğunlaşıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yüksek eğitim kurumları olan medreselerde sistemli bir kütüphane geleneğine ilk zamanlar pek rastlanmaz. Bu tip bir yapılaşmaya ilk olarak İstanbul'un fethi zamanında rastlanır. Fatih Sultan Mehmet, bilimsel ve sanatsal çalışmalara olan düşkünlüğü ve sanatçılara olan koruyuculuğuyla tanınan bir hükümdardı. Daha şehzadeliği zamanında kitap toplama işine büyük emek sarf etmişti. Manisa'da bulunan büyük kitaplığı İstanbul alınmadan önce Edirne'ye getirtmiş ve İstanbul'un fethinden sonra da yeni baş şehrine taşıtmıştı. Yaptırdığı yeni sarayında kurduğu kütüphane İstanbul'un ilk kütüphanesi olmuştu. Halka açık ilk kütüphane bu dönemde açıldı. Eyüp Külliyesi'nde açılan vakıf kütüphanesi halkın hizmetine sunuldu. Dönemin kültür başşehri olan İstanbul, açık görüşlü Sultan Mehmet zamanında kütüphanelerle doldu. Fatih, İstanbul'da tam 12 kütüphane kurdu. Tarihçi Halil İnalcı'a göre o, İstanbul'un sadece devletin başşehri olarak değil, aynı zamanda İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olmasını da isteyen bir padişahtı. Dolayısıyla ilk Osmanlı kütüphaneleri medreseler bünyesinde kurulmuştur. Bilinen ilk Osmanlı kütüphaneleri Bursa ve Bolu'da kurulmuş olan iki medresenin içinde oluşturulmuştur. Kültürel gelişmenin fetret döneminde durma noktasına geldiği Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda 2. Murad'ın padişahlığı döneminde yapılan medreseler, camiler ve tekke kütüphaneleri sayesinde yeni bir Osmanlı kültür hayatı oluşur. II. Murad'ın 1430'da Edirne'de kurduğu Darül Hadis Medresesi'nin vakfiyesine göre burada 71 cilt yazma eser bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra bu şehrin İslam dünyasının önemli bir kültür merkezi olması için uğraştı. Bu sebeple bazı Bizans kiliselerini medreseye çevirdi. Bazı kişisel kitaplarını da buralara bağışladı. Hakkında kesin bilgi olan ilk kütüphane, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 yılında yaptırılan Eyüp Camii'nde bulunan kütüphanedir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet 1463-1470 yılları arasında Fatih Camii'ni yaptırarak etrafına 8 medrese kurdurdu. Bizans kiliselerinde bulunan sınıfları buraya getirtti. Amaç, camide merkezi bir kütüphane kurarak kullanımı kolaylaştırmaktı.

Sultan tarafından bağışlanan kitaplarla eser sayısı 839'a çıktı. Ayrıca Topkapı'da Edirne'den gelen kitaplardan oluşan bir koleksiyon kurdu. İstanbul ve devletin diğer yerlerindeki devlet adamları ve ünlü bilginler tarafından kurulmuş kütüphaneler de vardı. Bunlar genellikle Edirne, Bursa, Amasya ve Konya gibi kültür merkezlerindeydi. İkinci Bayezid, Edirne ve Amasya ve İstanbul'daki külliyelerinde birer kütüphane kurdurmuştur. Bunun dışında devrin devlet adamlarının, bilginlerinin gerek İstanbul'da, gerekse Anadolu ve Rumeli'de kütüphaneler kurdukları bilinmektedir. Alayeli Muhyiddin, Atik Ali Paşa, Eftelzade Ahmet Çelebi ve Muslihiddin Çelebi İstanbul'da birer kütüphane kurmuşlardır. İnegöl'de İshak Paşa, Edirne'de Noktacızade Mehmet, Manastır'da İshak Çelebi, Prizren'de Suzi Çelebi, Amasya'daki Hatuniye kütüphaneleri bunlardan sadece birkaçıdır. 1. Selim döneminde kütüphane konularında önemli bir aşama kaydedilmemiştir. Lakin oğlu 1. Süleyman'ın saltanatının ileriki yıllarında İstanbul ve diğer şehirlerde kütüphaneler kurulmuştur. Bu dönemde kurulan medreselerin 16'sında birer kütüphane bulunmaktadır. 16. yüzyılın sonuna doğru medreselerin bünyesinde kurulan kütüphanelerin sayısı artmıştır. Bu kütüphanelerin pek çoğu önceki yüzyılda kurulmuş kütüphanelerin benzeridir. Bu dönemde farklı iki kütüphane vardır. İlki Mahmut Bey tarafından Cihangir Camii bünyesinde 1593

kurulan kütüphanedir. Bu kütüphanenin özelliği, kitapların birkaçı hariç tamamının Türkçe olmasıdır. İkincisi, 3. Murat tarafından İstanbul'da rasathane bünyesinde kurulmuş, sadece astronomi ile ilgili eserler içeren bir ihtisas kütüphanesiydi. İlk bağımsız kütüphane, İstanbul'da Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından 1600

Medrese kütüphanelerinden hem koleksiyon hem de personel bakımından farklıydı. Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak bilinen, Sultan 3. Ahmet'in saltanatının ikinci döneminde kütüphanelere büyük özen gösterilmiştir. 3. Ahmet sarayda ve yeni camiin yanında, Veziri İbrahim Paşa ise İstanbul'daki medresesinde ve memleketi olan Nevşehir'de kütüphaneler kurmuşlardır. 1. Mahmut döneminde kütüphanelerin daha hızlı geliştiği görülür. Ayasofya, Fatih, Galatasaray kütüphaneleri bu dönemde kurulan en önemli kütüphanelerdir. Ayrıca günümüze kadar gelen birçok kütüphanede de 1. Mahmut dönemine tarihlenir. Hekimoğlu Ali Paşa, Hacı Beşir Ağa, Ayasofya, Atıf Efendi ve Fatih kütüphaneleri bunlardandır.

18. yüzyılın sonuna doğru kurulan kütüphanelerin çoğu farklı bir özellik taşımaz. Nevşehir'de Karavizir, Isparta'da Halil Hamit Paşa, Konya'da Yusuf Ağa, Kayseri'de Raşit Efendi, Kütahya'da Vahit Paşa ve Burdur'da Derviş Paşa bu dönemin kütüphaneleridir. II. Mahmut yaptığı yeniliklerin bir parçası olarak kütüphaneleri de devletin kontrolü altına almaya çalışmıştır. Fakat devletin kütüphanelere müdahalesi kontrolle sınırlı kalmış, ancak Tanzimat'ın ilanından sonra kütüphanelerde köklü değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar vakıf kütüphaneleri gelişmelerini sürdürmüş, ancak bu devirde Batı'nın tesiriyle yüksek öğrenim kurumlarının birçoğunda Türkçe ve yabancı dilde, özellikle Fransızca olarak yayınlanmış kitaplardan oluşan kütüphaneler kurulmuştur. Neticede Sultan Fatih ve sonrasında küçük Anadolu şehirlerinde de ihtiyaca cevap vermek amacıyla kütüphaneler kuruldu. Tanzimat'ın son yıllarına dek vakıf kuruluş olma durumunu koruyan kütüphaneler zamanla yeni açılardan değerlendirilmeye başlandı. Kütüphane hizmetleri ilk olarak bu dönemde bir devlet hizmeti ve sorumluluğu olarak görülmeye başlandı. Ancak Cumhuriyet dönemine kadar yapılan çalışmalar pek yeterli olmadı. Münif Paşa, Sadrazam Ali Paşa'ya bir layiha sunarak acilen bir millet kütüphanesi açılmasını tavsiye etti. Ve kısa bir bekleyişin ardından Osmanlı'da devlet eliyle açılmış ilk kütüphane olan Kütüphane-i Umumi, yani bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi açıldı. İlk devlet kütüphanesi açıldığında tarihler 1882'yi göstermekteydi. İkinci Meşrutiyet döneminde ülkenin değişik şehirlerinde peş peşe millet kütüphaneleri açıldı. Bu dönemde ilk etapta yapılan çalışmalarda Osmanlı'dan kalan zengin bir yazma eser mirasına sahip olduğu görüldü. Bu yazma eser koleksiyonunun bir benzeri daha yoktur. Bu miras gerek büyüklük gerekse içerik bakımından muazzam bir değer taşımaktadır. Ancak bu zenginliğin yanında bir de işin hoş olmayan tarafları vardır. Bu kitapların bakımıyla görevlendirilecek uzman elemanlar kısıtlıdır. Bu konuyla ilgilenen bir yüksek okul henüz açılmamıştır. Devlet ve halk kütüphanelerinin sayısı yetersizdir ve yenilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir önemli konu da yazma eserlerin yurt dışına kaçırılmasıdır ve bu konuda önlem almak gerekmektedir. Gerçekten de Türkiye günümüzde İslami ve bütün ilimlerde el yazması eserlerin en çok bulunduğu ülkedir. Arşivlerdeki evrak dışında Türkiye'de 300 bin cilt civarında yazma olduğu tahmin edilmektedir. Ortalama olarak bunların 160 binden fazlası Arapça, 70 bin cilt kadarı Türkçe, 13 bin ciltten fazlası Farsçadır. Yunanca, Ermenice, Süryanice yazmalar da vardır. Türkiye'deki yazma eserlerin 160 bin kadarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 35 kütüphanede yer almaktadır. Yazma eser kütüphanesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren kütüphanelerden 7 tanesi İstanbul'dadır.

Bu kütüphanelerde yaklaşık olarak 105 bin adet el yazması eser mevcuttur. İstanbul Eminönü ilçesinde Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, yazma eser bakımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır. Cumhuriyet döneminde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun uyarınca, İstanbul'daki yazma eser kütüphaneleri Süleymaniye çatısı altına alınmıştır. 106 koleksiyonda toplam 80 bin cilt kadar yazma ve 120 bin basma eser bulunmaktadır. Bunlardan 12 bin cilt kadarı Türkçe, 50 bin kadarı Arapça, 3680 cildi ise Farsçadır. Bu koleksiyonlardan 46'sının Muhtasar Fihristi, Osmanlıların son devirlerinde basılmıştır. İçlerinde Ayasofya, Bağdatlı Vehbi, Carullah, Damat İbrahim, Esad Efendi, Fatih, Hacı Mahmud, Hamidiye, Kılıç Ali, Laleli, Reisül Küttab, Süleymaniye, Şehid Ali ve Yeni Cami en değerli koleksiyonlardır. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ni dünya çapında yazmalar merkezi yapan da bu koleksiyonlardır. Türkiye işinden ve yabancı araştırmacıların kütüphanedeki eserlerden faydalanması için gerekli teknik donanım bulunmaktadır. Osmanlılarda kütüphaneler, cami, dergah ve medrese gibi yerlerde kurulurdu. Bu kütüphanelerdeki kitaplar 1918 yılında Süleymaniye Medresesi'nde toplandı ve Süleymaniye İstanbul'daki kütüphanelerin merkezi oldu. Burada 114 kütüphanenin kitapları bulunuyor. Fas'tan Hindistan'a, Orta Asya'dan Belgrad'a, Yemen'den Tataristan'a kadar bu coğrafyada yazılan, çizilen, ciltlenen, tezhiplenen ve çoğaltılan eserlerin en nihayetinde yer edindiği bir mekandır Süleymaniye. Bunun yanında Türk İslam kültürünün bin yıllık düşüncesinin yansıdığı eserlerin bir araya gelmiş şeklidir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 80 bini el yazması olmak üzere toplam 120 bin kitap vardır. Risalelerle birlikte düşünülürse 150 binden fazla el yazması vardır. Bin yılını doldurmuş yüzün üzerinde eser, İbn Sina'nın, Farabi'nin, İbn Rüşd'ün, Piri Reis'in, Ebul İz'in ve İslam ulemasının büyük kısmının kitapları buradadır. Kütüphanedeki 120 bin kitabın 65 bini dijital ortama aktarılmış durumdadır. Geleneksel sanatların asıllarının bulunduğu yer Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Orada ebru, hat, minyatür, tezhip, cilt gibi sanat dallarından pek çok örnek bulunur. İstanbul'da Süleymaniye haricindeki yazma eser kütüphaneleri şunlardır. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 1661 yılında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından kuruldu. Çemberlitaş'ta faaliyet gösteren kütüphanede 2775 cilt yazma eser, ayrıca 2810 adet basma eser yer almaktadır. Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 1741 yılında hattat, şair, maliyeci Mustafa Atıf Efendi tarafından Eminönü Vefa'da kuruldu. 3228 cilt yazma ve 24563 adet basma eser bulunmaktadır. Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, 1763 yılında Koca Ragıp Paşa tarafından Laleli'de kuruldu. Eminönü'ne bağlı Laleli semtinde yer alan kütüphanede 1275 cilt yazma eser vardır. Nur-u Osmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 1775 yılında Sultan 1. Mahmud tarafından kuruldu. Eminönü'nde Nur-u Osmaniye Camii bahçesinde yer alan kütüphanede 5052 cilt yazma eser vardır. Hacı Selim Ağa Yazma Eser Kütüphanesi, 1782 yılında kuruldu.

Selim Ağa, Aziz Mahmut Hüdayi, Nurbanu Sultan, Kemankeş Emir Hoca koleksiyonları buradadır. Üsküdar'da yer alan kütüphanede 2952 yazma eser vardır. Yine İstanbul'da yazma eser bulunan diğer kütüphaneler ise şunlardır. Millet Kütüphanesi, 1916 yılında Ali Emiri tarafından vakfedilen kitaplarla oluşturuldu. Fatih'te Feyzullah Efendi Medresesi'ndedir. Koleksiyonunda Ali Emiri koleksiyonundaki 4414 eserle birlikte toplam 10.500 cilt civarında yazma eser vardır. Millet Kütüphanesi'ne bağlı olarak çalışan Fatih Çarşamba'daki Murat Molla Kütüphanesi, Damatzade olarak da bilinir. 1775 yılında kurulan kütüphanede 2000 cilt kadar yazma eser bulunmaktadır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Beyazıt'ta bulunan bu derleme kütüphanesi 1882 yılında Kütüphane-i Osmaniye adıyla Osmanlı Devleti tarafından kuruldu. Toplam 11.098 cilt yazma esere sahip olan koleksiyonuna Veliyüddin Efendi koleksiyonuyla Kara Mustafa Paşa koleksiyonu da eklenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 1925 yılında kurulmuştur. II. Abdülhamit Han'a gelen yazmalarla Halis Efendi, Sahip Molla ve Rıza Paşa koleksiyonlarından oluşan 18.000 cilt, 6.963 Arapça, 1.614 Farsça, 9.941 Türkçe, az sayıda Almanca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca, Rusça yazma bulunmaktadır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Belediye Kütüphanesi 1929 yılında İstanbul Belediyesi tarafından kurulmuştur. Bu kütüphanede toplam 6543 adet yazma eser vardır. Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi kütüphanede 574 cilt yazma eser, 300 cilt kadar da takvim bulunmaktadır. Ayrıca iki özel kütüphanede de toplam 1500 cilt yazma eser vardır. İstanbul'daki bazı müzelerde de el yazması eserler bulunmaktadır. Yazma eserler ihtiva eden müze kütüphaneleri vardır. Şöyle ki, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Fatih Sultan Mehmet döneminde Enderun Mektebi odalarında kurulmuştur. Topkapı Sarayı'nda 3. Ahmet, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Hazine, Emanet Hazinesi, Medine, Koğuşlar koleksiyonları vardır. Bu kütüphanedeki Arapça, Türkçe, Farsça yazmaların sayısı 13.405'tir. Çeşitli kitaplar ve albümler içerisinde 12. ve 17. yüzyıllar arasında tarihlenen 13.533 adet minyatür bulunmaktadır. 140 cilt içerisinde 7.200'den fazla Türk, Hint, Moğol ve Arap minyatürü vardır. Burası 1924 yılında doğrudan Müzeler Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Türk İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi, Süleymaniye'deki medreselerden birindedir. Müze olarak 14 Nisan 1914 tarihinde vakıflara bağlı olarak kuruldu. 1927'de Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde Topkapı Sarayı Müzesi'ne bağlandı. Toplam 2251 cilt Arapça,

Arap, Farsça ve Türkçe yazma eser vardır. Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi. Topkapı Sarayı bahçesinde müze binası olarak 1902'de yapılan kısımla birliktedir. Bu müzeye eskiden Müze-i Hümayun denilirdi. Basma eser sayısı yazmalardan fazladır. 478 Arapça, 192 Farsça, 949 Türkçe, 38 müşterek dilde, 2 Çağatayca olmak üzere toplam 1659 cilt yazma eser vardır. Ayrıca askeri müze, deniz müzesi, divan edebiyatı müzesi, vakıf hat sanatları müzesi, Sad Berk Hanım Müzesi'nde de yazma eserler vardır. Selçuklular döneminde her medresenin bir kütüphanesi ve şehirlerin de genel kütüphaneleri vardı. Kitapçı çarşıları ve yazı gereçleri satan dükkanlar, ulu camiler etrafında kurulur ve şehirler bu merkez etrafında yükselirdi. Merv, 13. yüzyılda yaşamış olan Yakut, Nizamül Mülk dahil birçok aileye ait 10 kütüphanenin bulunduğunu ve çoğundan rehinsiz kitap alınabildiğini yazmıştı.

Türkistan ve Harizmi kütüphaneleri meşhurdu. İbnül Sina, Buhara'da Samani hükümdarına ait kimsenin görmediği bir kütüphanede çalışmıştı. Meraga, Nasiruddin Tusi'nin kurduğu kütüphanede 400 bin cilt yazma eser bulunduğu söylenir. Kirman Selçuklu hükümdarı Mugiseddin Mehmed'in her ilme ait 5 bin eser vakfettiği kayıtlarda yazılıdır. İbnül Esir, kervansaraylarda kütüphaneler bulunduğunu belirtmiştir. Osmanlılar zamanında ilk kütüphane Osman Bey tarafından İznik'te, ikincisi Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'de kuruldu. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya yakınında yaptırdığı ilk medresenin yanında halka açık bir kütüphane kurdurttu. Ayrıca Fatih Camii Külliyesi'nde Zeyrek Camii Kütüphanesi, Eyüp Sultan Camii yanında da kütüphaneler kurdu. Medreselerin içinde ve dışında bir kütüphane veya kitaplık kurulurdu. Buralara kitaplar vakfedilirdi. Kitap vakfetme ve kütüphane kurma ve vakıf kitaplarının korunması ile ilgili özel vakfiyeler tanzim edilmişti. Osmanlılarda kütüphane mimarisinde kitapların sadece rutubetten korunması değil, ayrıca yangın ve depremden korunması da göz önüne alınıyordu. Kataloglar günümüzün modern kataloglarıyla yarışacak derecede bilimsel metotlarla hazırlanıyordu. Ayasofya Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi, Ayasofya Müzesi'nin içerisinde 1736'da Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırıldı. Okuma salonu, hazine-i kütüp ve ikisini birbirinden ayıran bir koridordan oluşur. Buradaki kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledildi. Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi, Topkapı Sarayı'nın içinde 1719'da kuruldu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren toplanmış yazma eserler, Hristiyan el yazmaları ve basılı kitaplar toplandı. Kitapların rutubetten zarar görmemeleri için yapının altına yüksek pencereli bir bodrum yapıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, Mimar Alexander Valloru tarafından yaptırılan arkeoloji müzesinin bir bölümünü oluşturur. 1907'de açıldı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı kapsar, arkeoloji, sanat tarihi ve tarih ağırlıklıdır. Çalışmak için özel izin gerekir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, devlet eliyle kurulan ilk kütüphanedir. Kütüphane-i Umumi Osmaniye adıyla 1884'te açıldı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra genişletildi. 1946'da kullanım alanı genişletildi ve 1974'te tekrar genişletilerek 1984'te yeniden hizmete girdi. Uluslararası formda ilk katalog çalışması 1939'da bu kütüphanede başladı. 600 bin civarında kitap, 11 bin yazma, 25

Köprülü Kütüphanesi. 1678'de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa tarafından kuruldu. Bugün Arapça, Türkçe ve Farsça eserler olmak üzere 3000 civarında yazma, 1500 civarında basılmış eser bulunuyor. Kütüphane tasarımı olarak İstanbul'daki ilk bağımsız kütüphane örneğidir. Atıf Efendi Kütüphanesi. Şair Atıf Mustafa Efendi tarafından 1741'de kuruldu. 3228 yazma, 25.000 civarında basılı eser bulunuyor. Mimari yapısıyla da dikkat çekicidir. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi. Koca Ragıp Paşa tarafından 1762'de yaptırılan bir külliyenin içinde bulunuyor. Günümüzde faaliyette değildir. Süleymaniye Kütüphanesi. Süleymaniye Camii'nin içinde Sultan 1. Mahmud'un isteği üzerine Sadrazam Mustafa Bahir Paşa tarafından düzenlenmiştir. Günümüzde kütüphane, Osmanlı Vakıf Kütüphanesi'nin yazma ve eski baskı derlemesinin bir araya getirilmesiyle Süleymaniye Külliyesi'nin 1. 2. medreseleri ve Sıbyan Mektebi'nde bulunmaktadır ve 1918'de açılmıştır. 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra yazma ve basma koleksiyonlar buraya nakledilmiştir. Kütüphanede kurulan mikrofilm merkezinde 5000'in üzerinde mikrofilm bulunmaktadır. 1962'de kurulan cilt ve patoloji servisi, Türkiye'deki kütüphanelerin kitap, onarım, bakım ve ciltlenme işlemlerini üstlenmiştir. 80.000'i yazma eser olmak üzere 120.000 civarında kitap bulunmaktadır. Esad Efendi Kütüphanesi. 1845'te Vakaniyis Mehmet Esad Efendi tarafından yaptırıldı. Tarih ve edebiyat ağırlıklı kitapları 1914'te Süleymaniye ve Sultan Selim kütüphanelerine nakledilmiştir. Günümüzde faaliyette değildir. Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi, Beyazıt Külliyesi'nde 1505'te yapıldı. 1960'ta Vakıflar Baş Müdürlüğü tarafından onarılarak Hakkı Tarık Uz Kütüphanesi olarak 1965'te açıldı. Bugün kitapları Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir.

Nuru Osmaniye Kütüphanesi. Nuru Osmaniye Külliyesi'nin içerisinde bulunmaktadır. Barok üslubunda Mimar Sinan Kalfa tarafından yapıldı. Kütüphanede 1. Mahmut, 3. Osman ve Bayrampaşa'nın yazma eserleri bulunmaktadır. Feyzullah Efendi Kütüphanesi. Mektep ve çeşme ile birlikte Feyzullah Efendi tarafından küçük bir külliye konumunda 1700'de yaptırılmıştır. Osmanlı, Yemen tarihleri, padişah divanları, fermanlar, levhalar ve matematikten tıbba kadar çeşitli bilimsel kitaplar bulunmaktadır. En önemli koleksiyonu, Feyzullah Efendi'nin 1699'da vakfettiği 2000'in üzerindeki kitaptır. Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi. Şeyhülislam Mirzazade Mehmet Efendi tarafından 1730'da yaptırılmıştır. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. 1718'de sarayın mutfak emini Selim Ağa tarafından bir mekteple birlikte yaptırılmıştır. Bu mektebin yerinde hala bir okul mevcuttur. Pertev Paşa Kütüphanesi. Şair Pertev Paşa tarafından Çiçekçi Camii içinde 1836'da yaptırılmıştır. Buradaki eserler Cumhuriyet'ten sonra Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Aziz Mahmut Hüdayi Kütüphanesi. Lütfi Bey tarafından 1890'da yaptırılmıştır. İki odadan oluşmaktadır. İSAM 1984'te kuruldu. Osmanlı sicilleri mevcuttur.

Permet Çifter Kütüphanesi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık bünyesinde 1978'de açıldı. 80 bin ciltlik kitap koleksiyonu, 1578 yazma eser, 1000 üzerinde nadide kitap mevcuttur. Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi 1929'da kuruldu. 53 bin cilt kitap, 270 periyodik yayın mevcuttur. Yılda 800 bin arasında kitabı koleksiyonuna katıyor. Neolitik'ten Osmanlı dönemlerine kadar arkeoloji kaynakları, mimarlık tarihi, sanat tarihi, seyahatnameler, Osmanlıca kitaplar mevcuttur. Zamanla halk kütüphaneleri kurulmaya ve üniversitelerde kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. Artık eski yazmaların tasnifi ve bakımları da daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Günümüze kadar içerik olarak oldukça zengin pek çok kütüphane kuruldu. Bu kütüphaneler gerek devlet eliyle gerekse özel sermaye tarafından kurulan yapılardır. Günümüz Türkiye'sinin en önemli kütüphanelerinden biri de Milli Kütüphane'dir. Tüm dünyada örnekleri görülen bir uygulama olan Milli Kitaplıklar Kurma düşüncesi, Türkiye'de oldukça uzun zaman kamuoyunu meşgul eden bir tartışma konusu olmuştur. Oysaki tüm dünyada özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren milli kütüphaneler, bir ülkede yayınlanmış tüm kitapları ve ülke hakkında tüm dünyada yayınlanmış eserleri toplayacak şekilde dizayn edilirler. Ayrıca yayın katalogları, bibliografyalar yayınlayıp ülke kütüphaneleri arasında eş güdüm sağlayacak faaliyetler yürütürler. Kurulan her milli kütüphane, kurulduğu toplumun geçmişine ve bugününe ait tüm verilerin toplandığı yerler haline gelerek, o toplumun kültürel belleği gibi görev görür. Günümüz Türkiye'sinde 1946 yılında kütüphanenin kurulması için ilk adım atılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın küçük bir odasında milli değerlere bağlılığıyla tanınan şair Mehmet Emin Yurdakul'un iki kitabın kütüphane rafına konulmasıyla başlayan serüven, iki yıl sonra Milli Kütüphane'nin resmen kurulmasıyla hız kazanır. Günümüze gelindiğinde 1 milyona yaklaşan ciltli kitap sayısıyla zengin mikrofilm, nota, harita, ses bandı, afiş ve para koleksiyonlarıyla Milli Kütüphane, Türkiye'nin en kapsamlı kütüphanelerinden biri konumundadır. Türkiye kütüphaneleri, özellikle yazma eserler konusunda, dünya çapında haklı bir üne sahiptir. Tüm Orta Doğu'nun yazma eser koleksiyonlarına sahip olan Türk kütüphanelerinin en büyüğü ve kuşkusuz en önemlisi ise İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi'dir. Kütüphanenin kuruluş tarihi 1918'dir. 16. yüzyıldan kalan, eski bir yapıya sahip olan, Süleymaniye Külliyesi'nin içinde kurulan bu kütüphane, özellikle Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yazma eserlerin toplandığı bir merkez haline gelerek gün geçtikçe büyümüştür. Çok değerli 5 büyük yazma eser kütüphanesi doğrudan buraya bağlanmıştır. Özellikle de 1927 yılında çıkarılan bir kanunla, bazı dini merkezlerden getirtilen yazma eserlerle ve gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminin önemli koleksiyonerlerinin bağışlarıyla kütüphane koleksiyonu görkemli bir zenginliğe ulaşmıştır. Burada 120'ye yakın koleksiyon vardır. Bu koleksiyonlar 120 binin üzerinde yazma eser ihtiva etmektedir. Kütüphane 1961 yılından bu yana da bir yazma eser merkezi işlevi görmektedir. Oldukça nadide eserlerin meraklı araştırmacıların elinde fazla yıpranmasını önlemek amacıyla devreye sokulan mikrofilm servisi 1950 yılından bu yana hizmet vermektedir. Öte yandan bu bölümde çoğaltılan eserlerin mikrofilmleri başka ülke kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerinkilerle değiş tokuş yapılarak kitaplığın arşivi de zenginleştirilmektedir. 1962 yılında kurulan onarım bölümünde ise yüzyılların tahribine dayanamayan eserlerin onarımları yapılmaktadır.

Türkiye'nin ilk üniversite kitaplığı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi de Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birisidir. Üniversite kitaplıkları, toplumlarda en üst düzey eğitim işlevi gören üniversitelerin çalışmalarına yaptıkları katkı bakımından önem taşırlar.

1924 yılında ilk binasına taşınan kütüphane, Türkiye'de yayınlanan her kitaptan birer adet edinen 6 kütüphaneden birisidir. Bu kütüphaneyi kendine özgü kılan yönü, hem eski yazma eser koleksiyonlarının hem de güncel eserler bölümünün zenginliğidir. Yazma eser koleksiyonları içinde devrinin önemli aydın simalarından biri olan İbnül Emin Mahmud Kemal İnal'ın koleksiyonu ve Yıldız Sarayı kitaplığından Atatürk'ün emriyle getirtilen eserler oldukça değerlidir. Sahip olduğu zengin kitaplığıyla Türkiye'de en çok dikkat çeken özel kütüphanelerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'dir. Özellikle sosyal bilimler alanındaki kaynakları oldukça zengin olan Meclis Kütüphanesi'nin tarihi oldukça eskidir. İlk Osmanlı Meclisi'nin kurulduğu 1876 yılında oluşturulan küçük kitaplık bir yangında yok olunca yerine yenisi kurulmuştur. Cumhuriyet dönemine ancak 2700 kitap devredilebilen bu yeni kütüphanenin geliştirilmesi için 1920 yılından başlayarak çalışmalar yapılmış ve günümüze kadar 250 bin kitaplık bir koleksiyon oluşturulabilmiştir. Meclis Kütüphanesi, alanındaki gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olarak, Türkiye'de bilgisayar kullanımını gerçekleştiren ilk kütüphane olmuştur. Meclis Kütüphanesi'nin en kayda değer yönü ise, Türk parlamenterlere sağladığı veri tabanları oluşturmasıdır. Bunlar içinde kitap, gazete, dergi ve tutanaklardan oluşan arşivlerin dışında, geçmiş dönemlere ait kabine, devlet adamı ve milletvekili bilgi bankaları oldukça önemlidir. Özetle Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde resmen kurulup korunmasına rağmen, aslında kitapların toplanması ve muhafazası genellikle özel gayretlerle olmuştur. Mesela Darüssade ağası Hacı Beşir Ağa'nın Eyüp'te, Cağaloğlu'nda, Balkanlar'da ve Medine'de kurduğu 4 tane kütüphanesi vardır. Seyit Ali Paşa da kitap aşığı bir zattır. Fatih'teki 2 katlı konağını, Kuzguncuk'taki yalısını ve Vefa'daki kütüphanesini kitaplarla doldurmuştur. Koca Ragıp Paşa ise Laleli'deki kütüphanesi için sahaflardan gördüğü her kitabı almamış, beğendiğini almış, onu da yeniden yazdırarak kütüphanesine koymuştur. Şu da bir başka gerçektir ki, Osmanlılar zamanında kitap okunuyordu. Lakin çok kitap yoktu. Bir kitabı okuyabilmek için öncelikle kitabı yazandan satın almak veya izin istemek gerekiyordu. Sonrasında bir hattat tutup kitabı yazması isteniyordu. O da kitabı bir iki ayda yazıp getiriyordu. Bu süre zarfında hem çok para veriliyor hem de zaman geçiyordu. Günümüzde okurların böyle bir derdi yok. Herkes istediği zaman arzu ettiği kitaba ulaşabilir. Maalesef kitap bulmak kolaylaştıkça okur bulmak da zorlaşmıştır.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime,

mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Şeyh Seyyid Taha-yı Hakkari. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. kuşaktan torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha Hazretlerinin çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür. Zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha Hazretleri daha ilim talebesiyken bir gün Bağdat'a yakın bir yerde çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları "Bu su çok azdır, bununla abdest olmaz." deyince "Bu mahi caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar." buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına "Bakın, bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır." diyerek elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları, "Bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz," dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid Hazretleri, Hindistan'a giderek Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip, layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allah-u Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip hakka kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli, yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid Hazretleri de bir daha ikinci ziyaretlerinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir Geylani Hazretleri, "Mevlana Halid, zamanın alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git, teslim ol, onun emrine gir," buyurdu. Taha Hazretleri, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahadesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır. "Hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehli beytine çok fazla bağlı olduğu halde

Seyyid Hazretlerini daha göndermesindeki hikmet nedir derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükut ederdi. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanında 80 gün kaldıktan sonra velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafet-i mutlaka ile şeriflendi. Seyyid Taha Hazretleri hilafetle müşerref olup Berde Sur'a hareket edeceği zaman Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden ayrılmış olduğunu hissedip atına binmek istediğinde üzenginin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında üzengiye yapışan ve onu tutan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri olduğunu gördü. Estağfurullah dedi ve geri çekildi. Mevlana Halid Hazretleri Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, "Bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in Ehl-i Beysine olan bağlılığım sebebiyle üzengini benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız." buyurdu. O da emir edepten üstündür sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri durdu. Elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, "Bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmende kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınan olsun." buyurdu. Seyyid Taha Hazretleri Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berde Sur'a geldi. Seyyid Taha Hazretleri vefa ve sadakatte Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, vilayet-i kübrada Hazreti Ali'yi radıyallahu anhum temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın ashab-ı kiramdan biri gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Taha Hazretleri kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, "Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler, amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler. O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi, Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin Seyyid Abdullah Hazretlerinin kabrinin yanından geçmesi lazımdı. Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri 1269 miladi 1853 senesinde Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyiz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Allah ondan razı olsun. Seyyid Taha Hazretlerinin halifesi Seyyid Sıbatullah Arvasi Hazretlerine göndermiş olduğu mektup şu şekildedir. Adı güzel, feyiz ve faide menbaı muhterem Molla Sıbatullah. Selam ve dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz güzel mektubunuz geldi. Bizi sevindirdi. Allah-u Teala'ya hamd ve şükürler olsun ki, dünya ve ahiret saadetinin bu sermayesi olan fukaraya muhabbetiniz hiç sönmemiş. Kızıl kor gibi durmaktadır. Ve ayrılık günleri o muhabbeti hiç etkilememiş. İki şeyi muhafaza lazımdır. Şeriatın sahibine ittiba ve şeyhine ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu ikisi olunca ne verilirse

bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halel olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istizraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-u Teala muvaffak eylesin. İkinci olarak duacınızın hallerini sorarsanız, Allah-u Teala'ya hamdolsun ki sevdiklerimizin istediği şekildedir. Kardeşimin oğlu birkaç kimseyle birlikte huzurunuzda şereflenmek istiyor. İzin var mıdır diyorsunuz. Buyursunlar. Fakat kendinizi onlara karşı yetersiz göstermemek şartıyla. Her zaman geliniz. Canınızın istediği kadar kalınız. Ne zaman gitmek isterseniz gidersiniz. Selam ve dua ile. Kulların en zayıfı Seyyid Taha Halidi Nakşibendi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz rehberimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Hatemül Enbiya'nın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Bir önceki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de İslamiyet'i açıklamasından sonra, açık bir şekilde ilanından sonra Kureyşlerin düşmanlığa başlamasını izah etmiştik, öğrenmiştik. Bugünkü bölümümüzde müşriklerin düşmanlıklarını öğreneceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın dini İslamiyet'i açıklayıp herkesi ona girmeye davet ve teşvik etmeye başlayınca Efendimizle Kureyş müşrikleri arasında iş büyüdü. Kureyşliler kendi aralarında hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı konuştular ve birbirlerini onunla savaşmaya karşı kışkırttılar. Bir kez daha Ebu Talib'in yanına varıp "Ey Ebu Talib! Sen aramızca yaşça, şeref ve mevkice bizden ileridesin. Biz senden kardeşinin olduğunu bizimle uğraşmaktan men etmeni istemiştik. Sen onu bizimle uğraşmaktan men etmedin. Biz onun atalarımıza dil uzatmasına, akıllarımızı akılsızlık saymasına ve ilahlarımızı yermesine katlanamayacağız. Sen ya onu bizimle uğraşmaktan

kaçmaktan vazgeçirirsin ya da iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız dedikten sonra dönüp gittiler. Kavmiyle ilgisini kesmek, onlara düşman kesilmek gibi bir durumla karşılaşmak Ebu Talib'e çok ağır gelmişti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'i yardımsız bırakmak da müşriklere teslim etmek de gönlünün asla razı olamayacağı bir durumdu. Ebu Talib adam göndererek Efendimiz'i çağırdı ve ona ''Ey kardeşimin oğlu, kavminin ileri gelenleri bana geldiler, şöyle şöyle söylediler. Senden şikayetlendiler, beni de çok üzdüler. Atalarına dil uzatmak, ilahlarını yermek gibi onların hoşlanmayacağı şeylerden vazgeçsen olur mu? Hem bana hem kendine acıyarak benim güç yetiremeyeceğim, altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talib amcasının bu sözlerinden fikir değiştirdiğini, artık yanında dikilip kendisine yardım etmekten aciz kaldığını ve desteklemeyi bırakacağını, kendisini müşriklere teslim edeceğini zannetti ve ''Ey amca, vallahi bu işi bırakmam için güneşi sağ elime ve ayı sol elime verseler, Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar da bırakmam.'' dedi. Gözleri yaşardı, hüzünlendi. Ayağa kalkarak dönüp giderken Ebu Talib arkasından seslendi, çağırdı. Efendimiz gelince Ebu Talib, ''Ey kardeşimin oğlu, git istediğini söyle, işine devam et. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim edecek değilim.'' dedi. Bu yoldaki azmini söylediği beş beyitlik şiirle de dile getirdi.

Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yardımsız bırakmaktan, kendilerine teslim etmekten kaçındığını ve bu uğurda kavminden ayrılmayı da onlara düşman olmayı bile göze aldığını anladıklarında Umare bin Velid bin Mughire'yi Ebu Talib'e gönderdiler. Ve sen bizim içimizde seyidimiz, üstünümüzsün. Bu Umare bin Velid bin Mughire, Kureyş gençleri içinde en güçlü, en yakışıklı bir gençtir. Bunu al, kendisinin aklından, yardımından yararlan. Kendine onu oğul edin, bu senin olsun. Senin dinine baba ve atalarının dinine karşı olan, kavminin topluluğunu bölen, akıllarını akılsızlık ve beyinsizlik sayan kardeşinin oğlunu da bize teslim et, onu öldürelim. İşte sana adam yerine adam dediler. Ebu Talip bu acayip gülünç teklif karşısında şaşırdı. Vallahi siz bana ne kötü bir şey teklif ediyorsunuz dedi. Siz bana hiç de insaflı davranmıyorsunuz. Siz bana oğlunuzu vereceksiniz, ben onu sizin için besleyeceğim. Ben oğlumu size vereceğim, sizse onu öldüreceksiniz. Öyle bir şey yok. Vallahi bu hiçbir zaman olacak bir şey değildir. Eğer dişi devenin kendi yavrusundan başkasının üzerine titreyebileceği vaki olsaydı, oğlumu size verir, sizinkini alırdım. Siz önce bana kendi oğullarınızı verirsiniz, ben onları öldürürüm, ancak o zaman ben de size onu verebilirim dedi. Kureyş müşrikleri, iyi ama bizim çocuklarımız onun yaptığını yapmıyorlar dediler. Ebu Talip, vallahi o sizin çocuklarınızdan da, sizlerden de daha hayırlıdır dedi. Aradan biraz zaman geçti. Kureyş müşrikleri İslam'a karşı düşmanlıklarını devam ettirme gayreti içerisindeydiler. Ve bunun için de Ebu Talip'le ilişkiye devam etmeye çalışıyorlardı. Kureyş müşrikleri Ebu Talip'e, ona Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a haber gönder, gelsin ona insaflılık gösterelim dediler. Ebu Talip haber gönderdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Ve amcası Ebu Talip Efendimiz'e, ey kardeşimin oğlu, bunlar senin amcaların ve kavminin eşrafıdırlar. Sana karşı insaflı davranmak istiyorlar. Anlaşmaya varmak istiyorlar. Söyleyeceklerini dinle dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, söylesinler dinliyorum buyurdu. Kureyş müşriklerinden Ahnes bin Şerik söze başlayarak, sen bizi ilahlarımızı yermeyi bırak, biz de seni ve ilahını bırakalım dedi. Ebu Talip Efendimiz'e dönerek, kavmin sana insaflı davrandı, onların isteklerini kabul et dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını kaldırıp semaya baktı. Şu güneşi görüyor musunuz diye.

sordu. Evet görüyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben sizi bu güneşin ışıklarından, aydınlanmanızdan alıkoymaya güç yetirebilir miyim diye sordu. Ebu Talip, vallahi kardeşimin oğlu bize hiçbir zaman yalan söylememiştir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki kendilerinin onunla cennete gireceklerine kefilim dedi. Nedir o kelime diye sordular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz size öyle bir kelime vereyim mi ki siz o kelimeyi söylediğinizde onunla Araplara hakim olasınız. Arap olmayanlar da size karşı yumuşasın, uysallaşsın buyurdu. O kelimeyi sorunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz dedi. Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getiriniz buyurunca Kureyş müşrikleri öfkelendiler ve ürktüler. Birbirlerine o bütün ilahları bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten şaşılacak şey. O Kur'an aramızdan birimize, büyüklerimize değil de ona mı indirilmiş diyerek kalkıp gittiler. Giderken de onun yanına hiçbir zaman dönmeyeceğiz. Muhammed'in aldandığı şeylerde hayır yoktur dediler. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından kızarak ayrılıp gittikten sonra o gün, o gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görülmemişti. Nerede olduğu bilinememişti. Ebu Talip ile Efendimiz Aleyhisselam'ın öteki amcaları Efendimiz'in evine gittiler. Efendimiz'i orada da bulamadılar. Ebu Talip, Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının gençlerini hemen topladı. Onlara her biriniz yanına keskin bir kılıç aldıktan sonra Mescid-i Haram'a girdiğim zaman beni takip edeceksiniz dedi. Ve sizlerden her bir genç bakacak. Eğer Muhammed öldürülmüşse Kureyş büyüklerinden mesela Ebu Cehil gibi bir büyüğün yanına her biriniz oturacak dedi. Gençler de tamam dediler. O sırada bu konuşma yapılırken Zeyd bin Harise oraya geldi. Ebu Talip ona kardeşinin oğlunun nerede olduğunu sordu ve Zeyd, evet az önce kendisinin yanındaydım dedi. Ebu Talip heyecanını biraz bastırsa da ben onu görmedikçe evime gitmeyeceğim dedi. Zeyd hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya gitti. Safa Tepeciğinin yanındaki evde ashabıyla konuşurken buldu ve durumu kendisine haber verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen kalkıp oradan Ebu Talib'in yanına geldi. Ebu Talip ona nerede olduğunu, hayırlı bir işle mi meşgul olduğunu sordu. Efendimiz evet buyurdu. Ebu Talip hemen evine gitmesini söyledi. Rivayete göre Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri Kabe'nin Hicr kısmında toplanmış, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür görmez hep birden üzerine yürüyerek öldürmedikçe oradan ayrılmayacaklarına dair ant içmiş bulunuyorlardı. Ebu Talip ertesi gün sabah olunca Efendimizin elinden tutarak Kureyş müşriklerinin toplantı yerine gitti. Haşim ve Muttalip oğullarının yiğitleri de yanındaydı. Ey Kureyş cemaati, maksadımı biliyor musunuz diye sordu. Bilmiyoruz dedi müşrikler. Ebu Talip durumu onlara haber verdi ve yanındaki gençlere de çıkarınız yanlarınızdakini dedi. Gençlerin hepsi birden yanlarında bulunan yağlı kılıçları çıkardılar. Ebu Talip, vallahi onu Muhammed'i öldürecek olursanız sizden hiç kimse sağ kalmaz. Nihayet siz de biz de yok olur gideriz dedi. Orada bulunan Kureyş cemaati hayal kırıklığına uğradılar. Hele hele Ebu Cehil'in hayal kırıklığı hepsinden daha ağır, daha beterdi. Kureyş müşrikleri Nadır bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayta'yı Medine Yahudilerinin bilginlerine gönderdiler. Ve onlara, Yahudi bilginlerine Muhammed'in sıfatlarını ve sözlerini anlatın. Kendisini onlardan sorun. Çünkü Yahudiler kendilerine ilk kitap inen millettir. Peygamberlere ait bilgilerden bizde bulunmayan bilgi onlarda bulunur dediler. Bunun üzerine Nadır bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt Mekke'den yola çıkarak Medine'ye vardılar. Medine Yahudilerinin bilginlerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu anlattılar ve bazı sözlerini

sözlerini naklettiler ve sizler bu zatın dini durumunu bize haber veresiniz diye size geldik diyerek Efendimiz'i onlara sordular. Yahudi bilginleri size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları size haber verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalancı bir adam demektir. Ve onun hakkında sizler istediğinizi yapabilirsiniz. Birinci soru, ilk zamanlarda gelmiş geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorun. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. İki, yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin ne olduğunu sorun. Üç, bir de kendisine ruhtan, ruhun ne olduğunu sorun bakalım. Size bunları haber verdiği zaman kendisine uyun çünkü o bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalan uyduran bir adam demektir. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Nadr bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt dönüp Mekke'ye Kureyşlilerin yanına geldiler ve ''Ey Kureyş cemaati'' dediler. ''Sizin aranızla Muhammed'in arasını kesip aralayacak, daha çok açacak şeyi bulup getirdik. Yahudi bilginleri ona sormamızı söyledikleri şeyleri bize haber verdiler. Eğer size onu izah edebilirse kendisi bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa kendisi yalan uyduran, sadece laf söyleyen bir adamdır. Kendisine istediğinizi yapın dediler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek ona bu üç soruyu sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sorduğunuz şeyleri yarın size haber vereyim buyurup bir istisnada bulunmamıştı. Yani inşallah Allah dilerse yarın size haber vereyim dememişti. Vahyin gelmesi gecikince müşrikler Muhammed yarın haber vereyim diye bize söz verdiği halde kendisine sorduğumuz şeylerden hiçbir şey söylemedi diyerek yaygaraya başlamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin gecikmesine ve müşriklerin yaygaralarına üzüldüğü sırada Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından Kehf suresini getirdi. Bu surede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey hakkında inşallah yani Allah dilerse demeksizin ben bunu yarın yaparım dememesi tavsiye buyuruldu. Kureyş müşriklerinin Yahudi bilginlerinden öğrenerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları üç sorudan ikisi Allah Teala tarafından indirilen Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarıyla izah edildi. Ruh hakkındaki üçüncü soruda ise sana ruh hakkında sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size az bir ilimden başka bir şey verilmemiştir mealli ayet-i kerime ile onlara izah edildi, sorular cevaplandı. Kureyş müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine tebliğ ettiği şeylerin hak ve gerçek olduğunu, söylediklerinin doğru olduğunu anladıkları halde buna inanmakta zorluk çektiler. İnanmak istemediler. Yahudi bilginlerinden öğrenip de sordukları bilinmeyen şeylerin cevaplarını Efendimiz vermesiyle onun peygamberlik makamında olduğunu anladılar. Buna rağmen kıskançlıkları kendilerinin Efendimiz'e inanmalarına ve bağlanmalarına engel oldu. Allah-u Teala'ya isyan ve onun emrini terk etmekte, küfürde direnmeye devam ettiler. İçlerinden birisi de şu Kur'an'ı dinlemeyiniz, onu bir takım boş ve asılsız sözler yerine koyunuz. Eğlenceye alın, belki ona bununla galip gelirsiniz, dedi. Eğer siz bir gün onunla münazaraya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la münazaraya, tartışmaya kalkarsanız, muhakkak ki o size galip gelir, dedi. Nitekim Rabbimiz Teala, Fussilet Suresi 26. ayet-i kerimede bu durumu indirdiği ayette şöyle izah etti. O küfür ehli, bu Kur'an'ı dinlemeyiniz,
onun hakkında yaygaralar koparın. Belki böylelikle galip.

Gelip gelebilirsiniz dediler şeklinde ayet-i kerimede bu hadise izah edilmiştir. Mekkeli müşriklerin inkarcı ve itirazcılarından olan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la, Kur'an-ı Kerim'le alay eden, öldükten sonra dirilmeye ve kıyamet gününe inanmayan 5 kişi vardı. Bu 5 kişi Velid bin Mughire, As bin Vail, Esved bin Muttalib, Esved bin Abdiyavuz ve Haris bin Hanzale idi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım acayip tekliflerde bulundular. Bu kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmi olduğunu, hiçbir kitap okumadığını çok iyi bilmekle birlikte, soy ve ahlaki faziletleri bakımından da herkese üstün olduğunu bütün Kureyşlerle birlikte itiraf etmekteler ve kendisini El Emin diye de anmaktaydılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına bastıktan sonra onlara öyle fesahatli bir kitap getirip okumuştu ki, o kitap her fesahatli kelimeyi, kelamı susturuyor, her manzum ve mensur kelama üstün geliyordu. O Kur'an'ın içi usul ve furu ilimleriyle doluydu. İlmin en güzelini, ahkam ve ahlak ilminin en incelerini, geçmiş ümmet ve peygamberlere ait kıssaların en gizli noktalarını, Allah'tan başkasının bilemeyeceği gayb haberlerini bildiriyordu. Edepleri ve ahlaki faziletleri öğretiyordu. Bütün belagat ve fesahat sahipleri ve ilim adamları, Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı, derinliği, anlaşılırlığı, genişliği karşısında acizlik ve hayranlık içinde kalıyorlardı. Bu mübarek kitapta yer alan ve putperestliği yeren, putperestlerin cehenneme atılacaklarını bildiren ayetler Kureyş müşriklerini kızdırıyordu. Bunun için az önce adlarını andığımız kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle teklifte bulundular. Eğer bizim sana iman etmemizi istiyorsan, bize içinde Lata, Uzza'ya, Menat'a tapmayı bırakmak ve ilahlarımızı yermek gibi hoşumuza gitmeyen, bizi kızdıran, öldükten sonra dirilmek, ahiret mükafat ve cezası gibi imkansız saydığımız şeyleri bulunmayan başka bir Kur'an getirmeni istiyoruz dediler. Eğer Allah Teala sana öyle bir Kur'an indirmezse sen kendin uydur dediler. Veyahut da tehdit ayetlerini müjde ayetine, müjde ayetlerini tehdit ayetine, haramı helale, helali harama çevir, azap ayeti yerine rahmet ayetini koy, ilahları ve onlara tapmayı yeren ayetleri onun içinden çıkar, öylece sana inanırız, sana tabi oluruz dediler. Onların bundan maksatları hiç şüphesiz alay etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı susturma gayretiydi. Bunun üzerine Allah Teala indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayan onlar, sen ya bize bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir dediler. Sen Habibim de ki onu kendiliğimden değiştirmek benim için hiç olmayacak bir şeydir. Ben bana vahiy yolundan başkasına tabi olamam. Rabbime isyan edecek olursam şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki Allah dileseydi bana bu Kur'an'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim dilimle size bildirmezdi de ben ondan önce aranızda bir ömür durmuş ve yaşamış olurdum. Siz hala aklınızı kullanmaz mısınız denilmişti. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi tavaf ederken Kureyş müşriklerinden bir takım kimseler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştılar. Ve biz sana bir haslet teklif edeceğiz ki onda hem senin için hem bizim için iyilik vardır dediler. Efendimiz ne olduğunu sordu. Bu müşrikler, ey Muhammed gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin dinine tabi olalım. Sen bizim ilahlarımız olan Lat ve Uzza'ya bir yıl boyunca tap, biz de senin ilahına bir yıl tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir ay tap, biz de senin ilahına bir ay süresince tapalım. Sen bizim ilahlarımıza bir gün veya bir ay veya bir yıl hangisini dilersen, biz de senin ilahına

o kadar süre içerisinde taparız. Böylece aramızda barış meydana gelir ve aramızdaki düşmanlık biter. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha hayırlı, senin işin bizimkinden daha doğruysa biz ondan nasibimizi almış oluruz. Eğer bizim işimiz daha doğruysa sen de ondan nasibini almış olursun dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Allah'a ibadet ederken başka birini ona ortak koşmaktan Allah'a sığınırım buyurdu. Müşrikler, öyleyse bazı ilahlarımıza elini sür bari. Biz de seni tasdik edelim, doğrulayalım, senin ilahına da tapalım dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ertesi günü Mescid-i Haram'a vardı. Orada Kureyş müşriklerinden topluluk bulunuyordu. Efendimiz onların başucuna dikilerek Kafirun suresini okudu. Ve Kafirun suresinde geçen sizin dininiz size, benim dinim bana ayet-i kerimesini okudu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuyunca ve bu ayetin öncesiyle birlikte tüm sureyi okuyunca Kureyş müşrikleri Efendimiz'e sövüp saymaya başladılar. Ona hakaret edip ona ve ashabına işkence yapmaya başladılar. Kureyş müşrikleri Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve Kureyşlilerden Müslüman olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte bulunanlara karşı düşmanlıkta daha şiddetli, daha katı davranmaya başladılar. Aşağılık adamlarını kışkırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama saldırttılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yalanladılar. Ona şairlik, sihirbazlık, kahinlik ve mecnunluk gibi kendilerinin de inanmadıkları türlü isnat ve iftiralarda bulundular. Böylelikle ona eziyet ettiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise Allah'ın emrini açıklamaktan, müşrikleri putlarından ayırmak, küfürlerinden uzaklaştırmak için dinlerini yermek gibi hiç hoşlanmayacakları şeyleri söylemekten geri durmadı. Allah Teala müşriklere karşı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası Ebu Talip'le Hazreti Ebu Bekir'i ve onun kavim ve kabilesiyle korudu. Diğer Müslümanlara gelince müşrikler o Müslümanları yakalıyorlar. Vücutlarına demir gömlekler giydiriyorlar. Kızgın ateşin altında çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlardı. Müşriklerden hiçbiri yoktu ki yaptıkları dayanılmaz işkencelerle istediklerini onlara söyletmesin. Ancak Bilal-i Habeşi'ye söyletemediler. Kureyşilerden her kabile içlerinden Müslüman olanları, Efendimiz aleyhissalatü vesselama sahabe olanları hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, Mekke'nin en sıcak saatlerinde, en sıcak yerlerinde güneşin altında tutmak gibi türlü işkencelerle yıldırıp dinlerinden döndürmeye kalkıştılar. Kimisi karşılaştığı ağır işkencelere dayanamayıp diliyle dininden dönüyor, kimisi direniyor, dönmüyor. Allah-u Teala da onu dininden dönmekten koruyordu. Ammar bin Yasir'in babası, annesi ve kardeşi gibi dinlerinden dönmeyip işkenceler altında can verenler de vardı. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre her hakareti ve işkenceyi yapıyorlardı. Ebu Cehil şerefli ve arkalı bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince ona vararak çatar, hakaretler ederdi. Ve şöyle derdi, sen babanın dinini bıraktın ha, halbuki o senden daha hayırlıydı. Sen onun fikirlerini hiçe saydın, şerefini düşürdün. Andolsun ki biz de senin aklını akılsızlık ve ahmaklık sayacağız. Senin görüşünün yanlışlığını ortaya koyacağız, şerefini kaybettireceğiz diyerek tehditlerde bulunurdu. Eğer Müslüman olan zat ticaretle uğraşan bir kimse ise ona senin ticaretini durgunluğa uğratacağız, servetini yok ettireceğiz derdi. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu döver, aldatıcı sözlerle kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Abdullah bin Abbas'a Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı dinlerini bırakmak için mazur sayılacak kadar müşriklerden işkence gördü mü diye sorulmuştu. Abdullah bin Abbas evet dedi. Vallahi müşrikler onlardan

yakaladıkları herhangi birisini o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakarak döverlerdi ki atılan dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir, dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylemeye mecbur kalırlardı. Hatta kendisine Allah'tan başka Lat ve Uzza da ilah mıdır diye sorarlar, o da işkencenin tesiriyle evet derdi. Yanlarından geçmekte olan bir böcek gösterip bu da Allah'tan başka bir ilah mıdır diye sorarlar, o da kendisine yaptıkları ağır işkenceden kurtulabilmek için evet demek zorunda kalırdı. Allahu Teala tüm sahabelerimizden, sahabe efendilerimizden razı olsun. Radıyallahu anhum ecmain. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselama makamı mahmudu ihsan eylesin. Salat ve selam onların üzerine olsun. Rabbimiz Teala bu öğrendiklerimizi kendi hayatımıza da tatbik edebilmeyi, kendi hayatımızda ibret alarak etkisini kaybetmemeyi, tezahürlerini gösterebilmeyi kendi hayatımızda nasip müessere eylesin. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bir başka bölümümüzde tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hayırla kalın. Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Evet sultanım.
1: Bu Osman Pehlivan İstanbul'a yeni gelmiş, öyle mi?
0: Daha bir ay olmamış.
1: Deli Ormanlı, öyle mi?
0: Evet efendimiz.
1: Görelim hele ne biçim bir pehlivan olduğunu.

Sultan Abdülaziz güreş seyretmek için bir yere gittiği zaman çok defa kendi baş pehlivanı Aliço'yu da beraberinde getirdi. Aliço geldi mi cazgırlığı ve hakemliği de yapardı. Pamukçulu tabii bunu bilmiyordu. Kendisini alan kahya da onu doğruca güreşi idare edecek olan Aliço'nun yanına götürmüştü. Pamukçulu o zamana kadar kendisini hiç görmemişti, tanımıyordu. Fakat hemen

0: dakikasında bulunan cazgır, ona kimin karşısında bulunduğunu söylemek fırsatını bulmuştu. O zaman pamukçulu, namı dünyayı tutmuş bulunan saray baş pehlivanına dikkatle baktı. Zaten heyecan içindeydi. Bu heyecanı bir kat daha arttı. Aliço onu şöyle bir süzdükten sonra...
1: Geçen hafta Muharrem pehlivanı yenmişsin. Bu akşam da aynı şey yapacak mısın? Hı?
2: Bilmiyorum usta. Eğer ilk defa çıkacağım huzurda şaşırmazsam yenmeye çalışacağım.
1: Yenemezsin. Yenemezsin.
2: Bu da mümkündür. Belki de yenemem usta.
1: Ben Muharrem'i bilirim. Bizim Yakup pehlivan onu yeninceye kadar akla karayı seçti. Yakup pehlivanın nasıl bir pehlivan olduğunu bilmezsin tabii.
2: Biliyorum usta.
1: Nereden biliyorsun?
2: Geçen yıl onu koca Mustafa pehlivanla birlikte Dirne'de gördüm.
1: Anladım. Evet, oradaydılar. Güreşlerini seyrettin mi?
2: Evet.
1: Ama orada değersiz pehlivanlarla tutmuşlar. Çabuk çabuk yenmişler. Bunların pehlivanlıkları işte böyle basit pehlivanlar karşısında. Belli olmaz bu.
2: Burada bir yanlışlık olacak usta. Tuttukları her pehlivanı yenebilmiş değillerdir.
1: Kim söylüyor bunu?
2: Ben söylüyorum.
1: Öyleyse sen bunları görmemişsin. Karıştırıyorsun ha.
2: Böyle şey olur mu? Her ikisiyle de tuttum usta.
1: Ya. Bunlar seni yenemediler mi?
2: Yenemediler.
1: Sen mi yendin onları?
2: Böyle bir şey de olmadı. Cazgır güreşleri bitirmeden kestirdi.
1: Tuhaf şey. Peki... Bunu sonradan görüşürüz seninle. Sen şimdi hemen soyun, güreşe hazır ol. Yalnız elini çabuk tut.
0: Pamukçulu cazgırla birlikte kendilerine gösterilen bir odaya girerek orada soyunmaya başladı. Aliço ile karşılaşması ve ona bir yıl önce Edirne'de geçen olayları kısmen olsun anlatabilmesi Osman pehlivanı adam akıllı rahatlatmış bulunuyordu. Kendisini bir iki saray pehlivanı ile karşılaştıracak köprüyü en sonunda bulmuştu. Aliço elbette bu işin üzerinde duracak, Yakup ve koca Mustafa pehlivanları sorguya çekecekti. Onlardan bu işin aslını öğrenmek isteyecekti. Onlar da ve bilhassa koca Mustafa pehlivan da kendisinden korkmadığını ve işte peşinden onu bulmak için İstanbul'a geldiğini görüp anlayacaktı. Bütün istediği şey bu değil miydi zaten?

0: Bir taraftan bütün bunları düşünürken, bir taraftan da büyük bir hızla soyunmakta devam ediyordu. Ona yardım etmekte olan Cazgır da onun yapacağı bu ilk huzur güreşinde şaşırmaması için gerekli öğütleri vermekte devam ediyordu. Korkacak, çekinilecek bir şey yok ortada. Yalnız güreşirken efendimizle göz göze gelmemeye çalışmalısın. Onu hiç düşünme. Onun bulunduğu tarafa hiç bakma. O zaman her şeyin ne kadar kolaylaşacağını sen de göreceksin. Sonra sana verdiğim, elimle boynuna taktığım muskayla istediğin kadar güvenebilirsin ha. Bu seni her şeyden korur. Hadi göreyim seni. Bu senin en şerefli günün olacak Osman Pehlivan.
1: İnşallah. Benim en büyük yardımcım Allah.

binanın hemen dış tarafında Muharrem Pehlivan'la birlikte yağlandı. Yağlanırken Aliço ona huzur güreşinde dikkat edeceği şeyler hakkında gereken bilgiyi de veriyordu. Arkasından o önde, iki pehlivan peşinde güreşin yapılacağı yere doğru yürüdüler. İşte o zaman beklenmedik bir şey oldu. O ana kadar büyük bir heyecan içinde bulunan ve vücudu zangır zangır titreyen pamukçulu Osman Pehlivan bir anda bu heyecandan sıyrıldığını ve rahatladığını hissetti. İşte lüks lambalarıyla gündüz gibi aydınlatılmış bulunan güreş yerine varmışlardı. Padişah Sultan Abdülaziz 120 okkalık iri gövdesiyle ortada yere taht gibi konmuş, yaldızlı bir kanepeye yan gelmiş, oturmuş bulunuyordu. Etrafında da bir düzine kadar paşa ve ileri gelen güreş meraklısı kimseler yer almıştı. Sultan Abdülaziz Reşat Paşa'yı bir yanına, damat Celaleddin Paşa'yı da bir yanına almıştı. Pehlivanlar ona doğru gelip de kendisini usulünce selamlarken o gözlerini pamukçulu Osman Pehlivan'dan bir an için bile olsun ayırmıyor, deli ormandan yeni gelmiş bulunan bu pehlivan kulunu inceliyordu.

0: padişahın keskin gözleri hakikati sezer gibi olmuştu. Reşat Paşa'nın bulduğu bu genç ve uzun boylu pehlivanın vücut yapısı mükemmeldi. Birçok baş pehlivanlar gibi göbek de salmış değildi. Onları bir süre süzdükten sonra güreşin hakemliğini yapacak olan Kel Aliço'ya güreşi başlatması için işaretini verdi. Aliço da etrafındakileri özellikle sultanı rahatsız etmeyecek bir sesle bir dua okumaya başladı.
1: Allah Allah illallah. Celülü Cebbar, Huni Saddar, Leylü ve Nehar. 41 tekbir ile haydi bire maşallah pehlivanlara. Selvi dalından odun olmaz. Her anadan her pehlivan doğmaz. Analar çeker zahmeti, babalar bilmez kıymeti. Pehlivan elinden bırakmaz kısmeti. Elhamdülillah, hepsi de Hazreti Muhammed ümmeti. Pehlivan demek yiğitler başı. Pehlivan tutarsa un eder taşı. Pehlivanca yener kardeş kardeşi. Bunun için met olunur pehlivan. Allah Allah illallah. Pehlivanlara hep beraber diyelim maşallah. Ben çıkıyorum aradan, size kuvvet versin yüce yaradan. Haydi pehlivanlar, er meydanına.

emir üzerine de iki pehlivan hemen peşrevlerine başladılar. Peşrev faslı Muharrem pehlivanın büyük bir üstünlüğüyle geçti. Zaten bu işi İstanbul pehlivanları kadar beceremeyen pamukçulu Osman pehlivan üstelik davul zurna da olmadığından bir kat daha şaşırmış ve ortaya peşrev adına berbat bir şey koyabilmişti.

Muharrem pehlivan işin farkında olduğundan sanki onu büsbütün rezil etmek istiyormuş gibi peşrev faslını uzattıkça uzatıyordu. Sonunda bu fasıl

0: hasmının bilmediği bir oyununa düşmekti. Padişahın önünde birkaç dakika içinde yenik düşmekti. Ama aradan bir süre geçtikten ve Muharrem Pehlivan el enselerini kuvvetlendirdikten sonra o da bunlara yavaştan yavaştan karşılıklar vermeye başladı. Pamukçulu Osman bu huzur güreşinde bir şeyin daha farkına varmıştı. O da Muharrem Pehlivan'ın da son derece dikkatli güreşmekte olmasıydı. İki pehlivan bu şekilde el enselerle birbirlerini dağıtmaya çalıştıkları sırada Sultan Abdülaziz damat Mahmut Celaleddin Paşa'ya döndü. Muharrem çok dikkatli güreşiyor. İyi de hazırlanmışa benzer. Evet, iyi hazırlandı. Geçen hafta uğramış olduğu talihsizliğe bu hafta uğrayacağını hiç sanmıyorum. Osman pehlivan da fenaya benzemiyor. Sultanım, herhalde latife diyorlar. Daha peşrev yapmasını bile bilmiyorlar. İstanbul pehlivanlarının peşrev çıkarmaktaki ustalıkları başkadır. Dışarıdan gelen pehlivanlar bu işi hiçbir zaman İstanbul pehlivanları derecesinde beceremezler. Ama kısa zamanda alışırlar. Ali Çob ile peşrevi kaç yılda öğrenebildi? Bu deli ormanlının pehlivanlığında iş yok sultanım. Onu ancak güreşin sonunda anlayabileceğiz. Şimdiki halde pekala güreşiyor. Sen bu sözlere ne dersin Reşat Paşa?
1: Benim tahminim Muharrem Pehlivan'ın bugün galip geleceğidir sultanım. Heybeti şahaneniz karşısında Osman Pehlivan'ın asıl pehlivanlık kudretini gösterebileceğini umuyorum.
0: Fena pehlivan değil. Bir defa kolları çok daha uzun Muharrem Pehlivan'dan. Onun için el enseleri daha rahat çekebileceği gibi hasmının el enselerini de rahatça kesebiliyor. Muharrem Pehlivan el ense işinde onunla kolay kolay baş edemez.
1: Belli olmaz sultanım. Belki de başarır bu işi.
0: Hiç sanmıyorum. Geçen sefer başarabilmiş mi bu işi?
1: Hayır.
0: Bu sefer de başarabileceğini ummuyorum. Muharrem Pehlivan'ın bunu anlaması ona göre güreşmesi lazımdır.

Padişah bu sözlerini ancak tamamlamış bulunuyordu ki sanki bu öğütleri o da duymuş ve doğru olduğunu anlamış gibi Muharrem pehlivanın birden daldığı ve tekten kaptığı gibi Pamukçu Osman pehlivanı altına alıverdiği görüldü. Bu sefer de Osman pehlivan aldanmıştı. Doğrusu o daha yeni başlamış bulunan elense faslının daha çok süreceğini ummuştu. Muharrem pehlivanın bu işten bu kadar çabuk vazgeçeceğini doğrusu hiç beklemiyordu. Gafil avlanmasının sebebi de bu olmuştu. Mahmut Celaleddin Paşa'nın yüzü hemen gülüvermişti. Gördünüz mü sultanım ne kadar da rahat bastırdı? Padişah başını salladı. Evet, dalışı iyiydi. Bakalım gündeleyebilecek mi? Bundan efendimizin hiç şüphesi olmasın. Güreş çabuk sona erecektir. Görünüşte bunu doğruluyordu. Çünkü Muharrem pehlivan hasmını bastırır bastırmaz hemen künde aramaya başlamış bulunuyordu. Pamukçunun aklı başına gelmişti. Muharrem pehlivanın maksadını da anladığından hemen güzelce kapanmayı ihmal etmedi. Şimdi Muharrem pehlivan künde arıyor, hasmını zorlayıp duruyordu. Fakat bu yolda harcadığı bütün gayretler boşa gidiyordu. 10 dakika kadar güreş yerde geçtikten sonra Pamukçulu bir paça kaparak doğruldu. Muharrem pehlivan bu duyarak paçasını kurtardı ama hasmını da yerden kaçırmış oldu. Şimdi iki pehlivan ayakta yeniden elenselerle birbirlerini zorlamaya başlamışlardı. Az sonra da bunlara tırpanları da katmışlardı. Bu fasılda ancak bir 10 dakika kadar sürebildi. Arkasından Pamukçulu Osman pehlivanın birden bir çapraz toplayarak hasmını sürmeye başladığı görüldü. 5-6 adım kadar sürükledikten sonra da hasmını çevirdi ve altını alıverdi. Muharrem pehlivan alta düşünce hemen yerden fırlamak istedi. Fakat Osman pehlivan bırakmadı. Onun durmadan ayağa kalkmak için gayret harcamakta olduğunu görünce de sarmayı vurdu. Böylece

0: Evet saygıdeğer dinleyenler. Biz Pamukçulu Osman Pehlivan'ın pehlivana vurmuş olduğu sarmasında bırakalım. Çünkü bize ayrılan süre dolmuş oldu. Bir sonraki bölümümüzde bakalım daha neler gelişecek. Hep birlikte görelim inşallah diyoruz. Şimdilik hoşça kalın efendim.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد. Evet, sevgi secdesini gerektiren durumlardan bahsediyorduk. Ve sevgi secdesini gerektiren durumlardan en son anlattığımız mesele şuydu. Biri, namaz kılarken namazın ilk oturuşunda oturmayıp üçüncü rekate kalkarsa ne gerekir? Bu durumda bakılır. Oturma haline yakınsa oturur ve namazına oturup teşehhüd okur. Eğer oturma haline yakın değilse, ayakta kalkıp da tamamen beli doğrulmuşsa ilk oturuşa geri dönmez demiştik. Peki bu hal dördüncü rekatte olursa ne olacak? Dördüncü rekatte ise burada iki olasılık var. Birinci ihtimal olasılık şuydu. Ya kadi-i ahire dediğimiz son oturuşu yapmıştır. Ondan sonra beşinci rekate kalkmıştır. Ya da son oturuşunu yapmamıştır, yapmadan beşinci rekate kalkmıştır. Burada iki olasılık var. Eğer son oturuşunu yapmadan beşinci rekate kalktıysa, beşinci rekati secde ile kayıtlamadan, yani beşinci rekatin secdesini yapmadan bu kimse dördüncü, yani son oturuşa dönebiliyordu. Son oturuşa dönüyor, ettehiyyatı okuyor, sevgi secdesini yapıyor. Tekrar son oturuşu tekrarlayıp ettehiyyatü salli barik rabbena atina duaları okuyup iki tarafa selam verip namazını bitiriyordu. Eğer son oturuşunu yapmadan beşinci rekate kalksa ve beşinci rekatı da secde ile kayıtlasa, bu durumda artık farzı geçersiz olmuş, nafileye dönmüştür. Fakat bu nafileye dönmesi kasıt ve niyetle olmadığı için isterse beşinci rekatte namazını bitirir, farza başlar. İsterse de beşinci rekate bir rekat daha ekler. Çünkü beş rekatlik nafile namaz yoktur. İlla çift gitmesi lazım. 2, 4, 6, 8 şeklinde nafile namazların çifter rekatli olması lazımdır. İsterse de bir rekat

daha ekler. 6 rekatte selam verir, tamamı nafile namaz olarak geçerli olur demiştik. Peki oturup kalkarsa ne olacak? Şimdi o meselede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve in qa'ade fi'r-rabi'ati qadre teşehhüdi. 4. rekatin son oturuşunda ettahiyyatu okuyacak kadar otursa, tahiyyatı okudu. Ettehiyyatı okuduktan sonra sümme gâme 5. rekate kalksa. Hataen kalkıyor. Yanılarak kalkıyor. Kasten kalkmıyor. Ve lem yüsellim yazunnuha el ka'detil ula. Selam da vermeden 5. rekate kalksa. Neden 5. rekate peki kalktı? Çünkü o son oturuşunu yazunnuha sanıyordu. El ka'detil ula. İlk oturuş sanıyordu. Yani ilk oturuş sanarak son oturuşunda 5. rekata kalksa, yani kendisi ne zannediyor? Bu benim 3. rekatim zannediyor, ayağa kalkıyor. Halbuki kaçıncı rekatinde? Namaz bitti, selam verecekken 5. rekata kalksa ve kalktıktan sonra aklına gelse. Bu durumda nasıl davranacak? Ade ilel ku'udi, yine son oturuşa geri döner, namaza devam ettirmez. Malem yeccud fil hamiseti, 5. rekatı secdesini yapmadığı sürece. 5. rekatın secdesini yapmadıysa, bir önceki meselede anlattığım gibi oturur. İster rükuda aklına gelsin, ister kavme dediğimiz semiallahu lümen hamideh de aklına gelsin. 5. rekatın secdesini yapmadan oturur, sev secdesi yapar ve namazını böylece ve yüsellimü selam vererek bitirir. Ve in gayyede ele hamisete bi secdetin, eğer son oturuşunu yapıp 5. rekata kalkıp secdesini yaparsa damme ileyha rekaten uhra, bir rekat daha ekler, 6 rekat olur. Ve gad temmet salatuhu, namazın farzı böylece yerine gelmiştir, tamamlanmıştır. Namazın sonunda, 6 rekatın sonunda sehvi secdesi yapar. Daha sonra namazını tahiyyat, salli barik, rabbena atina dualarıyla tamamlar. Böylece namazı şu şekilde tamamlanmıştır. 4 rekati farz, 2 rekati ise nafiledir. Ve rekatani lehu nafilet. Zaten İmam-ı Kudüri rahmetullahi aleyh ifade etmiş. Kılacağı bu 2 rekat nafiledir. Son sünnet yerine geçmez. Eğer mesela öğlen namazının zaten farzından sonra 2 rekat daha kılınıyor ya. Bu hataen kaç rekat kıldı? 6 rekat kıldı. 4'ü farz, 2'si nafile. Son sünnet değil. Farzdan sonra son sünneti özellikle tekrar niyet ederek kılacaktır. Ve secede lisevi, hata edip vacip olan selamı geciktirmesinden dolayı, çünkü normal tahiyyat okudu, salli barik okudu, selam verecekti, selam vermedi. İlk oturuşum zannederek 3. rekata kalktığını zannederek ayağa kalktı. 2 rekat daha kıldı. Vacip olan selamı 2 rekat kılacak kadar ne yaptı? Geciktirdi. Vacibi ne kadar geciktirmek sehiv secdesini gerektiriyordu? 3 kez Subhanallah diyecek kadar bir vacibi, namazın vaciplerini herhangi birini geciktirmek sehiv secdesini gerektiriyordu. Burada da selamı 2 rekat kılarak geciktirdiği için namazın sonunda ne yapması gerekiyor? Elbette sehiv secdesi yapması gerekiyor. Bu yüzden namazın sonunda sehiv secdesi yapacaktır. Tabi illa geciktirme fazladan rekat kılarak olmaz. Bekleyerek, sukut ederek, düşünerek, bunlarda da beklediği her süre eğer 3 kez Subhanallah diyecek kadarsa veya Allahümme salli ala Muhammed diyecek kadarsa, birbirine takriben yakın ifadeler, bu durumda sehiv secdesi gerekecektir. Şimdiki mesele namazın içerisindeki şek konusu, yani şüphe. Namazın içerisinde rekatlerin sayısı hususunda şüphe eden biri, acaba kaç rekat kıldım diye şüphelenen, kuşkulanan, kaçıncı rekat olduğunda tam %100 emin olmayan biri, %100 emin olmayan biri. Belki %90 emin ama %10 şüphesi var. %100 emin değilse bu durumda bakılır. İlk defa bu kuşku ve şüphe ömründe, tercih edilen görüşe göre konuşuyorum, konu Hanefi mezhebinde ihtilaflı, ömründe ilk defa meydana geldiyse bu şüphe ve kuşku

bu namazını bozar. Bozması vaciptir. Tekrar sıfırdan yeniden farz namaza başlar. İsterse 3 rekat kılmış olsun. 4. rekata kalktı, emin olamadı. Acaba ben 4. rekatte miyim? Bu 4. rekat mı? İster %50-50 kuşkuda kalsın, şekte kalsın. İsterse bir kanaati olsun, %90 4. rekat desin. Neticede %10'luk bir şüphesi var. %100 emin olmadıkça ve bu hal ilk defa başına gelmişse namazını bozması, kesmesi, selam vererek "Esselamu aleyküm" diyecek sağ tarafına, namaz bitecek. Daha sonra tekrar 1. rekattan farza başlaması vaciptir. Fakat bu kuşku ve düşünce ilk defa başına gelmiyorsa, ömründe ikinci defa veya defalarca başına gelmişse, o zaman iki olasılık, iki şekilde hareket eder. Birinci yapması gereken davranış şudur. Eğer kaçıncı rekatta olduğunu %100 bilmiyor, fakat bir tarafta kaçıncı rekat olduğu kısmı ağır basıyorsa, %100 emin değilim ama bir rekatlardan birisi ağır basıyor, kanaat oluşuyorsa, o zaman kanaat oluşan düşüncesini alır. Üçüncü rekat demeyeyim, dördüncü rekat demeyeyim. %90, %80 bir kanaatim var. Ben üçüncü rekattayım. O zaman namazın üçüncü rekatı gibi devam eder. %90, üçüncü rekattayım. O dördüncü rekattayım. Namazın dördüncü rekatı gibi ne yapar? Devam eder. Fakat mesela hangi sayıyı alıyorsa diğer üst sayıyı da boş geçmez. Mesela üçüncü katı alıyorsa üçüncü kat gibi devam eder dedik. Dördüncü katı alıyorsa dördüncü kat gibi ne yapar? Devam eder, bir kanaati varsa. Ancak bir kanaati yoksa, %100 emin değil, arada kalmış. Üç de olabilir, dört de olabilir. Birinci rekat da olabilir, ikinci rekat da olabilir gibi bir kuşkudaysa, bir kanaati yok, bir sayı belirleyemiyorsa, o zaman bu kimse en az olan rekatı alacaktır. Yani bir mi iki mi birinci rekat olarak varsayacaksın, bir gibi kılacaksın. İki mi üç mü ikinci rekat olarak varsayacaksın, iki gibi kılacaksın. Fakat her oturma ihtimali olan yerde de namazı oturacaksın. Bu şu demek, biri de olabilir, iki de olabilir. %50-50, o zaman biri alacağım. Biri alacağım, bir rekat kıldıktan sonra oturacağım. Niye? Çünkü ikinci rekat da olabilir. Sonra bir rekat daha kılacağım, tekrar oturacağım. İki de olabilir, üç de olabilir. İkinci rekat ihtimali var. Bir rekat daha kılacağım, üçüncü rekatta tekrar oturacağım mesela. Anlaşıldı mı? Çünkü bu ikinci rekat olasılığı var. Böylece her rekatta ne yapmış olacak? Oturmuş olacak. Üçüncü rekatımı kılıyorum, dördüncü rekatımı kılıyorum. %50-50 ortada kaldı. En az olan üçüncü rekatı alacaktır. Namazı üçüncü rekat gibi devam edecek. Fakat üçüncü rekat gibi devam etti, üçüncü rekatta oturacaktır. Niye? Üç de olabilir, dört de olabilir. Oturacaktır. Sonra dördüncü rekata kalkacaktır. Ettehiyyat okuyup kalkacaktır. Dördüncü rekattan sonra tekrar oturacaktır. Çünkü o zaten o dördüncü rekatidir. Namazın sonunda da sevf secdesi yaparak namazını tamamlayacaktır. İşte İmam-ı Kuduri şek konusunda bunlardan bahsedecek şimdi. وَمَنْ شَكَّ kuşkulansa fi salati namazında, kuşku %50-50 de olabilir, %90 da olabilir. Yani %100 bir kanaat yok kaçıncı rekatta kıldığına dair. فَلَمْ يَدْرِ bilmiyor. اَثَلَاثًا سَلَّمَ اَرْبَعًا üç rekat mı kıldım, dört rekat mı kıldım bilmiyorsa. وَكَانَ ذَٰلِكَ اَوَّلَ مَا عَرَدَ لَهُ ilk defa ömründe, ilk defa başına böyle bir hadise meydana geldiyse, istenefe salate, namaza sıfırdan yeniden başlaması gerekir. Vaciptir. Namazını bozacak, selam verecek, ayakta veya oturarak, oturup selam vermesi daha evladır. Mesela üç mü kılıyorum, dört mü kılıyorum? İlk defa başıma geldi. Böyle bir şey önceden başıma gelmemişti. Bir kanaatim diyor, %100 bir eminim diyor, güvenmiyorum. Yani %100 üç diyemiyorum, dört de diyemiyorum, %90 diyorum ama ilk defa başıma gelmiş. O zaman ayaktayken oturacak, Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek ve namazı bitirmiş olacak. Veya ayaktayken Esselamu Aleyküm Rahmetullah diyecek, namazını kesecek, tekrar yeniden namaza

aşılayacak. Peki bu kuşku ve şüphe birinci defa değil de ikinci veya defalarca başına geliyorsa nasıl davranacak? فَاِنْكَانَ شَكُّ يَعْرِدُ لَهُ كَثِيرًا Çoğu defa başına böyle bir olay geliyorsa, yani ömründe bir defadan fazlaya çok diyoruz. Yani çoktan murat burada birden fazla olmaz. Birse az, birden fazla ise çok. Çoğu defa başına geldiyse bena ala galibi zani kanaatine göre davranır. 3 olarak kanaat ediyorsa 3'ü alır. 4 olarak kanaat ediyorsa 4. rekatı alır. İmkânelhu zannın bir kanaati oluşmuşsa böyle yapar. Fe'in lem yekun lehu zannun eğer kanaati oluşmadıysa, %50-50 kuşkuda kaldıysa, bena alel yakini kesin olan, az olan rekat sayısını alır. Çünkü kesin olan 2 mi kıldım, 3 mü kıldım? Bilmiyorum. İkinci rekatta olduğum kesin. O zaman az olan sayıyı neye alacağım? İkinci rekatı alacağım. Her oturma ihtimali olan yerde de oturacak. İmam-ı Meydani altta lübapta söylüyor. وَقَعَدَ فِي كُلُّ مَوْدِعٍ ظَنَّهُ مَوْدِعَ قُعُودِهِ Namaza oturma olasılığı olan her yerde de oturması gerekiyor diyoruz. Şimdi bu konuyu bitirdikten sonra şimdiki konumuz salatul meriyadu. Yani hasta olan kimsenin namaz kılma durumu. Hasta olan kimse nasıl namaz kılacaktır? Burada olasılıklar var. Ya birinci olasılık, hasta olan kimse biliyorsunuz namazda kıyam farzdır. Farz namazlarda farz. Vacip namazda farz. Bir de vitir, bir de sabah namazının sünneti çok güçlü olduğu için kıyamda kılmak gerekiyor. Bunun dışındaki nafile namazlarda isterse önceki derste de söylemiştik. İsterse oturarak namazını kılabilirdi. Peki farz namazlarda isterse oturarak kılabilir mi? Hayır, kılamaz. Farz bu. Ancak bir mazeret olması gerekiyor. Bu mazeretlerden birisi de hastalıktır. Hastalıktaki miktarı nedir? Birinci hastalıktaki ölçü şudur. Hiç ayağa kalkamıyor. Hiç ayakta kılamıyorsa zaten ayakta olması gerekmez. Birincisi budur. Ayağa kalkamıyor. Zaten tekerlekli sandalyede veya ayakları tutmuyor. Birisinin desteğiyle ayağa kalkması gerekiyor. Birisi sağ koluna, birisi sol koluna girecek ki ayakta kılabilsin. Bastonla da bile duramıyor. Bastonla bile duramıyor. Çok hasta. Belki ameliyattan yeni çıkmış da olabilir. Hareket etmemesi gerekir. Ayakta velhasıl duramıyor. Bu birincisi. İkincisi, ayakta durmaya gücü var ama secde yapmaya gücü yoksa o zaman yine ayakta durması farz değildir. Çünkü ayakta durmanın farziyeti secde yapmaya bağlıdır. Secde yapabiliyorsa ayakta durma farzdır. Secde yapamayandan ayakta durması yine farz değildir. Yani zat sağlıklıdır. Yürüyebiliyor, iş yapabiliyor fakat secde yapamıyor. Ayaklarında problem olmuş olabilir. Hastalıktan, kilodan, yüksek kilodan olmuş olabilir. Secde yapacak bir durumu yoksa bu kişi de ayakta namaz kılması farz değildir. Nasıl kılacaktır? İster oturarak namaz kılar, ima ile. İster sandalyede namaz kılar, ima ile. İsterse ayakta ima ile ne yapabilir? Kılabilir. Yani tamamen ayakta da namaz kılabilir. Sandalyede de kılabilir. Oturarak da ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü bu kişi secde yapamıyor. Secde yapamadıktan sonra peki nasıl kılacak ima ile? Ruku halinde biraz eğilecek. Secde halinde biraz daha fazla eğilecek başıyla. Ve mümkünse beliyle. Mesela ayakta kılıyor, secde yapamıyor. İsterse tamamen ayakta kılar. İsterse ayakta başlar, rukusunu yapar. Semiallahu lümin hamide kalkağa doğrulur. Tam secdeye giderken oturur. Secdesini başı secdeye yere en yakın yere şeklinde yapar. Bu şekilde kılması da elbette güzel olur. Çünkü namazda ne kadar secdeye yakınsa, yere yakınsa o şekilde namaz kılmak en eftalidir. Ama sandalyede de kılabilir. Ayakta da kılabilir. Bu secde yapmaya gücü yetmeyenler içindi. Secde yapmaya gücü varsa o zaman bakılır. Ayakta kılmaya gücü var mıdır? Yok mudur? Yoksa adam

Seji yapabiliyor. Seji yapabiliyorsa, ayakta da gücü yoksa, hiç gücü yoksa ayakta kılması gerekmez. O zaman oturacak. Oturacak. Namaza ister ayakta mı hiç gücü yok. Ayakta durabilecek kadar az bir gücü varsa o zaman durması gerekiyor. Hocam ben ayakta namaz kılamıyorum. Hiç mi kılamıyorsun? Hiç mi ayakta bekleyemiyorsun? Diyor ki hiç kılamıyorum. Hiçin manası şudur. Gerçekten ayağa kalkamıyor bu adam. Ayakta düşünülemiyor. Yani yürüyemiyor. Yürüyemeyecek bir insan da hiç ayağa kalkamıyor. Düşünülür. Bu birincisi. İkincisi ayağa kalkabiliyor ama güçlü bir acı hissediyor. Yüksek bir acı hissediyor. Ayağa kalkmaması lazım. Belki ameliyat olmuş. Doktor demiş ki ayağa kalkmaman gerekir. Mesela demiş senin uzanman gerekir. Yoksa risklidir yani. Belden ameliyatı oldun, omerikten ameliyat, hareket etmemen gerekir. O zaman o da aynen ayağa kalkma gücü var ama riskten de o ayağa kalkmaması gerekir. Ayağa kalkma gücü yok ama bir sürü ayakta olma gücü varsa. Nasıl bir sürü ayakta gücü vardır? Bir sürü ayakta ya gerçekten durabiliyorsa ya da bir şeye dayanarak durabiliyorsa. Kendisi duramıyor ama duvara yaslanarak durabiliyor. İşte bir baston gibi bir nesneye dayanarak ayakta durabiliyorsa ve bu ona büyük bir acı vermiyorsa, dayanabileceği kadar durması farzdır. Dayanabileceği kadar duracak, dayanamadığı noktada oturacak. Sadece iftidah tekbiri alıp birkaç saniye ben dayanabiliyorum diyorsa, o zaman iftidah tekbirini alacak ayakta, birkaç saniyede olsa ayakta bekleyecek, ardından oturacak ve namazı oturarak, rukusunu eğilerek, secdesini de tam secde yaparak, tam secde yapacak. Çünkü secde yapmaya gücü var bunun. Secde yapmaya tam yaparak namazını tamamlayacak. Demek ki birinci en önemli namaz meselesinde ayakta mı kılacağım, oturarak mı kılacağım? En önemli nokta secde. Secdeden sonra diğer meseleler bakılıyor. Secdeden sonra ikinci bakılacak mesele ayakta olma. Ayakta olmaya gücü var mı, yok mu? Secdeye gücü yoksa ayakta kılabiliyor mu, kılmıyor mu buna bakılmaz. Secdeye gücü yoksa o zaman bakılır ayakta durmaya gücü var mıdır, gücü yok mudur? Şimdi İmam-ı Kuduri'nin El-Kitab adlı eserinden bu meseleleri anlatacağız. İzâ ta'azzere alel merîdi el-kıyâmu. Bir hasta ayakta asla duramıyorsa, ayakta duramıyor, yaslanarak bile duramıyor. Ya da durabiliyor ama büyük bir acı hissediyor, risk taşıyorsa, bu durumda sallâ gâiden, oturarak namaz kılar. Yerka'u ve yeccudu, rukusunu yapar, oturarak nasıl rukusunu yapacak? Eğilecek. Ve yeccudu, secdesini yapacak nasıl? Bildiğimiz namaz secdesiyle secdesini yapacak. Çünkü buradaki tasvir ne üzerinden gidiyor anlatım. Bu adamın ayakta kılmaya gücü yok. Yoksa secde yapmaya gücü var. Secde yapmaya gücü yoksa zaten ayakta durması şart değil demiştik. Fe illem yestati'a er-ruku'a ve sucuda. Rukuya veya secdeye gücü yoksa. Ya da sadece secdeye gücü yoksa. Ya her ikisine gücü yok. Ya da sadece secdeye gücü yoksa. Yoksa rukunun bir etkisi yok. Bu durumda evme e ima en bir ra'sihi, artık ima ile başını eğerek, gerekiyorsa sırtını da hafifçe eğerek ima ile namaz kılar. İma başı eğmek demektir. Bir ra'sihi diyor. Neden? Başını bile eğmeyen bir insan felçli mesela veya hiç hareket etmemesi lazım, riskli bir durum. Başını bile oynatamayan bir insandan namaz düşer. Namaz düşer. Onun namazını kaşıyla, gözüyle ya da kalbiyle kılması gerekmez. Hanefi mezhebinde namaz kılabilecek azaların en azı baştır. Başıyla bile kılamıyorsa ben kaşımla secde ediyorum. Edebilirsin. Tazimdir. Fakat buna namaz denmez. Namazın, farz kılmanın namazının en azı başını eğebilecek kadar gücünün bulunması. Hiç eğmiyor. O zaman namaz ondan düşecektir. Bir görüşe göre iyileşince kaza eder, bir diğer görüşe göre ise

iyileşince kaza etmesi gerekmez. Ve ceale sucude ahfada miner rukay. Dedi ki eğilecek. Çünkü secde yapamıyor bu adam. Eğilme miktarı nasıl olacak? Rukuda biraz eğilecek. Secdede ise rukuda eğilmesinden daha fazla eğilecektir. Her zaman secde hali ruku halinden alçakta olması lazımdır. Mesela adam yüksekçe bir sandalyede namaz kılıyor ya da koltukta. Değil mi? Ne yapıyor? Ayakta namaza başladı. Secde yapamıyor ya. Secde yapamayınca ne demiştik? İster oturarak kılar, ister sandalyede kılar, ister ayakta kılar. Genelde görüyoruzdur camilerde. Yaşlılar veya hastalar böyle yapar. Ayakta namaza başlıyor, gücü var çünkü. Rukuya eğiliyor. Rukuya normal namazın rukusu gibi eğiliyor. Semiallahu lümen hamide doğruluyor. Secde yapamadığı için tam secde gidecekken direkt ne yapıyor? Sandalye oturuyor. Semiallahu lümen hamide'den sonra secdeye gitmiyor. Yere de oturmuyor, oturamıyor. Sandalyeye oturuyor. Daha sonra secde için başını eğiyor. Secde için başını eğiyor. Rukusunu halbuki tam yaptı. Ayakta oldu. Secde için başını eğdi. Burada bakılır. Eğer sandalyede oturduğunda veya koltukta oturduğunda secdeye eğildiği hal, ayaktayken rukuda eğildiği halden daha aşağıda değilse, o zaman bu ima geçersizdir. Çünkü ne diyor? Ahfada miner ruku. Ruku halinden daha da aşağıya olacak. Bu yüzden yüksekçe bir sandalyede kılsa, oturduğu an ruku hali secde halinden daha da yüksekteyse, o zaman bu namaz geçerli, bu secde geçerli değildir. O yüzden kullandığı sandalyenin çokça yüksek olmamasına dikkat etmesi gerekir. Ama sandalye üstünde zaten eğiliyorsa, normal namaz rukusu gibi değil de, normal sandalyede oturup ya da yerde oturup eğiliyorsa zaten orada şüphe yoktur. Rukuda biraz eğilir, secdede biraz daha fazla eğilir. Böylece namazını tamamlamış olur. وَلَا يَرْفَعُ اِلَى وَجِهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ Secde yapabilecek herhangi bir nesneyi yüzüne doğru kaldırmaz. Yani bir yastık alıyor, yaklaştırıyor yastığı, yastığa secde ediyor. Bu yapılmaz. Bu meşru değildir. Böyle bir şey yapması hoş, dinimizde hoş karşılanmaz, güzel karşılanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yasaklamıştır. Yani yüksek bir şeye başını yaklaştırıyor, böyle eğildiğinde yastığa secde ediyor. Başına bir şey yaklaştırmadan secde et, çünkü tam yere kapanamıyor. Secde yerine yüksekçe bir şey koysa, kendisi başını yaklaştırmıyor. Secde yerine yüksek bir şey koysa, onun üzerine secde etse bu olur, bu mekruh da olmaz, bu caizdir. Arada fark var. Yüksek bir şeyi başına yaklaştırması ayrı bir hüküm. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ayrı bir hükümdür. Yüksek bir şey yere koyup üzerine secde etmesi ise günah değildir. Bu hüküm secde edemeyenler için geçerlidir. Yoksa secde edebiliyorsa yerde yüksekçe bir şey olmaması gerekir. Ayakların bulunduğu yerle secde ettiği mahalin aynı hizada olması namazın sünnetleri ve adaplarından olduğundan bahsetmiştik. Hatta secde yeri eğer biraz yüksek oluyorsa bir miktar fıkıhta zikredilen secdesi de geçerli olmuyordu. Feillem yestati' el ku'ude oturmaya gücü yoksa, oturarak ima yapamıyorsa, istalga ala zahri sırt üstü yatar. Ve ceale ricleyhi ilel kıbleti ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Sırt üstü yatar. Başına bir yastık koyar ya da hasta yatağı yükseltilebiliyor ya. Hasta yatağını kaldırır ki yüzü kıbleye dönsün diye hasta yatağını kaldırır. Eğer hasta yatağı yoksa beline sırtına bir yastıkla destek verilir. Yüzünün kıbleye dönmesi sağlanır. Ayaklar kıbleye doğru çevrilir. Adapsızlık olmasın diye dizler hafifçe kırabiliyorsa hafifçe dizler ne olur? Kaldırılır. Tam ayak uzatılmasın diye. Eğer buna da imkanı yoksa ayaklar tam uzatılır. Ve böylece sırt üstü ima ile namaz kılınır. Ve evme bir ruku ve sucudu. Ruku ve secdesini böylece yapar. Ve in istalga ala cembihi. Eğer yan üzerine yatarsa, ister sırt üstüne yatabilir, ister yan üzerine yatabilir. Yan üzerine, bu zordur biraz. Ve vecuhu ile kıblede, yine yüzü kıbleye doğru çevrilir. Ve evme ima ederse, caize, bu da caiz olur. Fe illem yasati'a el imani bi ra'sihi, ahhara salate,
وَلَا

yu'minu bi aynihi ve la bil kalbihi ve la bi hacibeyhi. Eğer ima yapmaya başını bile eğemiyorsa namazını geciktirir. Namaz kılmaz. Yani gözüyle kılmaz, kalbiyle kılmaz ve kaşlarıyla namazı kılmayacaktır diyoruz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Muhterem dinleyiciler, bu gaddar asrın bela ve vebasından hepimiz nasibimizi alıyoruz. Herkes kametince hasta ve alin. Kimi halini seziyor, deva arıyor. Kimi düşünmüyor bile. Bazıları da yaşanmamış hayatların acısını yaşıyor. Bu dünyada bir şey olmaya çalışmak, bir başka cihanın meyvesini dünyada yemek, hem imtihan olup hem de lezzetli bir ömür sürmek talebi hiç peşimizi bırakmıyor. Kendimizi tanımak, görevlerimizi yapmak varken biz hep bir beklenti içindeyiz değil mi? Ne bekliyoruz? Belli değil. Kahreden de bu belirsizlik zaten. Ancak samimi gayretlerimizle parlayacak olan nurları emeksiz kazanmak istiyoruz. Bize herhangi bir yükümlülük getirmeyen, neticesiz felsefeler yaparak zaman geçirmek daha kolay geliyor. Ama ben inanıyorum ki halis bir niyetle kim ne isterse ona verilir. Yeter ki aynalardaki suretlerden, yürüyüşü engelleyen perdelerden sıyrılabilsin. Serserilikle hürriyet birbirine karıştırılıyor bazen. Birey olmakla bencil olmak da öyle. Özgürlük ve bireysellik pek moda günümüzde. Ama ne ilkesi var ne de kuralı. Herkes her şeyi istiyor. Merkez ben olayım. Dünya etrafımda dönsün. Cümle alem bana saygı duysun. Sakın sınırlardan söz etmeyin. Her şey gönlüme göre olsun. Ama sorumluluk da taşımayayım. Evet, birey olmanın, özgür olmanın, aydın olmanın birer bedeli var ama bu bedeli ödemek istemiyorlar. Birey olmak zordur. Yürek ister, emek ister. Hürriyet ise Kaf Dağı'nın zirvesinde bir elmastır. Ona sahip olmak için yollara düşecek, çileler çekeceksin. Her şeyi kendi gözlerinle görmek isteyeceksin. Her konuda soruların olacak, cevaplar arayacaksın. Akıllı olacaksın. Aklı kullanmayı bilmektir akıllılık. Akıl ise kalbin kumandası altında. Şu halde önce kalbini adam edeceksin. Hazır tılsımlara itibar etmeyeceksin. Yaftalardan, şablonlardan, hazır giyimden sakınacaksın. Muhakemesiz hükümden, delilsiz davadan ve taklitten uzak duracaksın. Bu kainatta tek başınaymışsın gibi sorumluluk hissedecek hakikat avcısı olacaksın. O hakikati söyler, tefekküre davet eder, düşünmenin yöntemlerini gösterir. O her şeyi bilendir, düşünmeye ihtiyacı olmayandır. Sen dinlemesi, bilmesi, düşünmesi olması gerekensin. Farkınız sonsuz. O sensiz olabilir, sen onsuz olamazsın. Kavramlar kaypaktır. Onları yeniden tanımlayacaksın. Birey olmak, sorumlu olmakla eş anlamlıdır. Özgür insan yolunu kendi kazmasıyla açmaya azmedendir. Muhtar kişi omzundaki büyük emanetin şuurunda olan insandır. Ben kimim diye soran, ben mefhumunun manasını bilmek isteyendir. Birey ve özgür insan mutlak hürriyetin imkansız olduğunu bilir. Hudutların olmadığı yerde haklar da olmaz. Haklar tanınmazsa özgürlükten de söz edilemez. Hür insan haklarının farkına varan, onlara sahip olan ya da olma mücadelesi veren kişidir. Her insan önce şu soruyu koymalı masanın üstüne. Ben özgür bir birey olmayı hak ediyor muyum?

masmavi göklerde akıp giden bir buluta sordum. Neden ağlıyorsun? Dedi, ben ağlamazsam sen gülemezsin. Her yeni günde, tam da beklenen saniyede gökyüzünde görünen ve sonra aynı hassasiyetle batıp giden güneşe sordum. Niye yanıyorsun? Dedi, ben yanmazsam sen yaşayamazsın. Devasa bir uzay gemisi azametiyle fesada dönerek uçup giden dünyaya sordum. Niçin dönüyorsun? Dedi, ben dönmeliyim ki sen durabilesin. Sonra güncel olayların serine kapılıp sürüklenen bir insana sordum. Niçin bakmıyor, niye düşünmüyorsun? Dedi, işim var görmüyor musun? İşsiz bir aylak mıyım ben? Senin gibi işsizlerin işidir göklere, bulutlara, daha bilmem nelere bakarak zaman öldürmek. Dedim, ölüm var. Dedi, ölüm ölüler içindir. Bense hayattayım. Dedim, sen de bir gün öleceksin. Dedi, öldüm mü ölümü düşünmeme gerek kalmaz. Dedim, aldatıcı bir mantık oyunu bu ama tutarsız. Sonsuz bir hayat için tedbir almak yerine felsefe yapmaktasın. Yalnız bu dünya için mi yaratıldın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Sen başıboş değilsin. Seni bu dünyaya bir gönderen var. Dedi, varsa var, sana ne? Sustum.

Müslümanlar keşif yapmıyor diye eleştiriyor bazı kimseler. Kim bilir muhterem dinleyiciler, belki de niyetleri kötüdür bu eleştiriyi yapanların, değil mi? Din ilerlemeye engeldir, terk edilmelidir demek istiyor da olabilirler. Evet, bu niyeti sorgulayalım. Ama bunu yaparken kendi durumumuzu da gözden geçirelim. Bir bakalım hangi noktadayız diye. Ne yapar bilim? İlim alemi inceler, örtülü kanunları bulur, anlar, tanıtır. Alemse bir ilahi kitaptır. Rabbimizi tanıtan iki kitap var önümüzde. Biri ötekini açıklıyor, tanıtıyor, yorumluyor. Mümin ikisini de okumak zorunda. Biri bile ihmal edilse sonu hüsran olur. Biz ikisini de ihmal ettik. Kur'an-ı Kerim'i kulak ardı eden ahiret cehenneminde yanar, kainat kitabını okumayan da dünya cehenneminde. İşte son asırlardaki perişan halimiz. Ayaklar altında hor ve hakiriz. İslam, ilmi araştırmayı ya engelleyecek, ya ilgisiz kalacak, ya da teşvik edecekti. Üçüncüsü olmuştu. Kur'an, hiç düşünmüyor musunuz, hiç akıl etmiyor musunuz diye sorar hep. Bizim semaya, yeryüzüne bakmamızı ister. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri bile insanın dikkatini kainata çekmek içindir adeta. Bakılması, incelenmesi, üstünde düşünülmesi gereken isimler konmuştur önümüze. Arı, örümcek, karınca, güneş, ay, insan, zaman ve benzeri kavramlar derin düşünce üretiminin ana başlıkları gibidir. Kainat kitabındaki surelerin ve ayetlerin de başlıklarıdır bunlar. Çünkü alem kitabı da ustasını anlatıyor durmadan. Kuşkusuz sevgili dostlar, ilim kanunlar dizgesidir. Kanunlar bir düzenin neticesidir. Düzen bir düzenleyicinin alametidir. Sevdiği üstadının eserini anlamak için gece gündüz çalışan biri gibi halis bir kul da kainatın sırlarını anlamaya ve Rabbini tanıtmak için anlatmaya çalışır. Evet, Kur'an peygamber mucizelerini anlatmakla sadece tarihi bilgi verme gayesini gütmüyor. Aynı zamanda bugünün insanlarını o mucizelerin benzerlerini

yapmaya teşvik ediyor, hatırlatıyor. Müminler birer ilahi eser olan varlıklar üstünde düşünmüyor, inceleme yapmıyor, ilim üretmiyorlarsa bu onların noksanı değil mi? Bir keşif, bir buluş yapıldığı zaman Kur'an-ı Kerim bu konuya işaretler etmiştir dememizi yadırgıyor kimileri. Ben de onların yadırgamalarını yadırgıyorum. Zira Allah kelamı, ey insanlar, hitabıyla bütün insanları muhatap alır. İnanan da bu hitaba dahildir, inanmayan da. Kur'an bütün asırlara bakar. Ayetleri zamana ve zemine göre yeniden yorumlanır. İlim ilerledikçe kapalı bazı hakikatler ortaya çıkar. İslam alimleri de bunu gösterir. Allah aşkına garabet bunun neresinde?

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sevgili dinleyiciler, varsayalım bir bebek olarak gelmeseydik dünyaya. O muhteşem alışma, öğrenme ve intibak sürecini yaşamayacaktık. Alışkanlıklarımız, görme ve anlama kabiliyetimizi örten zaaflarımızdır. Bizi hayrete, dehşete ve hayranlığa sevk eden birçok sıra dışı hadise yaşarız. Ama bunlar gündelik hayatın akışı içinde çok azdır.

Ama adını bile bilmiyoruz ki bu dehşetin. Sakin olalım, paniklemeyelim. Ya bu yağmur? Adını bile bilmiyoruz ki. Ama hoş bir şey. Ve yaşıyor oluşumuz. Hayata karşı duygularımız, yani alabildiğine huzur ve mutlulukla, alabildiğine keder ve acı arasında bin türlü. Bu duygularımız nasıl olursa olsun, bir şekilde yeni bir yer gördüğümüzde, mesela farklı bir ülke, ilgi ve zevkle seyredip yaşıyoruz ilk intibalarımızı. Mutlu oluyoruz. Sevgili dinleyiciler, bütün bu söylediğim cümleler, şimdi söyleyeceğim tek bir cümleyi anlaşılır ve haklı kılmak içindir. İhtiyacı olmamasına rağmen. İşte bu cümle. Yaşıyor olmak bahşedilmiş bir lütuftur ve mutlu olmayı gerektirir. Yaşıyor olmak bahşedilmiş bir lütuftur ve mutlu olmayı gerektirir. Ve yaşıyor olanlar muhteşem bir adaletin çerçevesine girmekle teşekkür etmek sorumluluğuna muhataptır. Dünyaya gelmek, yaşamak ve sonunda hangi mevki, makam ve seviyede olursak olalım ölmek. Herkes için eşit. Muhteşem bir adalet değil mi? Ve ötesi, bir bebek olarak doğduk. Hayata alıştık, öğrendik ve intibak ettik. Aklımız akıl almaz hayretlere düşüp hercü merç olmadı. Sindirdik yaşamayı. Anne şefkatiyle, baba sevgisi ve güveniyle. Bu ayrı bir lütuftur ve ayrı bir teşekkürü gerektirir. Evet, ve ötesi, düşünmek, sevmek, aşık olmak. Adam gibi adam olmayı irade etmek hürriyeti ve hiç de mecburiyet olmamasına rağmen bize doğma, yaşama, sevme lütfunu bahşeden yaratıcının adam gibi adam olana cennet vaadi ve hatta ötesi adamla sürdüğümüz lekelere karşı affetme vaadi. Şimdi muhterem dinleyiciler, bir an bunları düşünebilmek, bir an bunları söyleyebilmek kolay da, bu şuuru sürekli kılabilmek ve her kederde, ki kederin tarifi nedir? Tevekkül sahibi olabilmek. Nasip. Adamlık limanından açıldığımız zaman kontrolsüzce, ben bunları hak etmiyorum, serzenişi uyanır içimizde bazen. İşte o zaman sormak lazım. Hak mı? Neyi, niçin hak ediyoruz ki? Dünyaya hak ettiğimiz için mi geldik? Aldığımız her nefes bir lütufken ve teşekkürü gerektirirken. Neyi, niçin hak ediyoruz ki? Dünyaya hak ettiğimiz için mi geldik? Aldığımız her nefes bir lütufken ve teşekkürü gerektirirken. Sevgili dinleyiciler, silahla atış yaparken hedefe tam isabet kaydetmenin çok önemli bir püf noktası vardır. Atış yaparken silahın kesinlikle oynamaması gerekir. Eğer hedefiniz 1 kilometre ötede ise hedefi ıskalamamanız için silahınız 1 milimetre dahi oynamamalı. Şayet o 1 milimetrelik oynama olursa kurşun hedefin yüzlerce metre uzağından geçer. Basit gördüğümüz o 1 milimetrelik açı bizi koskoca hedefi vurmaktan eder. Evet, basit gördüğümüz 1 milimetrelik açı bizi koskoca hedefi vurmaktan eder. Sevgili dinleyiciler, hayatımızda da bizi büyük hedeflere ulaşmaktan uzaklaştıran, ihmal ettiğimiz küçük isabetler, hareketler, davranışlar vardır. İşte o davranışlardan birisi de selamı yaymaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sosyal huzuru temin etme adına çok ehemmiyet verdiği selamı ihmal etmemiz bizi insanlardan uzaklaştırıyor, kabuğumuza çekiyor, yalnızlığa ve bunalıma itiyor belki de.

Asıl vurgulanması gereken nokta, belki çoğumuzun haberdar olmadığı bir ayetin bize kazandırmak istediği davranıştır. O da evlerimize girerken selam vermek. Bu konuda Nur Suresi 61. ayet bize şöyle buyuruyor. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. Hazreti Enes radıyallahu anh ise bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle buyurduğunu söyler. Ey oğulcuğum, evine girdiğin zaman selam ver ki selamın hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun. Evet, selam demek ki insanlara huzur, güven ve bereket veriyor. Evimize girerken vereceğimiz selam ve güzel sözler, üzerimizdeki günün stresini, yorgunluğunu unutmamıza yardımcı olacak. Ailemize huzur getirecek, hanelerimizde cennetasa solukların yayılmasına vesile olacak. Belki vereceğimiz bir selam ve söyleyeceğimiz seni seviyorum ifadesi eşimizin, çocuğumuzun, annemizin, babamızın o andaki asabi, soğuk ve sıkıntılı halini yumuşaklığa, sakinliğe ve gülümsemeye dönüştürecektir. Evlerimize girerken selam vermeyi ve güzel sözler söylemeyi kesinlikle unutmayalım. Bunu yaparken bir ayetin ve hadisin emrini yerine getirdiğimizi de hatırlayalım. Hem yine unutmayalım ki selam belki de büyük müjdelere ulaşma noktasında silahtaki bir milimetrelik oynama değerindedir. Ne dersiniz?

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Bir hafta aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bu sohbet programımızda da Yakup hocamla birlikte Allah-u Teala'ya şükretmenin nasıl olduğu gerekliliği konusunda sohbetimize, söyleşimize devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından biri de Eşşekuru Celle Celaluhu sıfatıdır. Yani Allah-u Teala kulun şükrüne, kulun hamdine hemen karşılık verendir. Onun mükafatını, onun hediyesini hemen verendir. Bu Cenab-ı Hakk'ın güzel sıfatlarından birisidir. Allah-u Azimuşşan gerçekte de bir kuluna bir hayır yaptığı zaman, bir iyilik yaptığı zaman Cenab-ı Hak onun sevabını tehir etmez. Onu geciktirmez. Ancak günah işlediği zaman, bir cezayı hak ettiren bir fiil yaptığı zaman Allah-u Teala ona hemen azap etmez. Bu da Allah-u Teala'nın azametini ve büyüklüğünü gösterir. Bundan kulun alacağı ahlaksa, kişinin alacağı nasip de, kul da diğer mahlukata karşı, diğer insanlara karşı, kendisine bir iyilik yapıldığı zaman, bir güzellik yapıldığı zaman, ona teşekkür etmesini, ona karşı iltifatta bulunmasını bilmeli. Yani yapılan bir iyiliğe mukabelede bulunmak, iyi davranmak, bu iyiliği, iyi davranmayı geciktirmemek, hatta karşıdaki iyilik yapmasa bile iyilik yapmada, hayır yapmada geç davranmamak, acele davranmak Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Ahlakı, o ahlakla ahlaklanmış olur böyle bir insan. Ve yine birisi yanlış yaptığı zaman, bizi üzdüğü zaman da ona hemen kin gütmemek, hemen düşmanlık göstermemek ve ceza vermekte hemen acele etmemek gerekir. Nitekim bunun en canlı örneği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında görülmüştür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam davasıyla, peygamberlikle vazifelendirildiğinde ve peygamberliği ilan ettiğinde nice insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin karşısına çıktılar. Onun davasına ortak olmadılar. Bir kısmı düşmanlık yaptı, kimisi düşmanlıkta aşırıya gitti. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamberlik vazifesini aldığı o ilk sıralarda bütün insanlar hemen gelip de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ya Muhammed zaten biz de böyle bir şey bekliyorduk Aleyhisselatü Vesselam. He iyi oldu. Hemen biz hep birden gelip sana iman ettik demediler. Önce birer birer, ikişer ikişer, gizli gizli ve insanlar buna hep karşı çıktılar. Ancak o 23 yıllık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saadetli hayatının sonunda ve tabi ortalarında da öyle oldu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkan, ona hatta düşmanlık eden nice insanlar vaktiyle pişman oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler, önünde diz çöktüler, gözyaşı döktüler. Bu sefer önceden Efendimiz'e karşı saflarda, savaşta yer alan insanlar bu sefer Peygamber Efendimizle omuz omuza, onunla yan yana düşmana karşı

0: mücadele eden bir vaziyet içerisine girdiler. İşte bunun en bariz örneklerinden biri Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'dir ki önceleri Müslüman değilken Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı öldürme teşebbüsüyle yolda giderken Cenab-ı Hak kalbine hidayet veriyor ve Müslüman oluyor. Müslüman olduğunda ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a olan yakınlığı hepimizin malumudur. Yine Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz, diğer sahabe efendilerimiz hep vaktiyle Efendimizin yanında yer almamışlarsa da sonradan Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin en yakınında yer almışlar ve İslam davasında büyük mücadeleler göstermişler. Bu bugünümüzde de vardır. Bu hayatta da böyledir. Çünkü Allah-u Teala yanlışlık yapan, günaha dalan kulunun cezasını acele vermez. Hemen vermez. Ona mühlet tanır. O olur ki ölmeden önce ileriki bir tarihte belki tövbe eder. Belki yolunu değiştirir diye Cenab-ı Allah ona mühlet verir. Ancak Allah-u Teala'nın yapılan bir hayra, bir iyiliğe, bir şükre karşılık vermesi ise hemen olur. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Tegabun suresinde şöyle beyan ediyor. Eğer Allah'a onun rızası uğruna ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah yapılan iyiliğe karşılık çok mükafat verendir, ceza vermekte ise acele etmeyendir. Bakıyoruz ki bazı insanların hayatlarını görüyoruz. İbadetle, Allah-u Teala'ya kullukla, namazla, tövbeyle hiç işi olmayan bir insan 30 yaşında, 40 yaşında ve hayatının bir bölümünde yanlışını anlıyor, tövbe ediyor, gözyaşı döküyor. O insan gözyaşı döktüğü andan itibaren Allah-u Teala ona hemen güzel ahlak ihsan ediyor. Öyle bir rahatlıyor, öyle bir güzelleşiyor. Bir zaman önce insanların şerrinden kaçtığı bir kimse, bakıyorsun ki ertesi gün veya bir hafta sonra görüyorsunuz ki eli önünde bağlı, başı önünde bükük. Nice yanlışlar yapan insan o kadar güzel olmuş, o kadar edepli olmuş. İşte Rabbimiz yaptığı isyanlara karşılık hemen ona karşılık vermedi. Ama yaptığı iyiliğin mükafatını, güzel ahlakı, edebi terbiyeyi Cenab-ı Allah ona hemen veriyor. Ve bir de Allah-u Teala ona bir muhabbet ihsan ediyor ki tövbe eder etmez. Onda öyle bir azim, öyle bir muhabbet, öyle bir içinde kıpırdanma hissediyor ki her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyor. Bu da Allah-u Teala'nın ona ihsan ettiği sonsuz rahmetinden bir damladır. Buradan tekrar özetlemek gerekirse bize düşen şey, Allah-u Teala nasıl ki kulun şükrüne karşılık vermede acele ediyor ve yaptığı isyana ve yanlışa karşılık vermede acele etmiyorsa, biz de insanlarla olan muamelelerimizde bize karşı yapılan bir iyiliğe, hatta bir iyilik yapılmasa bile ona karşı iyilik yapmada acele davranmalı. İyi ahlakta, güzel ahlakta acele davranmalı. Ama ceza vermekte, karşılık vermekte veyahut da bir insana kızmada hemen acele etmemek gerekir.
1: Evet hocam, buyurduğunuz gibi Allah-u Teala Azze ve Celle bütün esması ile beraber alemde tecelli ediyor. Şekur ismi şerifiyle beraber de vaadini yerine getiriyor. Yalnız burada insan gafil olursa şayet, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri fark edemezse yine şükürden uzak kalıyor. Yine o kimse küfran-ı nimet üzere, isyan üzere devam ediyor. Burada biraz da mühim olan şudur ki Allah-u Teala'nın nimetini devam ettirdiğini insanın kavrayabilmesi, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerin farkına varabilmesi. Hani denir ya, şükürden maksat marifet ve edeptir. Kul eğer Allah-u Teala'dan gafil olursa, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden, o nimetleri sürekli kullandığı halde, etrafına geçmeden, sadece kendi bedeninde şöyle bir seyre daldığında, aldığı nefesi veremese şayet ölecek. Verdiği nefesi alamazsa ölecek. Hiç farkında olmadığı iki büyük nefes, Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu nimeti, ona vermiş olduğu ihsan

0: ettiği, ikram ettiği bu nimeti insan fark edebilmeli. Şöyle ki etrafında bizi çepeçevre sarmış olan Ayetullah diye de bildirilen Allahü Teala'nın mahlukatına bakmalı. Etrafımızda Mevla'nın bizim hizmetimize sunmuş olduğu her ne varsa onlardan haber sormalı. Allahü Teala'nın uluviyetini, azametini, kudretini sormalı. Tefekkür etmeli, zikre dalmalı ki evvela o nimette o nimeti fark edebilsin, o nimetten haber alabilsin de Rabbini tanıyabilsin. Zira nimeti bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen şükreden bir kul olur. Onun için Allahü Teala nimetini artırarak veriyor şükreden bir kuluna. Yalnız adam bakar, hani artan bir şey yok belki. İlla da artması da gerekmiyor değil mi hocam? Yani nimetin devam ediyor olması da bir anlamda artması demektir zaten. Nimetin elden gitmemesi, o zenginse şayet o zenginliğinin devam ediyor olması, sıhhatliyse şayet o sıhhatinin devam ediyor olması, Allahü Teala'nın nimetini artırarak senin üzerinde Şekur ismi şerifinin tecelliyatı ceryan ediyor demektir.
1: Tabii yani artma deyince bizim bildiğimiz şekilde yani evet. Şekil olarak, adet olarak, rakam olarak artma anlamına gelmez. O artmanın ne olduğu Cenab-ı Hak katında gizlidir. Allahü Teala artırır, güzel ahlakını artırır. Evet. Cenab-ı Hak onun sıhhat ve afiyetini devam ettirir. Veyahut da başına bir bela, musibet gelecektir. Cenab-ı Hak onu önler. Ama insanın bunlardansa haberi yoktur. Böyle bir olay yaşamıştım bir gün. Bir cemaatten bir kardeşimiz dedi, hocam siz diyorsunuz zekat verdiğiniz zaman, sadaka verdiğiniz zaman mal artar. Ben zekat verdim, sadaka verdim, benim malım artmadı. Ama siz artar diyorsunuz, benim malım niye artmadı?
0: Evet.
1: Yani bir zekat veya bir sadaka verdiğimiz zaman malımızın adedinin, sayısının veya paramızın rakamının artmasını zahiren beklememek gerekir. Bu da gaflet olur.
0: Evet. Yani şunu bileceğiz ki Allahü Teala'nın bize verdiği bütün nimetler her ne kabilden olursa olsun hepsi muhafazaya muhtaçtır. Nimet değerlidir. Değerli olan her şeyde bir muhafaza ister. Korunmak ister. Korunmazsa şayet elden gider, zayi olur, kaybolur. İşte daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Şükür bütün nimetlerin muhafaza kabıdır. İnsan onunla sahip olduğu, Allahü Teala'nın vermiş olduğu ikramını, nimetleri muhafaza eder de zayi olmasını önler. Şöyle bir baktığımız zaman ben biraz da şu noktaya temas etmek istiyorum. Hamd ve şükür. Biz sürekli şükürden söz ederken hamddan da bahsetmek yeridir. Zira hamd ve şükür arasında belki ayrıştırılamayacak derecede bir yakınlık var. İnce bir ayrıntı var. O da şudur ki hamd aynı zamanda şükürdür. Ama şükür eden bir kul hamd etmiş olmaz. Hamd kelime anlamı itibariyle iyiliğin sahibine saygı ifade eden bir övgü sözüdür. Şükür ise kişinin kendisine yapılan bir iyiliği bilip o iyiliği, güzelliği yapana övgü ile, sena ile karşılık vermesidir. İşte bu bakımdan hamd daha kapsamlıdır şükre nazaran. Şöyle salt bir örnek verecek olursak, şükür kişinin karşılaşmış olduğu nimetin karşılığında yapılır. Bir güzellik, hastaydık, şifa bulduk. Ne oldu? Ticaret yaptık, bir kazanç elde ettik. Buna insan şükreder. İnsana ulaşmış nimete karşı şükür yapılır. Hamd ise nimete kavuşmanın veyahut da gelecek olan bir nimetin sevincini, huzurunu yaşayıp nimet sahibine övgüde bulunmasıdır. Hani şöyle bir ifade vardır. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel kufri ve dalal. Yani her hal üzere, her halimde Allahü Teala'ya hamdolsun. Tabi küfür ve dalaletin dışındaki her halime hamd ederim. Yani başına gelen bir bela ve musibetin neticesinde bir musibetle karşı karşıya gelmiş şükürler olsun denmez. Niye? Çünkü o bela ve musibet zahiri itibariyle bir nimet değildir. Ama ne var ki onun neticesinde beklenip seyredilip görüldüğünde görülür ki

0: O bela ve musibetin ardında bir nimet gizlidir. O ki nedir? Her zaman ifade etmeye çalışıyoruz. Bir bela ve musibet gelirse kula, insan ancak darlık anında Rabbini zikreder ya, ancak darlık halinde gafletten kurtulur ya, bela ve musibet de bizi darlıktan kurtarıp zikre sevk ediyorsa, zikir de Mevla'ya yaklaştırıyorsa, bu silsilenin neticesinde bela ve musibet bir nimet olduğu anlaşılır. Bu kabilde insan ne yapar? Daha gelmemiş olan, ona dahi hamd edebilir. Ama şükür nedir? Bir anda nimet ile karşı karşıya geldiğinde kişinin yapmış olduğu memnuniyet ifadesidir diyebiliriz.
1: Yani şöyle de diyebilir miyiz? Ben şunu anladım anlattığınızdan. Yani şükür sevindirici haller hı-hı, yaşadığı zaman hı-hı, yapılır. Ama hamd ise yani ister bela ve musibet sıkıntı olsun, ister evet, sevindirici hal olsun, hı-hı, orada hamd edilir.
0: Evet.
1: Yani, ama şükür ifadesi sadece sevindirici haller gördüğü zaman.
0: Evet, yani şükür biraz daha dardır bu anlamda dairesel olarak kapsama bakımından. Hamd biraz daha geniştir. Şöyle ki, şükür gereken her şeye aynı zamanda hamd da gerekir. Ama hamd gereken bir şeye şükür gerekli değildir. Örneğin başımıza gelen bir bela ve musibete şükretmek uygun değil. Ona hamd edilebilir. Niye? Çünkü az evvel ifade etmeye çalıştığımız hamd bir nimetin veyahut da güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır. Hamd yalnızca dille yapılır. Halbuki şükür hem dille hem de fiilatla, bütün duygularla yerine getirilebilir. Şükür şöyle bir ifadede vardır. Bir nimetin karşılığı olarak, az evvel söyledik, bir nimetin karşılığı olarak yapılır. Hamd ise nimet sahibinin var olduğunu bilmemiz durumunda o nimet veyahut da güzellik bize ulaşsa da ulaşmasa da yapılır. Hani bu anlamda ne deriz? Hamd her durumda, az evvel söylemeye çalıştık, yerine getirilir. Şükür ise insana ulaşan bir iyilikten sonra sözle, fiille veyahut da kalpten o nimeti verene bir karşılık vermek, kayıtsız kalmamak, sırt dönmemek. Yalnız fiille veyahut da kalple yapılan şükür ne tam olarak bir metüsenadır ne de hamddir. Fakat dil olarak yapılırsa bu sefer ne olur? Hem hamd olur hem de methetme olur. Böyle bir hamd de Allah'a karşı duyulan minnettarlığın en başında gelmiş olur. Yani kişi Allahü Teala'ya hamd ederken aynı zamanda şükreder, ama şükrettiğinde, her şükrettiğinde aynı zamanda hamd etmiş olmaz.
1: Hocam bazı ariflerin şöyle yaklaştığı da görülüyor. Kitaplarda bu var. Kul Allahü Teala'ya hamd ederken, yani illa ona bir nimet verilmiş, evet, veya bir nimete, hı-hı, ulaşmış, bunu göz önünde bulundurmaksızın, hı-hı, benim ne büyük bir Rabbim var.
0: Evet, işte benim, nimet sahibini bilmesi, evet, hamd için yeterlidir.
1: Benim ne yüce bir Rabbim var.
0: Evet.
1: Ne kadar azamet sahibi, ne kadar kudret sahibi deyip Allahü Teala'nın azametini, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini, kudretini anlayıp ona hamd etmesi, ona şükretmesi. Hı hı. Yani peki ben ne nimet gördüm? Buna bakmaksızın Allahü Teala'nın azametini düşünüp hamd etmesi vardır. Hı. Mesela bunu bir basit misalle anlatacak olursak, mesela bir kişi bir insanı sever, mesela çok sever, o çok sevdiği bir insan diyelim bir yarışmadadır, o çok sevdiği bir insan yarışmada diyelim ki başarılı olur ve çok büyük bir ödül kazanır, ama o kazandığı ödül, yani bize faydası yoktur, hı hı, o kazandığı ödülden biz kendimize pay almayacağız, sırf o bizim çok sevdiğimiz insanın başarı kazanması o bizi çok mutlu eder. Hatta adam mesela bir futbol takımını tutar, onun kazandığı başarıyla havaları uçar. Halbuki kendisi bir menfaat almamıştır, para almamıştır. Kul da Allah-u Azimuşşan'ı, Cenab-ı Hakk'ı her şeyden çok sevmesi gerekir. Ve her şeyden çok sevdiği için Allah-u Teala'nın azameti, zaten kazanılan bir şey değil, kendisine var olan o azamet, Allah-u Teala'nın büyüklüğü karşısında kul o kadar mutlu olur, o kadar sevinir, o kadar hoşnut olur ki, ya Rabbi sen ne güzel Rabbsin, sen ne yüce bir Rabbsin.

0: ve bütün diye, güzellikler de evet, sanadır
1: der ve Allahü Teala'ya hamd eder, şükreder.
0: Evet. Her gün namazımızda Allahü Teala kitabın açılışında,
1: evet,
0: Fatiha'da Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bütün hamdlar alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Şimdi hamd nedir? Yani bütün övgüler. Nerede birisi birisini övüyorsa, nerede biri birine bir güzellik yapmışsa, nerede bir kimse bir kimseye iyilik yapmışsa, bırakın insan, insanlık alemini, hayvanat aleminde dahi bir hayvan yavrusuna bir iyilik, bir merhamet, bir şey yapmışsa, nerede bir güzellik varsa, bilinen bilinmeyen, kalplerde veyahut da aşikar, hepsi o Rabbimin güzelliğindedir. Hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bir muhabbet hasıl oluyor. Bir sevgi hasıl oluyor. Şükrün ve hamdin neticesinde marifetullah ve muhabbetullah, buraya bir çıkış var. Dilerseniz kısa bir aranın ardından tam bu noktadan devam edelim inşallah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İnsan Rabbine hamd edip şükrettiği sürece hakikaten ona olan muhabbeti de, sevgisi de artar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, hani ifade edilir ya, cibilliyeti kalp, yaratılış tabiatı itibariyle kendisine iyilik yapanı sever, kötülük yapandan da uzak durur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gerçeği ifade etme adına sevgi iki türlüdür. Bir, menfaate dayalı sevgi. İki, rıza. Veyahut da daha farklı boyutlarında. Onlar has kişilerin işleridir. Biz kendi bulunduğumuz tabakadan misal verecek olursak, biz menfaate dayalı sevgideyiz hala.

0: hazırda. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Allahü Teala'yı sevin, zira onun size çok menfaati dokunuyor. Allahü Teala'yı sevin, zira siz ondan menfaatleniyorsunuz. Allahü Teala size ikram ediyor, size hayat vermiş, sağlık, sıhhat vermiş, görme duyusu vermiş, işitme, tad alma, etrafınızda envai çeşit nimetler, her şeyi sizin hizmetinize sunmuş. Allahü Teala'dan çok menfaat görüyorsunuz. Onun için Allahü Teala'yı sevin. Beni de Allahü Teala sevdiği için sevin. Allahü Teala'yı sevin. Çünkü ondan menfaat görüyorsunuz. Demek ki insan Allahü Teala'yı sevebilmesi için, Rabbini tanıyabilmesi için onun nimetlerini şöyle bir görebilmeli, onun nimetlerinin farkına varabilmeli, düşünmeli, hiç hak etmediği halde, hiçbir liyakatı olmadığı halde Mevla Teala ona nimetlerini yağdırıyor. İnsan buna karşı nankörlük etmeden, küfranı nimet dediğimiz o hastalığa düşmeden farkına varmalı ve şükrederek, hamd ederek Allahü Teala'yı tanımaya vasıl olabilmeli ve neticesi itibariyle Mevla'nın muhabbetine erişebilmeli insan.
1: Zaten Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de kullarının bu yöne doğru yönelmesini Kur'an-ı Kerim'deki mesela hep misallerle beyan ediyor. Allahü Teala insanoğlunun nankör olduğunu ifade buyuruyor ve Rabbinin nimetlerine karşı nankörlük yapmaması için kullukta, edepte, Allahü Teala'nın azametini idrak etmede, nimetlerin farkına varabilmede muvaffak olsun diye de Cenab-ı Allah hep nimetlerini mesela sıralıyor.
0: Evet.
1: Dağlardan Allahü Teala bahsediyor. Yağmurlardan bahsediyor. O yağmur bulutlarından bahsediyor. Geceden bahsediyor, gündüzden bahsediyor. Yetiştirilen ekinlerden, dünya nimetlerinden, hususi olarak mesela yediğimiz bitkilerden, istifade ettiğimiz hayvanattan, küçük baş büyük baş hayvanlardan ki ondan etinden, sütünden, yününden istifade ediyoruz. Cenab-ı Allah dünya üzerinde, yani dünyayı bir sofra gibi düşünecek olursak Allahü Teala'nın hazırladığı bir sofradır. O sofra içerisinde Allahü Teala bize hep türlü türlü nimetler bahşetmiş. Ve aslında insan bunları zaten görebilmeli. Cenab-ı Allah da kul görsün, tefekkür etsin, nimetlerin farkına varıp nimeti göndereni anlasın diye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde hep bunlara da zaten işaret ediyor.
0: Örneğin Beni İsrail hadisesinde hep hatırlatıyor Mevla. 6, 7, 8, 9 tefsirlerde hatta böyle numaralanmış bir şekilde zikredilir. Hatırlayın ki Allahü Teala sizi Firavun'un elinden kurtardı. Firavun'un elinde esirdiniz. Yani hiçbir hürriyetiniz yoktu.
1: Zulüm görüyordunuz.
0: Oradan kurtardı. Rabbiniz sizi oradan kurtardı. Bakın şimdi bu büyük nimeti Mevla hatırlatıyor. Ama insanoğlu gel gör ki feraha çıktıkları halde, hürriyetlerine kavuştukları halde ne yaptılar? Tekrardan oradaki adetlerini devam ettirdiler, buzağa taptılar. Yine Mevla Teala onlara hazır, pişirilmiş bıldırcın eti yağdırıyor, kudret helvası veriyor. Bunları da hatırlayın ki Rabbiniz size bunları verirken siz ne dediniz? Yok, daha aşağısını tercih ettiniz. Mevla size hürriyetinizi bahşetmişken siz şehirde yaşamak, dolayısıyla tekrardan o eski kölelik halinizi arzu ettiniz. Yani ayeti cellede zikredildiği üzere insanoğlu nankördür ve o nankörlüğüne de şahittir aynı zamanda. Az evvel ifade etmeye çalıştık. Eğer insan görebilirse, anlayabilirse Rabbini tanır. Rabbini tanıyan tanıdığı ölçüde ona kulluk yapar. Dolayısıyla o derecede muhabbeti olur. Tam aksi manada inkar ederse o inkar bataklığında o kimsenin gideceği yer naru cehennemdir ki oranın yakıtı insanlar ve taşlardır. Oraya gittiğinde ne kadar feryadu figan etse, Allah Allah dese dahi oradan kurtuluşu mümkünatı yoktur.
1: Hocam burada yakıtı insanlar ve taşlardır dediniz. Burada evet, ufak bir menkibe aklıma geldi. Onu müsaade ederseniz anlatayım. Bu aynı zamanda yani şükür gereken nimetleri fark etme. Hani mesela biz neye şükrederiz? Cenab-ı Hak bize

0: hava nimetini ver. Mesela buna şükredilir. Allah-u Teala bize su gibi bir nimet vermiş. Buna şükret. Mesela yağmur az yağsa hemen telaşlanırız. Sularımız azaldı işte. Barajlarda yüzde şu kadara düştü. Ondan sonra o susuzluğun ardından yağmurlar yağmaya başladığı zaman ne kadar seviniyoruz. Mesela bunlara insan şükreder. İşte bir ağacı, bir yeşilliği. Bunları nimet olarak görür. Bir de bazı nimetler de vardır ki aslında onlara da şükretmek gerekir. Bazı nimetler gizlidir. Onları da görebilmek anlamında şöyle bir menkıbe anlatılıyor. Peygamberlerden biri bir gün yolda giderken küçük bir taş görüyor. O küçücük taş parçasından içerisinden böyle sular fışkırıyor. O peygamber bu duruma çok şaşırıyor. Küçücük taş içerisinden bu kadar su nasıl fışkırıyor diye. Bunun üzerine o taş Allahü Teala'nın izniyle dile geldi. Ve şöyle dedi. Ben Allahü Teala'nın şu mealindeki ayetini duyduğumdan beri cehennem yakıtı olma korkusundan ağlıyorum. Allahü Teala yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının demiştir. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. Cenab-ı Allah böyle buyurduğundan beri ben de bir taş olarak cehennem yakıtı olma korkusundan ağlıyorum. Bu benden akan su bu sebeptendir dedi.
1: Evet.
0: O peygamber de taşın cehennem yakıtı olmaktan kurtulması için Allahü Teala'ya yalvardı. Cenab-ı Allah da onu cehennem yakıtı olmaktan kurtardı. Fakat peygamber daha sonra o taşı, o küçük taş parçasını aynı şekilde kendisinden sular çıkıyor. Yani ağlar vaziyette buldu ve kendisine sordu. Peki şimdi neden ağlıyorsun? Taş cevap verdi. Önceki ağlamam korkudandı. Fakat şimdi şükür ve sevinçten ağlıyorum dedi. İşte bu da okuduğunuz ayetle aklıma geldi. Ve aynı zamanda da bu manevi nimetleri de fark edip bunlara da şükretmek gerekir. Yani bir insan bu vakit namazını kıldıysa bu Allahü Teala'nın bir nimetidir. Manevi bir lütuftur. Buna da şükretmek gerekir. Cenab-ı Allah insana tövbe etmeyi nasip ettiyse, kendi lafz-ı celalini zikretmeyi diliyle veya kalbiyle nasip ettiyse buna da şükretmek gerekir.
1: İşte tam bu noktada siz de öyle bir yere temas ettiniz ki insan Allahü Teala'yı zikretmeye eline tesbihini aldıysa, bir kenara çekilip Allahü Teala'ya zikretmeye koyulduysa o haline bile şükretmeli. Veliyullah'a gelirler. Derler ki efendim biz Allahü Teala'yı zikrediyoruz. Yani zikretmeye çalışıyoruz. Ama tam manasıyla yapamadığımızdan mıdır ki biz hiçbir tad almıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir lezzet duymuyoruz. Mübarek onlara cevaben diyor ki Allahü Teala sizin azalarınızı zikriyle meşgul ettiğinden dolayı siz halinize şükredeceksiniz. Halinize şükredin buyuruyor. Yani Allahü Teala bizi o anda elimize tesbih almışız. Bir kenara çekilmişiz. Belki bir örtüyle beraber bir şeyler yapma gayretindeyiz. Her ne kadar tam manasıyla hakikatine, dürununa varamasak da, muktedir olamasak da bir şeylerin çabasındayız ya, Mevla seni o halde azalarını en azından o meşguliyetle sabit kıldığı için o haline şükretmelisin. Olabilirdin. Düşün ki başka bir yerde, belki bir günah üzerinde de olabilirdin. Ama o haldesin. Ve hemen bunu okuduktan sonra aklıma şu geldi hocam. Eğer siz şükrederseniz ben nimetimi artırırım buyuruyor ya Mevla. Demek ki insan da zikir esnasında o haline şükrederse Allahü Teala nimetini artırır.
0: Tad almayı da nasip eder.
1: Tad almayı da nasip eder. Gerçek manada lezzeti de insan alır, yaşar.
0: Yine bu anlattığınıza benzer bir hadise de merhum Sultan Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri Kudüs-ü Sur'u zamanında yaşanmış. Bir emekli bir cami imamı Sultan Hazretleri'nin ziyaretine gidiyor. Tabii o zamana kadar da bir Allah dostunun meclisinde bulunmamış. İlk defa gidiyor. Oradaki edebi, oradaki adabı gerçekten de Allah dostlarının yanında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti en güzel şekilde yaşanıyor. O ashab-ı kiramın

0: hayatı en güzel şekilde onların yanında uygulanıyor. Oradaki edebi, etrafındaki talebelerinin, oradaki bulunan insanların halini, edebini, orada kılınan namazın ciddiyetini ve nasıl edep ve huşu içinde namaz kılındığını görüyor. Tabi halinde bir değişiklik oluyor. Biz nasıl namaz kılmışız yıllarca? O durum içerisinde Sultan Hazretleri'nin yanına geliyor. Diyor ki, efendim ben emekli imamım. 30 yıldır ben insanlara namaz kıldırdım. Ama bunca yıldır namaz kıldırdım. Ben bugüne kadar kıldırdığım namazlardan bir lezzet almadım. Bir şey anlamadım. Deyince Sultan Hazretleri tebessüm ederek ona diyor ki, hoca, namaz lezzet almak için kılınmaz ki. Allah emrettiği için kılınır. Gerçekte de bir insan bir işi yaparken önce Cenab-ı Allah'ın emridir diye yapmak ve onu yaptığından dolayı da Allahü Teala'ya şükretmek. Biz namaz kılıyoruz, Rabbimizin emridir. Onu zikrediyoruz, onun emridir. Ona kulluk yapıyoruz, onun emridir. Tabi insan manevi lezzeti hissetse, haz alsa daha iyi olur. Ama önemli olan o gıdayı almaktır. Vücut da öyledir. Vücudumuzda bazen mesela ağzımızda hastalık olduğunda ağzımızda tat olmaz. Yediğimiz tatlı da olsa, çok lezzetli de olsa, acı da olsa, su da olsa, içtiğimiz suyun dahi tadını alamayız. Ama tadını alsak da almasak da biz gıdalanmak zorundayız. Tabii tadını alsa daha güzel olur, daha keyifli olur. Ama önce kul Rabbinin kendisine ibadetini nasip ettiğinden dolayı ve günah içerisine girmediğinden dolayı, o an bir günah fiiliyle meşgul olmadığından dolayı da Allahü Teala'ya çok şükretmesi gerekir. Evet. Şükredilecek nimetler arasında demek ki lezzetini almasa dahi yaptığı ibadetler de vardır.
1: İbadet ediyor olabilmesi Allahü Teala'nın tevfik ve inayet vermesiyle beraber, hidayet vermesiyle beraber bir nimettir. Bir de şu taraftan bakacak olursak, hani dedik ya, hamd sadece dil ile ifade edilirken şükür hem dil ile hem kalp ile hem bütün azalar ile yapılabilir. Dil ile yapılan şükürden bu noktada biraz bahsetmek istiyorum hocam. İnsan asıl nimet verenin Mevla olduğunu bilmesi, itikadi noktada kalben buna tam manasıyla inanması ve sebeplere takılmaması kalbi şükürdür demiştik geçtiğimiz dersimizde. Dil ile şükür de lazımdır. O da Allahü Teala'yı vereni, nimeti vereni sürekli metüsena etmektir. Ona teşekkür etmektir. Dil ile ifade edilmesi de mühimdir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yönde teşvik etmiştir. Dünya malıyla kanaat yerine şükrü tercih etmeyi daima emretmiş. Hazreti Sevban radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiği bir hadiste, hazine yani altın ve gümüş toplayıp yığmakla ilgili ayet-i kerime nazil olduğu zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hangi malı biriktirip mülk edinelim ya Resulallah diye sorduğunda, bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği cevaba, sizden her biriniz en güzel hazine olarak zikreden bir dil ve şükreden bir kalp edinsin buyurmuştur. Zaten selef, sahabe-i kiram efendilerimiz, varasetül enbiya, veliyullah efendilerimiz, onlar vakitlerini iki şey ile geçirirlerdi. Zikir ve şükür.
0: Hocam işte mücevherat budur.
1: Evet.
0: Kıymet budur, değer budur.
1: İşte dilin şükrüyle alakalı Allahü Teala'yı güzelce sena etmek. Demek ki Allah'ım sana hamdolsun, şükrolsun demekle beraber bir de Allahü Teala'yı zikretmek, onun iyiliklerini, ihsanlarını hatırlayıp mülk sahibini, malikil mulk yani mutlak sahip olan, her şeyin sahibi olan, sana ulaşan nimetlerin sebeplerini dahi halk eden Mevla olduğunu bilmeli ve onu aciz, zelil, belki bir anlamda rezil kullara şikayet etmemektir dilin şükrü. Bu hususta rivayet edilmiştir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl sabahladın diye soruyor bir sahabe-i kiram efendimize. Hayır üzere, hayır içinde sabahladım deyince

0: Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikinci kez soruyor. Nasıl, ne halde sabahladın? Tekrar edince, hayır üzere, hayır içinde sabahladım ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halen daha istediği cevabı almadı. Tekrar soruyor. Nasıl, ne halde sabahladın? Bu sefer, elhamdülillah, Allah'a şükür olsun, hayır içinde sabahladım diye cevap verince, o zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam, senden söylemeni istediğim işte buydu buyurdular. Yani adamın sıhhat ve nimete karşı Allah'a hamd ve sena, şükrünü açık bir şekilde ifade etmesini istedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu da mühimdir. Yalnız sadece dil ile yetinmemeli. Kalp ile şükrü eda edip dil ile de söylemeli ama bununla yetinmemeli. Şükür fiilata dökülmeli. Yani şöyle diyebiliriz. Allahu Teala Azze ve Cel bize bir dil vermiş ama o dilin muhafazası için bize bir dudak vermiş, bir diş vermiş. Kapattığımız zaman sapasağlam bir muhafazanın ardında kalıyor dil.
1: Ağız içinde.
0: Ağzın içinde, çene vesaire, kaslar. Yani çok korumalı baktığımız zaman. Yani yaşam organımız kalptir. Ama baktığımızda kalpten daha sıhhatli bir koruma altında. Niye? Çünkü hakikaten dil öyle bir şey ki onu Allahü Teala'nın rızasına doğru sevk etmek, kullanmak çok mühim. İşte esas şükür organlarla yapılacak şükür budur diye ifade eder büyükler. Yani Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetleri isyan üzere kullanmamaktır. Ona güzel bir kulluk sergileyebilmektir. Dilerseniz kısa bir aranın ardından organlar ile, fiiliyat ile, ibadetle şükür nasıl oluyor, nasıl olması gerekiyor inşallah. Kısa bir aranın ardından devam edelim hocam.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hocam, organlarla şükür. Bu şöyle bir şeydir ki, bütün organları Allah-u Teala'ya ibadet ve onun rızasını kazanma yolundaki hizmetlerde kullanmalı insan. İnsan diliyle, haliyle, tavrıyla, yüzüyle devamlı şükretmeli, hamd eder bir halde olmalı. Azalardaki şükürse her uzuv, her latifeyi yaratılış gayesi istikametinde kullanmak ve onlara mahsus kulluk vazifelerini yerine getirmekten ibaret sayılmıştır. Yani bu ne demektir? Allah-u Teala Azze ve Celle bize göz vermiş. Öyle büyük bir nimet bahşeylemiş ki göz. Hani ifade etmiştiniz ya geçtiğimiz dersimizde, ibretlik bir hadise vardı. 500 yıl ibadet eder de bir abid, neticesinde Mevla Teala soruyor, İbadetinle mi yoksa rahmetimle mi muamele edeyim? 500 yıl ibadet etmiş ya, ibadetimle deyince bir gözün hakkını ödeyemiyor. Şimdi bu gözün şükrünü nasıl eda edebilir insan? Nasıl? Şöyle ki, Allah-u Teala göz vermiş, üzerine bir de kapak vermiş. Göz kapağı vardır değil mi? Ve demiş ki, söyle mümin erkeklere, gözlerini haramdan kapatsınlar. Yine o mümin kadınlara da söyle, onlar da harama bakmaktan sakınsınlar, gözlerini kapatsınlar. Demek ki haramı seyretmek, haramı bakmak, yani haram nedir? Allah-u Teala'nın bakmamamız, görmememiz istediği şeylere gözünü kapatırsa insan, şükrünü, bu anlamda şükrünü belki eda etmiş olabilir. Yine kulağını, elini, ağzasını, bütün bedenini Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde, Allah-u Teala'nın dinine hizmet adına, yani esasında şunu hiç unutmamalı ki, bütün benliğiyle insan Allah-u Teala'nın halifesi olarak yaratılmış. Eğer öyleyse Allah-u Teala'nın boyasına boyanmalı, bütün azalarını onun dinine, onun yoluna, onun hizmetine adamalı insan. Zira halife Allah-u Teala'yı temsil ediyor insan. Halife temsilcidir bir anlamda. Öyleyse insan sahip olduğu ve kadrini, kıymetini bilmekte çoğu zaman aciz olduğu bu büyük nimetlerin şükrünü de eda ederken Allah-u Teala'nın rızasına uygun bir şekilde hareket etmeli. Ona ibadet etmeli, ona kulluk etmeli. Onun aksine bir davranış küfran-ı nimet olur ki Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin.
2: Amin. Hocam biraz önceki anlatmış olduğunuz ayeti celile gerçekten çok dikkat çekici bir üslupla Cenab-ı Hak o ayeti beyan ediyor. Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde Allah-u Teala bahsederken, yani gözlerin harama bakmaktan sakınması konusu o kadar mühim. Cenab-ı Allah, biz iyi anlayalım, üzerinde iyi duralım, iyi fehmedelim, iyi akledelim diye Cenab-ı Allah ayrı ayrı hem mümin erkeklere hem mümin kadınlara farklı cins olarak da hitap ediyor. Mesela Allah-u Azimuşşan Kur'an-ı Kerim'de emirlerini verdiği zaman genelde toptan ifade eder. Mesela namazı kılın emri geldiği zaman o namazı kılın emrine mükellef olan bütün kadın erkek hepsi girer.
1: Evet.
2: Yani mümin erkeklere söyle namaz kılsınlar, mümin kadınlara söyle namaz kılsınlar demez Cenab-ı Allah. Mesela namazı kılın denir. İşte yalan söylemeyin, anne ve babaya isyan etmeyin, saygılı olun, hacca gidin, haram yemeyin, hırsızlık yapmayın, adam öldürmeyin. Bu ayeti celileler, emirler ve yasaklar Cenab-ı Hakk'ın umumi hitabıyla gelir. Hem mümin erkekleri içine alır hem de mümin kadınları içine alır. Cenab-ı Allah şöyle de diyebilirdi, iman edenlere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ama Allah-u Teala biraz daha hususileştirip, ey Habibim

Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar, iffetli olsunlar. Mümin kadınlara da söyle, onlar da gözlerini harama bakmaktan

0: harama bakmaktan sakınmasını Cenab-ı Hak tafsilatıyla ve hem erkeklere ve hem de kadınlara ayrı ayrı vurgu yaparak beyan ediyor.
1: Evet.
0: İşte bu da ifade ettiğiniz gibi göz nimetinin şükrüdür ki çok hassastır. Yani azalarla şükretme bölümüne girer.
1: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Teala Azze ve Celle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şükrü amel olarak da açıklamışlar. Allahu Teala ayeti cellede buyuruyor: Ey Davud ailesi, Davud Aleyhisselam'a hitaben, şükür olarak, sahip olduklarınıza şükür olarak Allah için amel edin. Allahu Teala'ya salih amel edin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakları şişinceye kadar geceyi namaz ve ibadetle ayakta geçirmesinden dolayı yakınları tarafından uyarılıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Verdiği cevap şuydu: Bunca nimete şükreden bir kul olmayayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle mücahedenin ve güzel itaatin, amelin nimetlere karşı bir şükür olduğunu da belirtmiş. Yine Allahü Teala insana hayırlı bir amel ihsan edince buna bir şükür olarak ikinci hayırlı amelin peşinden gitmeli insan. Bu durumda ne olur? Güzel amel ve muamelenin devamlılığıyla şükür de bir süreklilik arz etmiş olur ki devamlı insan şükretmiş olur. İşte bu anlamda ariflere göre şükrün evveli Allahü Teala'nın nimetlerinden herhangi birisiyle ona isyan etmemek ve nimeti kötü arzularına itaatte kullanmamalıdır insan. Yani şükrün evveli budur. İsyan etmemek ve kendi kötü arzularına alet etmemek. Şükür ehlinin şükrü ise onlar Allahü Teala'ya itaat ederek Mevla'nın yolunda kullanırlar sahip oldukları her ne varsa. İşte bu bütün müminlerin esasında yapması gereken bir şükür tarzıdır. Sahip olduğu her ne varsa canıyla, malıyla, her şeyle Rabbinin yolunda harcaması.
0: Evet, fiille şükür konusuna yine bir örnek verecek olursak, bunun örneklerin en başında gelen örneklerinden birisi de namazdır. Namaz hem fiil olarak, beden olarak bir şükürdür, hem de dille yapılan bir şükürdür. Ki namaza başladığımızda Fatiha suresini okumak Hanefi mezhebinde vaciptir, Şafii mezhebinde farzdır. Yani ikisi de okumak gerekli anlamındadır. Dinen zaruridir, mecburidir, yapmak şarttır. Fatiha suresini okumadan namaz olmaz. Muhakkak okumalı. Cenab-ı Hak onu namazda gerekli kılmış. Fatiha suresinin içerisine baktığımızda ise o da hamd ve şükrü ifade ediyor. Hem namaz fiil olarak hamd ve şükürdür, hem de içerisindeki Fatiha suresiyle ayrıyetten bir daha Cenab-ı Allah'a hamd ve sena ve övgü ifade edilmiştir. Kur'an-ı Azimuşşan gibi büyük bir kitabın başlangıcı, ki Fatiha demek zaten başlangıç anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in başı hamd ifadeleriyle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hamd, yani hem övme ve hem de övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim derken Allahü Teala Rahman ve Rahim'dir. Maliki Yevmiddin dediğimizde Allah din gününün sahibidir. Bu üç ayeti celile Allahü Teala'ya karşı methu sena, Allahü Teala'yı övmek, Cenab-ı Allah'ı zikretmeyle başlıyor. Allahü Teala'nın azametini, büyüklüğünü, din gününün sahibi olduğunu ve Allahü Teala'nın merhametini, rahmetini ifade ediyor. Onun peşinden gelen ayette ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım isteriz ifadesi beyan ediliyor. Bu İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ayetleri de yine kulun Allahü Teala'yı nasıl methu sena etmesi, nasıl dua etmesi gerektiğini Cenab-ı Allah kuluna öğretiyor. Yani ilk üç ayette Cenab-ı Allah kendini methediyor, vasıflarını beyan ediyor. Sonraki o ayette de sana ibadet eder, ancak sana ibadet eder, ancak senden

0: yardım isteriz. Ayetinde de kuluna nasıl dua edeceğini Cenab-ı Hak beyan ediyor. Müfessirler bunu araştırmışlar. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz ayetinden önce kendisini zikretmesi, hamd ile övmesinde ince bir mana vardır ki her şeyin başında, her şeyden önce Allah-u Teala'ya hamd etmek, Allah-u Teala'yı şükretmek, Allah-u Teala'yı övmek, sıfatlarını bilmek, azametini hissetmek vardır. Her işin başında bu oldu mu, o işte daha korku yoktur.
1: İnsan gafil olmaz.
0: Evet. Buna örnek olarak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hicreti esnasında Sevir mağarasında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizle o sadık arkadaşıyla saklandıklarında geçirdikleri tehlike örnek olarak veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz mağarada saklandıklarında müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Ebubekir'in izini buldular. Mağaranın önüne kadar da geldiler. Ve ayakları da görünüyordu. Konuşmaları duyuluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la müşrikler arasında belki 1-2 metre vardı ya da yoktu. Bir metre ötende seni öldürmeye gelen bir grup var. Gözü dönmüş cani insanlar. Onların bir metre ötesinde de sen varsın. Sen de hedefsin orada. Hazreti Ebubekir Efendimiz korktu, endişelendi, ağladı. Ya Resulallah dedi, ben kendimi düşünmüyorum. Ben ölsem bir şey olmaz. Ama ben sizin için endişeleniyorum. Onlar sizi görürlerse, sizin canınıza kastederlerse, bu ümmetin hali ne olur? Eğilseler, başlarını eğseler bizi görecekler ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona buyurdu ki ayet-i celilede beyan edilen husus estağfirullah billah la tahzen innallaha ma'ana. Sen mahzun olma, sen üzülme. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. İşte burada yani tehlikeyle burun buruna olduğu bir musibet, bir sıkıntı ki seni öldürmeye gelenler var burnunun önünde. O durumda bile korkmamak. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın azameti var kalbinde, gönlünde. Cenab-ı Allah'ın zikrini ve azametini önüne koyduğu için orada korku olmuyor. Aynı şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın durumu da bu şekilde beyan edilir. Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarıp Allah-u Teala'nın vahyiyle işaret ettiği yere doğru gitti. Gitti ki deniz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Hazreti Musa Aleyhisselam'a kızdılar. Dediler sen nasıl bir insansın ki bizi getirdin bir denizin önüne sürdün. Sen bizi bir anlamda tuzağa düşürdün. Arkamızda Firavun ve adamları bizi öldürmeye geliyorlar. Önümüzde deniz. Sen bizi resmen şeye düşürdün. Sıkıntının içerisine koydun. Nasıl peygambersin? Sen nasıl işaret alıyorsun diye. Musa Aleyhisselam'a sitem ettiklerinde, kızdıklarında yine Cenab-ı Allah onları kurtarmıştır. Çünkü Beni İsrail o ahlakı gösteremeseler de başlarındaki peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam'dır. O gönlünde, kalbinde, dilinde Allah-u Teala'nın azameti, zikri, Cenab-ı Allah'a hamdı, Allah-u Teala'ya senası ve övgüsü olduğu için Cenab-ı Allah orada da onları yani %100 öldürülme konumunda oldukları halde Hazreti Musa Aleyhisselam asasını denize vurmuş, Allah'ın izniyle yarılmış ve kendileri içinden selametle geçmişler. Firavun ve adamları da gerilerinde denizde boğulmuşlar. Bu iki örnektir. Tabi bunun örnekleri daha çoktur. Hayatta %100 tehlikenin öldürülmeyle karşı karşıya olduğu bir tehlikenin içerisinde olmalarına rağmen Allah-u Teala'nın ismiyle, Allah-u Teala'nın azametiyle, Allah-u Teala hamd ve övgüyle başlamak dedi ki o olduğu zaman peşinde ne dert var ne tasa var. Velev ki öldürülmüş olsa bile yine de dert ve tasa yok. Çünkü o zaman da şehitlik var. Demek ki hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu hadis-i şerifinde beyan edildiği gibi her kıymetli iş.

0: değerli bir işe Allah'ın ismiyle başlanmazsa o iş bereketi kesik olur. Demek ki her işte Allah-u Teala'yı hamd ile överek, sena ile Allah-u Teala'yı zikrederek o işe başlarsak, o işin başı tehlike bile olsa, bizim tehlikeyle burun buruna dahi olsak, Allah-u Teala'yı andık mı o tehlike hiç gelir.
1: Evet. Bu manada hadislerde zikredilir. Hiçbir zikir hamd kadar, hamd etmek kadar kat kat sevap getirmez buyuruluyor. Yani hamd etmek mükafatı, belki Subhanallah, belki eftelu zikri la ilahe illallah ondan daha faziletlidir buyuruluyor.
0: Hocam şunu da bir ifade edeyim de. Yani bugünümüze dönecek olursak, yani toplumumuzun dilinde elhamdülillah var, yaygın. Ama bu gitgide azalmakta.
1: Evet.
0: Yani birisine mesela sorduğumuzda nasılsın? Elhamdülillah diyebilmeli. Yani onu söylediğimiz an onun manasını çok iyi kavrayamasak da dilimizin bu zikre alışması çok önemlidir.
1: Kesinlikle.
0: Bugün insanlarda şikayetlenme çok fazla var. Ne kadar çok şikayetlenme artarsa başımızdaki sıkıntılar eksik olmaz. Birine halini sorduğumuzda açıyor bir ağzını ki bir ver yansın ediyor.
1: Bir dokun bin ah işit meselesi.
0: Yani çocuğundan memnun değil, eşinden memnun değil, işinden memnun değil, maaşından memnun değil, hiçbir şeyden memnun değil, her şeyden şikayetçi. Ha bir elhamdülillah de, hamdü senalar olsun de, Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri düşün, olumlu şeyleri düşün. Onun için her işin başında dilimizde yani hamdı.
1: Ama hocam bize şurada bir görev düşüyor ki, hani sahabe-i kiram efendilerimiz tamam, onlar birbirlerini şükre sevk etmek ve onun yapacağı şükürden kendisi de vesile olduğundan dolayı istifade edebilme adına birbirlerini hep sorarlardı. Nasılsın? Halin nasıl? Keyfin nasıl? Sormalarındaki gayeleri o hamdetsin de şükretsin de dil ile, biz de ona sebep olduğumuzdan dolayı o şükrüne, hamdüne, sevabına ortak olalım diye bunu yaparlardı. Ama bahsettiğiniz gibi bugün bir dokunuyorsun, bin ah şikayet. Şimdi öyle bir durumda alimler derler ki kesin kes, kati olarak ağzından bu tür sözler dökülecek olan bir kimseye, bildiğim bir kimseye nasılsın dememelisin. Yani biz şuna da dikkat etmek durumundayız ki kime nasılsın halini soracağımız zaman o kimseyi şöyle bir süzmeliyiz. Şükürler olsun diyecekse bir kimse, aslında ona nasılsın demeliyiz. Yoksa onun haricinde nasılsın diyeceğimiz adam inkara kalkacaksa, nankörlük edecekse, şikayete başlayacaksa, onun o şükürsüzlüğüne ortak olmama adına buna da dikkat etmeliyiz derler.
0: Demek ki önce nasihat etmeli. Hı-hı. Sonra nasılsın diye sormalı.
1: Evet, evet. Yani şükrü anlatmalı, şükürsüzlüğün delaletinden bahsetmeli. Ondan sonra da nasılsın diye şöyle bir sorup onu şükre sevk etmeli. Allah-u Teala Azze ve Celle şükürsüzlüğün delaletinden bizleri muhafaza buyursun.
0: Amin.
1: Allah-u Teala hamdın ve şükrün o güzel faziletine, lezzetine Mevla bizleri muvaffak kılsın, ulaştırsın inşallah.
0: Ve verdiği zahiri nimetlerin ve gizli nimetlerin de farkına varabilen kullarından eylesin.
1: Evet,
0: bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları açılış törenine katıldı. Talimatları doğrultusunda Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan Milli Güvenlik Konferanslarının başarılı geçmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir döneme tekabül eden konferansları, Türkiye'nin strateji hafızasını güçlendiren, kurumlar arasındaki koordinasyonu pekiştiren, yeni tehditleri doğru okuyacak kadroların yetişmesine zemin oluşturan önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 devletin 2200 yılı aşkın bir mazisi olduğunu hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'nın derinliklerine uzanan geniş bir coğrafyada ecdadımız at koşturmuş, devletler kurmuştur. Söğüt'te Büyük Osmanlı Çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta, 7 eklimde bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati tükendiğinde ise yerini genç cumhuriyetimiz almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti bizim bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Bunu bilhassa şunun için söylüyorum. Kurduğumuz devletlerin nice adları ve yöneticileri zamanla değişmekle birlikte, ebed müddet vasfı her zaman baki kalmıştır. Nice zorluklarla karşılaştık, nice ihanetlere maruz kaldık, nice badirelerden geçtik ama her defasında anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar vatanımızın bekasını, devletimizin güvenliğini, milletimizin istiklal ve istikbalini güvenceye alma noktasında kendi bileğimizin dışında kimseye umut bağlamadık. Milli mücadeleyi bu anlayışla yürüttük. Cumhuriyetimizi bu anlayışla kurduk. Demokrasimize yönelen saldırıları bu anlayışla püskürttük. 40 yılı aşan terörle mücadelemizi yine bu anlayışla sürdürdük. Tüm bunları yaparken tarihin ve aziz milletimizin şahitliğinde ağır bedeller ödedik. Büyük mücadeleler verdik ve çok önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 15 Temmuz ihaneti sonrası devreye aldığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle içeride ve dışarıda kritik başarılara imza attık. Bu sayede bir taraftan tüm terör örgütlerine karşı çok yönlü bir mücadele yürütürken, diğer taraftan da sınır ötesi bir harekatla ülkemizin güney sınırları boyunca bir güvenlik hattı oluşturduk. Karar alma aşamasından uygulama safhasına kadar sınır ötesi operasyon süreci Türkiye'nin bağımsızlığını teyit eden bir rol üstlenmiştir. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şey görmeyeceğini böylece çok net bir şekilde ortaya koyduk. Irak ve Suriye harekatlarımız ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Günümüzde tehditlerin doğası, savaşların tekniği, ittifakların işleyişi ve toplumsal risk alanlarının hızlı bir değişim geçirdiğine dikkati çeken Erdoğan, bunlara paralel olarak güvenlik kavramının mahiyeti ve kapsama alanının da değişime uğradığını vurguladı. Erdoğan, çağın güvenlik anlayışında enerji hatlarına yapılan bir saldırının, limanları ve lojistik ağlarını devre dışı bırakan bir kesintinin, bankacılık sistemini işlemez hale getiren bir siber tehdidin, toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan dezenformasyon kampanyasının da doğrudan milli güvenliğin alanına girdiğine işaret etti. Savaş meydanında artık tanklar, uçaklar ve füzeler kadar onlara istikamet veren yazılım ve donanımlarında belirleyici rol oynadığını belirten Erdoğan, hemen her alanda ön kabullerin yıkıldığı bir dönemden geçildiğini kaydetti. Savaşların cepheyle birlikte siber alanda uydu sistemleri üzerinden sosyal medya platformlarında eş zamanlı yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, cepheyle cephe gerisi arasındaki sınırın bulanık hale gelirken sivil ve askeri alan ayrımının da günden güne zayıfladığını söyledi. Erdoğan, bir mühendisin geliştirdiği bir yazılımla, bir veri analistinin yaptığı bir değerlendirmeyle, bir siber güvenlik uzmanının dijital alandaki önleyici bir faaliyetiyle, bir vatandaşınsa manipülasyon ve dezenformasyona karşı gösterdiği dirençle milli güvenliğin etkin birer parçası haline gelebildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 381'inin tutuklandığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi. 3659 personelin katıldığı operasyonlarda 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği kullanıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 974 şüpheliden 381'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu maddeyle 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. Açıklamada gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz ifadelerine yer verildi. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen şike operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri sonrası şüphelilerden 79'u tutuklanmaları, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin milletin huzuruna, gençlerin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerin güvenliğine kasteden yapılar olduğunu belirtti. Akın Gürlek bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesi elebaşı hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin şunları kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Başsavcılık Koordinesi'nde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Açıklamada şunlar ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Çanakkale merkezli 11 ilde düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 137 düzensiz göçmen yakalanırken göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 41 şüpheli de tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından yaklaşık 8 ay teknik takip gerçekleştirildi. Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Ankara,

Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonda AK ile yönetici kadrosunda aralarında bulunduğu 41 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 137 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin devam ettiğini belirterek muhtemel anlaşmanın 2 ya da 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi. İran'la müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, 1 ya da 2 gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti. Trump, ablukanın %100 etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi. İran'la İsrail'in kendisinin arabuluculuğunda saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız ifadesine yer verdi. Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, muhtemel anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti. İsrail'in İran'a düzenlediği son saldırılarda İran ordusu hava savunma kuvvetlerine bağlı 2 üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Devlet Televizyonu 2 üst düzey askeri yetkilinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Buna göre İsrail'in İran'a yönelik saldırılar için bugün başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 34 yaralının getirildiği, hayatını kaybedenlerden 7'sinin yeni saldırılarda birinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 978 kişinin öldürüldüğü, 3097 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.988'e, yaralı sayısının da 173.205'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada ayrıca ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında halen ulaşılamayan cenazelerin bulunduğu vurgulandı. İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefersir, Batısir, Cebşit, Atşit, Habbuş ve Kefer Rumman beldelerine hedef aldı. Atşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftlik sahibi hayatını kaybetti. Habbuş beldesine bir evin hedef alındığı insansız hava aracı saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kefer Rumman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. NNA'nın haberine göre Sur kentindeki Masaken Şabiye mahallesine düzenlenen saldırıda ise 9 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesine yer alan bilgiye göre merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8.28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesine dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı 37'ye yükseldi. Philstar gazetesinin hükümet yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre dün meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde 37 kişi hayatını kaybetti. 456 kişinin yaralandığı depremde 4 kişi için kayıp ihbarı yapıldı. Sarsıntıdan 77.186 kişi etkilendi. Yetkililer can kayıplarının büyük kısmının yıkılan binalardan düşen enkaz parçalarından kaynaklandığını açıkladı. Depremde yol ve köprülerde hasar meydana geldiğini belirten yetkililer ilk belirlemelere göre 1889 evin zarar gördüğünü, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığını ifade etti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18-27, Bursa 17-31, Edirne 18-33, Kocaeli 18-29, Çanakkale 17-28, Balıkesir 14-30 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 20-33, Aydın 22-37, Manisa 19-33, Denizli 21-34, Muğla 16-32, Uşak 14-28 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 22-29, Adana 21-32, Isparta 16-30, Mersin 24-30, Kahramanmaraş 20-34, Hatay 21-29 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 15-28, Konya 19-28, Kayseri 12-27, Sivas 9-25, Eskişehir 13-29, Nevşehir 14-26 derece. Karadeniz bölgesi az bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 17-23, Rize 17-25, Samsun 16-24, Ordu 17-33, Giresun 16-23, Zonguldak 15-24 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 8-24, Erzincan 13-29, Malatya 15-30, Van 11-24, Hakkari 15-27, Kars 8-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sıcak. Adıyaman 20-35, Diyarbakır 19-35, Şanlıurfa 21-36, Gaziantep 18-32, Mardin 22-33 ve Siirt 20-33 derece.
0: Hava durumu.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Müyesser Zeynep Sati Yalçın. Kazanışımın hiçbir yankısı olmadı ev halkında. Oruçlar, kurbanlar unutuldu. Tamamlanan tek adak annemin 4444 salat-ı tefriciyesiydi. Kafamı toparlayıp da Allah'a hamd için ne yapacağımı bulamıyordum. Sonraya attığım adak sevincimi tek başıma yaşamak beni yoruyordu. Ara sıra gelen akrabalar, komşular,

tebrik ederken, maşallah derken evdekilerin gözlerine bakıyordum, hiçbir sevinç alameti yoktu. Sanki 2 yıldır uğraşan, gece gündüz ders çalışıp deli gibi soru çözen ben değildim. Ben onların çocuğu değildim. Merhamet edilecek bir canlı bile değildim. Hiçbir plan, hiçbir konuşma yoktu hakkımda. Eskiden kurulan hayallerden, kayda gitmekten, harçlıktan, yurttan artık bahseden yoktu. Eve uğursuz bir hava çökmüş gibi herkeste bir surat, bir ketumluk, bir beni dışlamışlık esip duruyordu. Suçumu bir türlü çözemiyordum. Bir akşam yemeğinde cesaretimi topladım. "Baba, kayıtlar başladı. Ne zaman ne yapacağız?" dedim. En kısasından konuştum. Kimse yüzüme bakmadı. Varlığım gibi sesim de yok sayılıyordu demek. İçimden sürekli ağlama isteği geliyordu. Kuş bir türlü yolunu bulup çıkamıyordu. İçimdeki bu çırpınışlara bir de yanma eklenmişti. Karnımın içinde bir yangın vardı. Alevlendikçe kuş daha çok çırpınıyordu. Sevgisizlikten ölüp gitmek için uğraşıyordu. Yapabildiği tek şey çırpınmaktı. Ben ne yapacaktım? İçimdeki kuş gibi ben de bu evde çırpınıp duracaktım. Kafes, kafes içindeydi. Doyup doyamadığımı anlamadan kalktım. Tabağımdaki fasulyeler öylece duruyordu. Babaannemin tepsisini alıp mutfağa yöneldim. Biraz ağlasam rahatlardım belki. Babam, "Fadime, yarın akşam hazırlıklı olun. Mediha halamlar bize gelecekmiş," dedi. Anneme dönerek korkuyla baktım. Babaannemin yüzü ışıl ışıldı. Annem meraktan çok korkuyla "Niye ki?" dedi. Dedem, "Misafirin niyesi mi olur kızım? Ben yarın namazdan gelirken gerekeni alırım," dedi sakince. Babam, "Annemi merak etmişler de Semih de gelecekmiş," dedi. Annem severdi misafiri. Her gelene mutlaka sofra kurar, kimseyi yemek yemeden göndermez, güler yüz gösterirdi. Mediha teyzeler daha önce de gelmişlerdi. Annemde böyle bir telaş yoktu. Annemin niye sorusu karnımdaki yangını körüklemişti. Öyle huzursuzdum ki sofrayı kaldırışım, çayı getirişim, biten bardakları dolduruşum robot gibiydi. Nerede haber varsa peş peşe o kanalı açtılar, tamirhaneye gelen arabalardan, lastiklerden, motorlardan konuştular, benzine gelen zammın her şeye yansıyacağından, muhalefetin bu sefer haklı olduğundan bahsettiler. Yetenek yarışmasındaki köpeğin eğitilmişliğini hayretle izlediler. Caner de o köpekten istediğini söyledi. "Bahçeye koyarız, orada artan yemeklerle beslenir, masrafı yükü olmaz." Utanmayı bilen köpek başını ön ayaklarının arasına uzattıkça herkes hayran oldu. Onlar böyle rahat rahat gülerken benim ne düşündüğüm, ne olacağım kimsenin umrunda değildi. Babam, "İstersen çiftlik kuralım oğlum. At, kedi, köpek, koyun, inek ne bulursak alırız. Okumayacağım desene sen şuna," dedi. "Baba ne alaka ya, iyi ki bir köpek istedik. Geçen yılda kediye taktın oğlum. Talebe adamın neyine gerek? Benim gibi gres yağlı tulumların içinde akşamı etmeyi istiyorsan alalım. Şöyle takım elbiselerle, kravatla, bembeyaz gömlekle gelsen ne var?" "Of baba ya, istemiyorum." "Tamam almayalım. Ablam kazandı da ne oldu? Yüzümüz bile gülmedi. Oruçlar tutacaktınız, kurban kesecektiniz. Hani nerede? Kayda gidecektiniz," deyip bağırdı. Babam ayağa kalkar gibi yapınca odasına gitti. Kapı hızla çarpılınca babam ardından hışımla yürüdü. Dedem kolundan tutup çevirdi. "Gençtir, bırak, olur böyle şeyler, üstüne varma," deyip oturttu babamı. "Canerim, evin en küçüğü olmasına rağmen en büyüğünden daha akıllı kardeşim benim. Elinden bir şey gelmese de benim duygularımın sesi olmuştu. Dedem mani olmasa bilekleri sıkılacaktı benim yüzümden." Babaannem hınçla bana bakıyordu. Dizlerinde battaniye ile oturan bu kadın evin en büyüğü. Dermanı olsa gelip boğazımı sıkardı herhalde. Dedemden 4 yaş büyükmüş. Kadınlar erkeklerden büyük olunca sözlerini dinletiyorlarmış kocalarına. Annem ve komşuları konuşurken duyduğum bu bilgi şu an işime yaradı ve babaannemin dedeme rağmen evin asıl ve gizli reisi olduğunu anladım. "Ben, benden küçük biriyle evlenmeliyim," dedim içimden. "Çocuk ne bilecek böyle lafları? Aklına bir giren olmuştur. Bizler korkardık ana babadan büyüklerimizin karşısında konuşmak haddimize mi?" Bu sözleri benim yüzüme bakarak söylediği için gözlerindeki muhatap suçlu bendim. Dedem ve babam fısıltıyla konuşmaya başlarken babaannem tülbendini kulaklarının arkasına çekti, başım uğuldarken ben de odama kaçtım. Bir felaketin gizli emarelerini hissedip gittiğim yerin neresi olacağının önemi olmadan

Sadece bulunduğum ortamı terk etme ihtiyacı duyuyordum. Odam tek sığınağım. Çalışmalarıma, hayallerime, rüyalarıma, gözyaşlarıma, acıma, sevincime ve kendime şahit, hatta ortak olan odam. Camı açıp bahçenin yaz kokularını taşıyan havasını soludum derin derin. Yaşaran gözlerim bahçenin loşluğunda bir şeyler arıyordu. Elimi tutacak, gözlerimi silecek, değerli olduğumu söyleyecek birini. Rüyamdaki adam ayın alaca bir aydınlıkla sarmaladığı bahçede beliriyordu. İçim huzurla doluyordu o belirdiği anda. Bir pazar günü Aynur teyze, gelini ve annemle beraber sosyete pazarına gitmiştik. İsmi sosyete olduğu için fiyakalı ama pazar olduğu için ucuzluğu çağrıştıran bu pazarı en çok meraktan görmek istiyordum. Mobilya ve beyaz eşya dışında hemen her türlü ihtiyacın ve ihtiyaç olmayan şeylerin bulunduğu pazarı sevmemiştim. Her tezgahın önünde dakikalarını harcadıkları için sıkılmıştım. Almayacakları şeylerin fiyatlarını sormaları, hele güneş gözlüklerini denemeleri komikti. Kocaman çerçeveleri, matris gözlükleri, kelebekli olanları, taşlıları hepsini deneyip deneyip gülüşüyorlardı. Gelini hangisini takmışsa Aynur teyze de illa onu takıyordu. Gelinin ne aldıysa o da aynısından aldı. Benim aldığım tek şey bu yüzüktü. Tam çıkıştaki tezgahta görür görmez beğendiğim tek şeyi annem hemen almıştı. Babaanneme de bol bol bez almıştık. Babaannem de yüzüğümü beğenmişti. İlk defa aynı zevki paylaşmak beni de şaşırtmıştı. Renkli kadın babaannem. Düz renkli asla giymez, allı pullu, güllü çiçekli sever. Ben siyahlar giyerim çoğunlukla. Kendimi daha rahat hissederim siyahların içinde. Babaannem renkli giyinmemde ısrarlıydı. Ne öyle, altı kara, üstü kara, içindeki maskara derdi. Ben alınınca, maskara siyah sürme demektir a kızım derdi. Derdi, evet artık demiyor. Ben kimim onlar için?''

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Zulüm her ne kadar artsa da sona erer. Zalim her ne kadar zorbacı olsa da sonu gelir. Cömert kişi deniz misalidir. Cimri ise ark misali. İnceyi arkta değil, denizde ara. Eğer arif cennet ve huriye bakarsa, marifetinin tahareti bozulur ve şayet derviş Allah'tan Celle Celaluhu başkasından bir şey isterse, icabet kapısı kapanır. Allah'ın inayeti yücedir. İşareti iki şeydir. Ya başta ismet ya da sonda tövbe. Binlerce korkun da olsa suya ver. İnsanların ayağının toprağına su ver. Güzel yüzlülüğün güzel iş olmaksızın düzeni yoktur. Adaletsiz çoktur. Saadetinse sonu yoktur. Ayrılık söz konusu olunca ayrılıktan kan kokusu gelir. Kalemden çıkan ilimden ne çıkacağı ortadadır. İlimse Allah'ın kul üzerine yağdırdığıdır. Adamın biri 70 yıl ilim öğrendi de bir lamba yakamadı. Biri ise ömrü boyunca bir söz işitti de her şey ondan yandı. Mal ve bedenin üzerine titredikçe gerçekten iki arpa tanesine bile değmezsin. Yakini doğru tut, dili suskun. Ne burada kaybolursun ne de orada unutulursun. Allah'ın işinde tedbir düşünmek cefadır. Müjdeciye dost olmayı aramaksa hatadır. Seni görenin canı süslendi, sana ulaşansa olgunluğa erişti. Onun dostluğu meşakkattir. Onun belasına müptela olana köleyim ben. Eğer talipsen bu söz senin ışığındır. Ve eğer gözetleyensen bu söz senin dert ve elemindir. Mürşitlik yapmak hocalıktır. Gıybetten haber vermek müneccimliktir. Eleştiri yolunda yürümek kötülüktür. Selamet yolunda yürümek ileriyle yoldaşlıktır. Sırları ortaya çıkartmak deliliktir. Hakla sabretmek mücadeleciliktir. Bağışta bulunmak dostluktur. Cömertliği düşünmek cimriliktir. Kanaat tevazudur. İyi huylu olmak yumuşaklıktandır. Niyaz ve teveccüh kerimliktir. Hak'tan gayrisiyle oyalanmak şirktir. Bu söylediklerimizin tamamı sarhoşluğun bir işaretidir. Bu işin hakikatine hiç kimse varamadı. Bu muradın dayanağı hiç olmaktır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kurban ilahisi, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

Söyleyenden dinleyen arif gerek demenin özünde yüksek bir muhatabı olmayan her söz ve fiil boşa harcanmış nefes ve emek demektir, sırrı gizlidir. Ariflerin öyle halleri, öyle sözleri vardır ki onların hallerini anlamak için aynı berrak çeşmenin suyundan içiyor olmak gerekli. Aksi takdirde tarihte birçok defa da olduğu gibi yanlış anlamak ya da anlamamanın neticesi cehaletin tescili olarak tarihe not olarak düşülür. İşte yanlış anlaşılan ya da anlaşılamayan ariflerden biri de Şeyh-i Ekber diye anılan İbni Arabi Hazretleri'dir. Muhiddin-i Arabi bir dağa çıkıp "Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır" diye bağırmaya başladı. Bu söz üzerine zamanın uleması Muhiddin Arabi'nin "Allah benim ayağımın altındadır" dediğine hükmederek küfrüne karar verdiler ve idamına hükmettiler. Kabrini bile belli bir yere değil bir dağa yaptılar. Fakat Muhiddin Arabi Hazretleri bir sözünde "Şin şına girdiği zaman Muhiddin'in kabri ve muradı anlaşılır" demişti. Aradan asırlar geçti. Yavuz Sultan Selim Han Şam'ı fethetti. Oradan bu hadiseyi duyup Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu sordu. Kimse Muhiddin-i Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu bilmiyordu. Dağda koyun otlatmakta olan çobanlara kadar Muhiddin Arabi'nin kabrinin nerede olduğunu soruyor fakat kimseden tatmin edici bir cevap alınamıyordu. Sadece çobanın bir tanesi, "Efendim" dedi, "ben kabrin nerede olduğunu bilmiyorum. Şurada bir yer var ki oradan ne koyunlardan birisi bir ot yer ne de oraya bir hayvan ayağını basar. Oranın otları kendi halinde büyür ve zamanı gelince de kurur gider" dedi. Bunun üzerine Sultan Selim oranın Muhiddin Arabi'nin kabri olduğuna karar verip kazdırdı. Baktılar ki cesetleri olduğu gibi duruyor. Oraya muhteşem bir türbe yaptırdı. Sonra da onun niçin idam edildiğini sordu. Oradakiler "sizin taptığınız benim ayağımın altındadır" dediği için idam edildiğini söylediler. Bu defa Sultan Selim Han bu sözü nerede söylediğini araştırıp orayı da buldu. Orayı kazmalarını emretti. Kazdıklarında oradan bir küp altının çıktığını gördüler. Yavuz Sultan Selim şöyle dedi, "Hazreti Peygamberimiz dininiz paranız, kıbleniz kadınlarınız buyurmadı mı? İşte Muhiddin-i Arabi de buna dayanarak taptığınız ayağımın altında demekle benim ayağımın altında altın var demek istemiş. Ama o zaman bunu kimse anlayamamış ve Muhiddin'i haksız yere idam etmişler" buyurdu. Böylece Muhiddin-i Arabi'nin iki kerameti birden zuhur etmiş oluyordu. Biri paranın yerini bildirmesi, biri de Yavuz'un gelip hadiseyi aydınlığa kavuşturması. İlm-i ledün sahiplerinin her hali sırdır. Sırrın sahibi ise aşktır. Aşktan zuhur eden aşktandır.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 9 Haziran 2026 ve 23 Zilhicce 1447. Günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Şimdi günlerden Salı, Çarşamba olunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, siyaset arenasında efendim ortalık biraz kızışıyor, hareketleniyor. Bu hafta daha da hareketliydi. Zira günlerdir beklenen grup konuşması, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından, acaba hangisi konuşacak? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mu, yoksa grup başkanı sıfatıyla Sayın Özgür Özel mi? Derken tabii öğleye doğru farklı açıklamalar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısının saat 14'te parti genel merkezinde yapılacağını söyledi. Grup başkanı sıfatıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in konuşma yapacağı ifade edildi. Hatta konuşma yaptıktan sonra da daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Manisa'ya geçen yıl vefat eden, bir elin bir kaza sonucu vefat eden Manisa'nın belediye başkanı, eski belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in anma töreni için Manisa'ya gideceklerdi. Dolayısıyla hatta yine sabah saatlerinde parti içerisindeki farklı gruplar, yani Özgür Özel'in taraftarlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlar arasında da meclis girişinde arbede de yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir karar alarak partiye gönderdi. Bu karara göre de ne diyelim, seyirci alınmayacağı ifade edildi. Yani sadece görevliler grup toplantısında yer alacak. Misafirlerin girişine izin verilmedi. Evet, tabii işin ilginç tarafı, hani onu bile anlamakta zorlanıyoruz. Yani işte farklı siyasi görüşteki insanların neyi paylaşamıyorsunuz da arbedeye sebep oluyorsunuz, işte sağcılar, solcular ya da farklı işte siyasi angajman olan gruplar. Hatta farklı takımların fanatik taraftarlar arasında bir takım arbedelerin yaşandığına yıllar içerisinde çok defa şahit olunmuştur, ama aynı parti içerisinde aynı takım taraftarlar arasında çok seyrektir. Özellikle şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti, kurucu bir parti, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen, ana muhalefet partisi sıfatıyla temsil edilen bir parti, üstelik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi. Dolayısıyla bu partinin taraftarlar arasındaki arbede tabii hiç yakışmadı. Bunun siyasete yansıması nasıl olacak? Önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz. Acaba yeni bir parti mi kurulacak? Hatta kurulmasa bile bunun vatandaş nezdindeki karşılığı ne olacak? Mesela 2 gün önce biliyorsunuz 6 beldede mahalli seçim yapıldı. Küçük yerleşim yerleriydi, ama buna rağmen yine de hani bir anket gibi bir sonuç da olsa bir şey işaretini veriyor. Neydi o? 6 beldeden 5'ini Cumhur İttifakı. Ya onu da ayırırsak 4'ünü AK Parti, 1'ini Milliyetçi Hareket Partisi, 1'ini de CHP almış oldu. CHP'nin oylarındaki bu 6 beldede bir miktar erime olduğu da ifade ediliyor. Demek ki bu gerilimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok da yarayacak gibi görünmüyor. Niye çok da yarayacak gibi görünmüyor? Az mı yarayacak acaba? Bu bir ümittir. Niye ümit? Zira mağdur sıfatıyla efendim bunu oya tahvil etmek, devşirmek, oy devşirmek bazı durumlarda mümkün. Mesela bunun en bariz örneği Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hapis cezası aldıktan sonra tek başına iktidar olması. Yani bir partinin kurulduğu yıl tek başına iktidar olması Cumhuriyet tarihinde görülmüş şey değil. Bilmiyorum, dünya siyaset tarihinde örneği var mıdır, ama Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmüş şey değildi. Yani orada bir mağduriyet vardı. Sayın Erdoğan mağdurdu. Dolayısıyla halkımız mağdurları seviyor, onun yanında yer alıyor, onu destekliyor. Burada da bir mağduriyet oluşturulabilir mi? Dolayısıyla bu da oya tahvil edilir mi? Ve CHP iktidara

0: alabilir mi ya da Cumhurbaşkanlığına alır mı gibi hesaplar da yapılmıyor değildi hani. Evet, buradan geçelim. Gündem tabii ki yine CHP ile başlıyor. Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla başlayalım. Özgür Özelciler yeni parti binası tuttu mu diye sormuş. Yeni parti kurulduğunda genel merkezleri Çankaya'da olduğu için Mustafa Kemal Mahallesi'ni gezdim. Çünkü Özgür Özel ekibinin yeni parti için bir bina kiraladıkları haberi kulağıma gelmişti. Mustafa Kemal Mahallesi'nde genel merkez binası olmaya uygun binalar var. Gerçi Özgür Özel bir parti değil, iki parti üzerinde çalıştıklarını söylemişti. İlk parti seçime girme yeterliliği olan bir parti olacak, diğeri de onun yedeği. Parti binasının kiralandığı söyleniyor. Parti ismi üzerinde de çalışıyorlarmış. Yeni partinin logosu için sipariş verildiğini bilmiyorum ama parti isminde mutlaka Halk Partisi yer alacakmış. Artık Demokratik Halk Partisi mi olur yoksa Cumhuriyetçi Demokrat Halk Partisi mi olur, orası belli değil. Belli olan şu ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi yeni parti için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. CHP'yi bölecekler ama giderken kendilerine meşruiyet alanı oluşturmak istiyorlar. Bugün saat 13.30'da CHP'nin meclis grup toplantısı var. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı sıfatıyla grup toplantısını yapmak isteğiyle meclis başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulundu demiş. Bu tabii yazı dün kaleme alındığı için gelişmeler yazının kaleme aldığı saatten çok daha sonra olduğu için dolayısıyla ben buraları atlayayım. Zira iki toplantı birden yapılacağı ifade edilmişti. Bununla ilgili girişte de söylemiştim. Özgür Özel saat 13'te meclisteki grupta konuşma yapacak. Saat 14'te de Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşma yapacağını duyurmuştu. Geçelim bir başka yazı ve yazara.
1: Son baskı.
0: Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde şöyle demiş. Arınma durulma konusunda tek bir söz veya eleştiri yok. Sağduyu yok. Demokratik olgunlukla sabırlı bekleyiş hiç yok. Peki ne var? Yargı kararına karşı açılmış savaş var. Kitleleri gerektiğinde sokağa davet var. Meşru meydanlarla çıkmaz yolların karanlığını birbirine karıştırma var. Yani CHP içinde mücadele veriliyor görüntüsü altında. Kanırta kanırta yeni partiye doğru yürüyüş ve sözde kahramanlık var. Böylece kamuoyunun bir kısmı nezdinde mağduriyet üreterek, ana temel sorunları CHP'de bırakarak yeni partiyle yeni hesaplara yelken açma planı var. Bugünkü grup toplantısı resleşmesi üzerinden okuma yapacak olursak, baba ocağının yangın yerine dönmesini seyreden, faturayı sadece Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kesen agresif bir Özgür Özel portresi var karşımızda. CHP'nin yenilenerek asli kodlarıyla buluşması adına zerrece inisiyatif almayan Özel'in bu yürüyüşü açıkça siyasi oportunizmden ibaret. Hatta korsan siyasi faaliyet kapsamında bile değerlendirilebilir. Esasen Butlan kararının tebliğini geciktirip apar topar kendisini grup başkanı seçtiren Özel'in bu hamlesi Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabulü de içeriyordu. Biz bunları baştan beri biliyorduk da nihayet topa ayağını uzatan CHP'li Faik Öztrak da durum tespiti yaparak gerçekleri açıklama gereği duymuş. Faik Öztrak'ın da dediği gibi Özgür Özel'in kapalı grup toplantısıyla kendisini yeniden grup başkanı seçtirmesi, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararını fiilen tanımak ve artık genel başkan olmadığını kabul etmek gerekiyor. Öztrak ayrıca Özel taraftarlarının seçilmiş genel başkan etiketini kullanıp Kılıçdaroğlu'nun atanmış genel başkan denilerek küçümsemesine de itiraz ediyor. Bölge Adliye Mahkemesi CHP 38. kurultayını yok hükmünde saydığı için Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkan olduğunu savunuyor. Gelelim meselenin teknik tarafına. Meclis CHP Grup İç Yönetmeliği 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan açık hükme göre genel başkanın milletvekili olmadığı durumlarda meclis grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır. Bu maddenin parlamentodaki yasama faaliyetlerinin genel merkezin ve parti liderinin belirlediği ana stratejiyle çelişmemesi için yazıldığına şüphe yok. Diyeceğim şu ki mahkeme kararını beğenmemek, arkasında muhtelif siyasi teoriler aramak, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekseninin bilinçli tercihi. İmamoğlu bu stratejiyle süratle yeni parti kuruluşunun kapısını aralamak isterken Özel, CHP'de direnişin sembol ismi olmaya, buradan siyasi kariyer üretmeye de odaklı bir üst akılla hareket ettiği izlenimi veriyor. Sonuç içi boşaltılmış CHP, CHP'den ve dahi CHP'lilerden de arınmış yeni parti olarak görünmekte.

0: müderris oğlu.
1: Son baskı.
0: Geçelim bir diğer gazeteden, Takvim Gazetesi'nden Ekrem Kızıltaş'ın yazısına. Aynaya baksalar bari, diyor Sayın Kızıltaş. Efendim, ata binmeyi bir türlü başaramayınca çevresindekilerin duyacağı şekilde "Hey gidi günler, hey gençliğinde böyle miydin sen?" diye hayıflanan Nasrettin Hoca sonra kendi kendine şöyle mırıldanmış. "Hadi oradan be, ben senin gençliğini de bilirim." diye. Efendim, yargının parayla, hele de kamudan hortumlanan paralarla ana muhalefet partisini satın alamazsınız tokadıyla karşılaşan Özgür Özel ve avanesi kendi kendilerine neler mırıldanıyordur acaba? Kim ne derse desin yapıp ettiklerini ve bunların muhtemel sonuçlarını en iyi onlar biliyor çünkü. Tanımadığını söylediği yargı kararı için anında Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay'a gittiği yetmiyormuş gibi bir de kendisini grup başkanı seçtiren Özgür Özel aynaya baktığında kendi kendine ne diyordur mesela? Hitap ettiği kitlenin siyasi şizofrenlikle malul kesimi söylediklerini onaylayabilir belki. Ancak her şey gözlerinin önünde yaşandığı için bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye soranlar arasında CHP'lilerin de olacağını bilir. Yargının aldığı kararı ancak yargının değiştirebileceğini bildiği halde tanımadığını söylemek siyasi bir atraksiyondur, tamam. Ancak prosedüre uygun yollardan itiraz ettiği bir kararı tanımadığını söylemek tutarsızlıktır. Netice alınamayacağını bile bile ilgili kararın gereklerini yerine getirmeye direnmekse tutarsızlığın zirvesi olur herhalde. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerden hortumlanan, kamu imkanlarıyla ana muhalefet partisini satın almaya çalıştıkları yargı tarafından tespit edilenlerin temel problemi şimdiye kadar ortaya çıkan ve bundan sonra çıkabilecekler için başka fatura ödemelerinin gerekmediğini hayal etmeleri. Aday olmak için Özel'in talebiyle bir takım adreslere milyonlarca euro ve yine milyonlarca Türk lirası aktardığını söyleyen Antalya ve belli ki Özgür Özel ve ekibi hoşlanmadığı sözler ettikçe yeni itiraflarda bulunmaya devam edecek olan Uşak eski başkanının anlattıkları kadarı bile yenilir yutulur şeyler değil oysa. Normal şartlar altında Antalya ve Uşak'ın tutuklu eski belediye başkanlarının şu ana kadar söylediklerinin Özgür Özel'in siyasetten el etek çekmesi için yeterli olması gerekir. Son tahlilde 3 aydır süren duruşmalarda kendisine yöneltilen suçlamalara tek bir cevap bile veremeyen birisi için sahibinin sesi olanların ne dediğinden çok aynaya baktığında kendine söyleyebilecekleri daha önemlidir. Umulur ki arada bir de olsa aynaya bakıyorlardır, diyor Ekrem Kızıltaş Takvim'de.
1: Son baskı.
0: Haber 7'de Mehmet Hacet şöyle yazmış değerli dinleyenler. Hem de bu arada gündeminde değiştirmiş olalım. Gündem değişince şimdi iç siyasetten bölgeye geçeceğiz. Bölgede ne var? Savaş var. İsrail-İran kapışması ve psikolojik üstünlüğün İran lehine değişmesi. Pazar günü İran'dan fırlatılan İsrail hedefli füzeler tam da ateşkes beklentilerinin zirvede olduğu bir ortamda yeniden savaşa mı dönülüyor sorusunu beraberinde getirdi. Gerek geçen seneki 12 gün savaşlarında gerekse 28 Şubat günü başlayan savaşta ilk vuran taraf ABD desteğini de arkasına alan İsrail olmuştu. Ama bu defa ters oldu. İlk atış İran cenahından geldi. Devamında İsrail'in daha düşük profilli misillemeleri geldi. Bu kısa süreli kapışmanın finalini ise ağırlığının sonucu etkileyecek şekilde koyan ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri belirledi. Savaşın başında İsrail'in hırslarına teslim olmak, iradesiz kalmak gibi haklı suçlamalara maruz kalan, kendi Orta Doğu tezleriyle taban tabana zıt bir pozisyona sürüklenen Trump, bu defa gerçekten sükuneti temin eden isim olmayı başardı. Dün gün içerisinde karşılıklı füze atışlarının kesilmesiyle birlikte tarafların pozisyonunu yansıtan iki demeç karşımıza çıktı. İran tarafından Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf şöyle dedi. Kağıt üzerinde ateşkes ve sahada tekrarlanan ihlaller denklemini bozduk. Gerçek anlamda güven tesis etme iradesi ortaya koymadığınız sürece İran'ın cevabı bu olacaktır. İsrail adına ise Başbakan Benjamin Netanyahu konuştu. İran cephesindeki çatışmalar artık kontrol altına alındı. Eğer tekrar ateş açarlarsa güç kullanarak karşılık vereceğiz dedi. Bu son gelişmeler karşısında moral üstünlük daha bir İran lehine gelişirken

0: İsrail cephesindeki moral bozukluğu İsrail medyasına yansıyan haberler üzerinden kendini gösterdi. Dün bu yazıya başlamadan önce İsrail medyasından Jerusalem Post ve Netanyahu karşıtı Haaretz gazetelerine şöyle bir göz attım. Netanyahu'nun soykırım ve savaşı yayma politikalarına dönük daha destekleyici bir yayın çizgisine sahip olan Jerusalem Post'un manşet haberinde Trump'ın yine İsrail medyasından Kanal 12 televizyonuna verdiği demeç vardı. Ve bu haber Trump'ın sözleri eşliğinde JP'ye şöyle yansımıştı. JP dedi, Jerusalem Post yani. ABD Başkanı Donald Trump İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Başbakan Netanyahu'yu İran'la yaşanan karşılıklı saldırıların tam kapsamlı bir savaşa dönüşmesine karşı uyardığını söyledi. Trump, Bibi'ye, o Bibi diyor yani Netanyahu'ya hitaben kullandığı lakap. Ne yaptığın konusunda dikkatli olsan iyi olur. Çünkü çok yakında İran'a karşı tek başına kalabilirsin diye uyarmış. Haaretz'te de Netanyahu'nun Trump karşısındaki acziyetine dönük vurgular içeren bir analiz haber vardı. Oradan da şöyle bir anlatı yapayım. Başbakan Netanyahu İsrail'i stratejik bir çıkmaza soktu. Ülkesini ABD'ye büyük ölçüde bağımlı hale getirdikten sonra İran ve Lübnan'daki askeri operasyonlar konusunda bir kez daha ABD Başkanı Trump'ın taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in eş zamanlı olarak başlattığı savaş, Hürmüz krizinin patlaması ve küresel enerji krizine dönüşmesiyle birlikte tarafları da ateşkese zorlamıştı. Ateşkesin devamıyla birlikte savaş tehdidinin süreklilik arz ettiği ama eş zamanlı biçimde savaşa dönüş ihtimalinin de azaldığı bir iklime yöneldi taraflar. Son duruma dair ifade edebileceğim husus şu, hafta sonu gündeme gelen kısa süreli ve düşük yoğunluklu atışlar biraz çelişkili gibi görünse de ateşkesin daha uzun süreli olmasına katkı sağlayabilir. Çünkü taraflar bu defa zor olanı yahut olmaz olanı daha gerçek haliyle de kavramış oldular demiş Mehmet Hacet.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak'tan Yahya Bostan'ın yazısına. Trump Ankara'ya köprüleri atmaya mı geliyor? Anlaşmaya ramak kalmıştı. İran'daki kriz karşılıklı saldırılarla yeniden alevlendi ancak bu yeni bir durum. O da şu. Bir, bu savaşı başlatan Trump'ı yönlendiren Netanyahu'ydu. Roller değişti. Trump İsrail'i İran üzerinde bir sopa gibi kullanıyor. Müzakereler uzayınca İsrail'e Lübnan'da yol verildi. İkincisi, bu aynı zamanda İsrail Başbakanına verilen sus payı. Trump büyük ölçüde mutabakata varılan anlaşmayı onaylamak için İsrail'in Lübnan'daki işini bitirmesini bekliyor. Tabii bu iş ülkenin güneyini yani o Zehran'ın nehrine kadar işgal etmek, böylece Lübnan-Suriye işgal bölgelerini örtüştürmek. Üçüncüsü, Trump yine de bir sınır çiziyor. Beyrut'u vurma diyor. Çünkü Beyrut vurulunca masa örseleniyor. Dördüncüsü, çatışma İran-İsrail arasında seyrediyor. ABD saldırıya katılmıyor. İran'da başarısızlık Trump'a büyük bir maliyet getirdi. ABD Başkanı gerilimin bu safhasında kendisini geri çekerek yeniden konumluyor. Hatta ne demişti? Füzeleri attınız, eğlendiniz, artık yeter, masaya geri dönün bile dedi. Beşincisi, İran'da bu tabloyu gördü. Husiler Babül Mendeb'i sadece İsrail'in denizcilik faaliyetlerini kapattı. Altıncısı, Trump İsrail-İran arasındaki kontrollü çatışmayı yönetmeyi, hatta bu vesileyle bir anlaşma yapmadan krizden çıkmayı umuyor. Trump Çin ziyareti öncesinde İran krizini bitirebilmiş olsaydı Xi Jinping'in karşısında daha güçlü oturabilirdi. Fakat bunu başaramadı. Benzer şey önümüzdeki ay, yani işte 7-8 Temmuz tarihler arasında biliyorsunuz Ankara'da gerçekleşecek bir zirve var, NATO zirvesi. Trump uzun bir süredir NATO'dan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor. ABD NATO'dan çıkacak mı sorusuna cevap aranıyor. Bu yüzden Ankara'daki zirveye katılıp katılmayacağı belirsizdi. İran'da eli zayıflayınca zirveye katılma kararı aldı. Bu kez ABD Başkanı nikah bozmaya mı geliyor tartışması yapılıyor. Trump Ankara'da muhtemelen o bilindik eleştirilerini belki de daha sert cümlelerle tekrarlayacak. Ancak arka planda yapılan hazırlık toplantıları bize farklı bir durumu anlatıyor. ABD hegemonyasının yaşadığı küresel erozyon, ABD'nin gözünde de NATO'nun önemini arttırdı. Konuşmak için henüz erken ama Avrupa yanında ABD ağırlığının azaldığı öte yanda, NATO'nun belki de Çin denklemini hesaba katan

küresel NATO perspektifiyle yeniden yapılanacağı bir sürece giriyoruz. Avrupa yanında tabii bu arada önemli gelişmeler var. Avrupalılar, güvenliğimizi NATO ile mi sağlayacağız yoksa başka bir savunma şemsiyesi mi oluşturacağız diye tartışıyorlar. ABD NATO'yu işaret ediyor. Almanya'nın ön plana çıkmasını istiyor. Fransızlar bu durumdan rahatsız. Fransa Silahlı Kuvvetler Komutanı Mandon, Almanya'nın Amerikalılar için giderek Avrupa'nın referans noktası haline geldiğini, Fransa'nın 5 yıl içinde geride kalabileceğini söyledi. Avrupa'nın NATO altyapısını çöpe atması imkansız. Ancak bu alternatif çalışma yapmayacakları anlamına da gelmiyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya Avrupa'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin tartışmalara liderlik yapıyor. Ukrayna NATO üyesi olmadığı için Avrupa'nın Türkiye, İngiltere, Norveç gibi ülkeleri de kapsayacak bir savunma şemsiyesi geliştirmesi gerektiğini savunuyor. İlginçtir, İtalya da aynı şeyi savunuyor. Türkiye ile yapılan konuşmalardan Almanların da aynı fikirde olduğunu anlayabiliyoruz. Avrupa'nın güvenlik formülasyonu ne olursa olsun bir şekilde NATO ile konuşmak ve paylaşmak durumundalar. NATO'nun varlığı ya da İngiltere, Türkiye gibi üyeler olmadan Ukrayna sorununu çözemeyeceklerini biliyorlar. ABD Ukrayna'ya maddi yardımı kesti. Bu sorumluluğu son aylarda başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkeler üstleniyor. NATO'nun Ukrayna'ya 70 milyar euroluk bir askeri yardım paketini zirvede ele alacağı haberleri de işte bu çerçeveye oturuyor. Türkiye NATO'nun Avrupa ayağında oluşan güç boşluğu ve yeniden yapılanma çabalarını görüyor. Adana'da kolordu kurma hamlesi, NATO Komuta Kademesi'nde Türk komutanların daha fazla sorumluluk üstlenmesi, NATO tatbikatlarındaki gövde gösterisi bunun tezahürü. Ancak aşağıda anlatacağım gelişme de en az bunlar kadar, hatta daha kalıcı sonuç üretme potansiyeli taşır. Hürmüz krizi savaş durumunda yakıt tedariğinin önemini ortaya koydu. NATO askeri amaçlı yakıt tedariğini kısmen petrol boru hatları üzerinden, kısmen de deniz üzerinden sağlıyor. İran savaşı sonrasında NATO'nun petrol boru hatlarını geliştirme yatırım kararı aldığı, bu yönde üyelerinden teklif istediği uluslararası basına yansıdı. Türkiye NATO'ya Trakya'daki mevcut hatların geliştirilmesi, yakıt tedariğini Trakya, Bulgaristan, Romanya, Avrupa hattı üzerinden sağlaması için teklif sundu. Karşı teklif de Yunanistan'dan geldi. Atina, NATO'nun yakıt tedariğini DEDAH3 üzerinden yapmasını istiyor. Ancak yapılan fizibilite çalışmaları Türk teklifinin Yunan teklifine oranla 5'te 1 oranında daha düşük maliyetli olduğunu söylüyor. Bu yüzden ibre Türkiye'den yana. Konu spesifik bir proje olduğu için liderler zirvesinde karara bağlanması beklenmiyor. Ancak zirvede bir çerçeve ortaya çıkabilir. Proje gerçekleşirse Türkiye, NATO'nun gözünde savunulması gereken öncelikli üye konumuna gelir yorumunu şimdiden yapabiliriz demiş Yahya Bostan Yeni Şafak'ta. Diyelim bir ara verelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra Semerkant Radyo'da son baskı programı devam ediyor. Bu bölüme başlayacağımız yazı, daha doğrusu konu ilginç. Yani bugün belki 5-6 yazı vardı bu konuyla alakalı. İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan bir hadise. Bugün bazı yazarların gündemini bu olay meşgul etmiş. İstanbul Erkek Lisesi işte bir mezuniyet töreni düzenliyor. Öğrenciler okul müdürünün konuşmasını dinlememek için sırtını dönüyorlar. Veliler bu arada devreye giriyor. Küfürlü protestolar filan derken sonrasında törenin iptali söz konusu oluyor. Neyse biz bu konuyla ilgili bugün iki yazı paylaşacağım. Birisi Star gazetesinden Resul Tosun'a ait. Tam bir öz yurdunda garipsin hikayesi. Hep yazıyorum, söylüyorum, bu ülkede kültür emperyalizminin esiri olmuş ve zihni işgal altında batıcı bir zihniyet var. Bunların siyasetteki en güçlü temsilcileri de malum CHP. Mesele bütün üniversiteler atanan rektörleri meşru görürken Boğaziçi Üniversitesi'ne protesto eylemlerini sürdüren akademisyenler, Cumhurbaşkanı'nın atadığı rektörü meşru kabul etmiyorlar, direniyorlar. Benzer bir direnmeyi adı İstanbul Lisesi olarak bilinen İstanbul Erkek Lisesi'nde görüyoruz. Geçen hafta mezuniyet töreninde kimi sendikaların da desteklediği aynı batıcı seküler zihniyet bir kez daha kendini gösterdi. Okul müdürü konuşurken törene katılan öğrenciler arkalarını dönerek okul marşını söylediler. Kimi veliler ıslık çalarak slogan attı ve müdürü konuşturmadılar. Törene katılan yöneticilere de saygısızlık ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü de töreni iptal etti. Eğitim Birsen İkinoğlu Şube Başkanı Mahmut Akay olayın ertesi günü o zihniyetin maskelerini indiren bir açıklama yaptı. Dün yaşananlar okulda ilk defa yaşanan istisnai olaylar değil diyen Akay, 2016'daki mezuniyet töreninde de benzer olayların yaşandığını hatırlattı. Okulda yaşananlar müdüre sırt dönmekle sınırlı değil, yönetmelik ve kanunların etrafından geleneklerimiz var diye dolaşmak, kendilerini öğretmen ve idarenin yerinde hatta üzerinde konumlandırmak, okul disiplinini yetkililere bırakmadan kendi devrecilik hiyerarşileri üzerinden sağlamak, okula çağrılan bir misafire sunulacak plaket takdimini bile müdüre bırakmama mücadelesine girmek. Bunlara boyun eğmeyen idarecileri mezun derneklerinde arkalarını alarak baskılamak gibi. Başka herhangi bir okulda akla bile gelmeyecek olaylar yaşandı geçmişte. Akay olayı mezun derneklerin eylemi olarak değerlendirerek diyor ki mezun derneklerin öğrencileri koçbaşı gibi kullanarak okulu yönetmek istemeleri, karşılarına öğretmen, idare, yönetmelik ve kanun çıkınca da öğrencileri öne sürüp gelenekleri bahane ederek istediklerini dayatmaya çalışıyorlar. Yani batıcı seküler zihniyetin bir sivil toplum örgütü üzerinden muhafazakar iktidarı yönetimi protesto versiyonu. Mezun derneklerin ve onların dümen suyundaki öğrenci ve veliler bu gücü ve cüreti nereden buluyorlar? Sorusuna da Akay'ın verdiği cevabın ilginizi çekeceğini sanıyorum. Şimdi okulda abitur adlı bir sistem uygulanıyor. Çocuklar bu sistemle Alman üniversitelerine sınavsız girebiliyorlar. Zaten okuldaki yabancı dil ve sayısal derslerin tamamına maaşını Alman hükümetinden alan Alman öğretmenler giriyor. Yani okuldaki öğretmenlerin yarısı Alman vatandaşı. Alman hükümeti yıllık ortalama 5 milyon euro harcıyor buraya. Bunun üzerinden de kendi insan kaynağını bizim okullarımızda, bizim çocuklarımızdan ama kendi öğretmenleriyle sağlıyor. Başka ülkelerde de aynı sistemle çalışıyorlar. Bize mahsus değil yani. Mezunların neredeyse tamamı lisans eğitim için Almanya'ya gidiyor. Türkiye'de kalmak isteyenlerin okulda YKS'ye hazırlanma gibi bir şansı yok. Çünkü bütün sayısalcı öğretmenler Alman. Hiç Türk sayısalcı yok. Dışarıdan kurslara girmek ya da özel ders almak zorundalar. Geçmişte Türk öğretmenlerden sayısalcı öğretmenler görevlendirildi ancak bu öğretmenler ve idare mezunlar ve derneklerin lincine uğradı. Odak abitur olup Türkçe kültür ve yetenek derslerinin abitura bir katkısı olmayınca öğrenci ne Türk öğretmenin dersine giriyor ne de işte hafifleterek yazayım ona gerekli saygıyı gösteriyor. Tehdit ve baskıyla Türk öğretmenleri yönlendirmeye çalışıyorlar. Abitura

0: için Alman öğretmenlerin uygun görüşü gerekli olduğundan Türk öğretmenden esirgenen saygı, değer Alman öğretmene cömertçe sunuluyor. Tam bir öz yurdunda garipsin hikayesi. Mezunlar Derneği para, kariyer yardımı vesaire araçlarla öğrencileri kontrol ediyor. Mevcut haliyle İstanbul Lisesi Türk milletine ve devletine değil Alman devletine hizmet ediyor. Almanların milyonlarca euroyu esirgememesi bize duydukları muhabbetten değil tabii ki. Okula derhal sayısalcı Türk öğretmenler atanarak Alman öğretmenler gönderilmeli. Ya da sayıları azaltılmalı demiş Resul Tosun Star gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Akşam gazetesinden Murat Özer de bu konuyu gündemine almış. Okul mu devşirme merkezi mi? İstanbul Erkek Lisesi mezuniyet töreninde öğrencilerin okul müdürünü sırtını dönerek konuşturmaması ve velilerin küfürlü protestoları sonrasında törenin iptal edilmesi çok konuşuldu. Alman vakıflarından fonlu medyaya göre Atatürkçü Gençler Gerici Müdürü protesto etmişti onlara göre. Yaşananlar ülkenin en parlak öğrencileriyle onlara gerici bir anlayışı dayatan müdürün şahsında Milli Eğitim Bakanlığı arasındaydı. Öyle ya, ülkede ne kadar güzel şey varsa dinci gerici Atatürk düşmanı iktidar ona düşmandı. Oysa gerçek otel odalarında basılan hırsızların peştemalleriyle örtemediği suçlar kadar ortada. Bu okul İttihatçı Mehmet Nadir tarafından Numune-i Telaki adıyla 1884'te kurulmuştu. İkinci Abdülhamit'e darbe teşebbüsünde okulun merkezi bir rol üstlendiği ortaya çıktığında ise kapatılıp devletleştirilmişti. Yani Türk Devleti ile kan uyuşmazlığının tarihi kuruluşuna kadar gidiyor. Geçtiğimiz yıl okulun yatakhanesinin camından "İttihatçılar ölür, İttihatçılık ölmez" yazılı pankartın sallandırılması aslında okulda fiilen hakimiyet kuran çetenin neler yapabileceğini gösteriyordu. Okulda Almanların etkisi 1950'lerde başladı. Fakat ülkenin en başarılı öğrencilerinin girebildiği liseye Alman devletinin adeta çöreklenmesi 1997'de başladı. Ne tesadüf ki tırnak içinde bu sırada ülkede 28 Şubat darbesi yaşanıyordu. Almanya ile yapılan anlaşma sonucu öğrenciler mezun olduklarında aldıkları Abitur diploması sayesinde Almanya'da istedikleri üniversiteye sınavsız girebileceklerdi. Böylece gençler sadece Alman kültürüyle hemhal olmakla kalmayacak, aynı zamanda devletin imkanlarıyla yetişip tüm birikimlerini Alman devletinin hizmetine sunabileceklerdi. Liseye giriş sınavlarında her yıl tam puan yapacak kadar zeki ve başarılı 150 Türk genci bu okuldan mezun olduktan sonra soluğu Almanya'da alıyor. Zaten Türkçe ve tarih gibi birkaç istisna dışında tüm dersler Almanca olduğu için Türkiye'deki üniversite sınavlarında başarılı olma şansları oldukça düşük. Bunun için matematik, fizik, kimya, biyoloji ve sosyoloji gibi derslere Türkçe olarak ayrı bir mesai harcamak zorundalar. Kavga da tam bu noktada patlak veriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Abitur uygulamasının öğrencilerin yarısını kapsamasına dair bir çalışma başlatınca Alman Büyükelçiliği telaşa kapılıyor. Dışişleri Bakanlığı'nı da atlayarak doğrudan okul idaresiyle görüşüyor ve uygulamanın aynıyla devam etmesini istiyorlar. Yani törendeki protestonun arkasındaki asıl mesele bu. Yusuf Tekin devletimizin yetiştirdiği çocukları kaptırmak istemiyor. Almanlarsa adeta bedavaya elde ettikleri bu insan gücünden vazgeçmek istemiyor. Fonladıkları medya ve yetiştirdikleri monşerler aracılığıyla okulda adeta çete gibi hareket eden yapıyı öne sürmeleri de bu yüzden. İşte İl Milli Eğitim Müdürü Doçent Doktor Murat Mücahit Yentür ve Okul Müdürü Hikmet Konar bu çeteye boyun eğmeyip dik durarak devletimizin itibarını korudular. Almanya'nın ülke dışında benzer statüye sahip yaklaşık 140 okulu var. Fakat sadece Türkiye'deki İstanbul Erkek Lisesi, devlet lisesi. Diğerleri oldukça pahalı özel liseler. Oysa biz devletin tüm imkanlarını seferber edip yüksek burslar verdiğimiz çocuklarımızı kendi ellerimize bir başka devletin hizmetine gönderiyoruz. Atatürk maskesi ise her yerde olduğu gibi burada da toplumu manipüle etmenin bir aracı. Oysa Atatürk bunun gibi tüm yabancı okulları çıkardığı Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla devletimizin muhtesini almıştı. O günde başta Fransa olmak üzere İngiltere, İtalya ve ABD Türkiye'ye ultimatom gönderip müfredata karışma diyordu. Atatürk hiçbirisini dinlemedi, bir gecede kapattı. Sadece Fransız okullarının sayısı 38'di. Efendim İstanbul Erkek Lisesi Çanakkale Savaşı'nda çok sayıda öğrencisini de şehit vermiş bir okul aynı zamanda. Fakat mankurtlaşma öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki öğrenciler ve velileri yine aynı

0: çetenin baskısıyla Çanakkale şehitliği ziyareti sırasında Eceabat müftüsünün yaptırdığı duayı bile tahammül edemeyip protesto ettiler. Evet, bu İstanbul Erkek Lisesi'nde son haftalarda, aylarda meydana gelen hadiselerle ilgili iki yazıyı paylaşmış oldum. Dediğim gibi bugün başka yazılar da var ama bütün gündemi de ona ayırmamak lazım. Nuhal Bayrak'la devam edelim Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: İsrail yine gezi peşinde demiş. Emperyalistlerin ve işgalci İsrail'in yeni savaş yöntemi önce iç cepheyi dağıtmak. Osmanlı Devleti'ni de iddiaçılarla içeriden çürütmüş, sonra kolayca yok etmişlerdi. Yani Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce zaten bitmişti. Bu savaşta içeridekiler kullanıldığından işgali bedavaya getiriyorlar. Yani çayın kuşunu çayın taşıyla alıyorlardı. Farklı kesimleri kullanıyorlar. Bazen çok masum gerekçelerle, hatta adalet ve vicdan gibi insani reflekslerle sokağa döktükleri kitleleri kirli amaçlarına alet ediyorlardı. Siyonizmin evanjelist tetikçisi ABD'nin 2001'de başlattığı Haçlı saldırılar aslında bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama operasyonuydu. Son adımsa 7 Ekim 2023'te başlatıldı. Nitekim İsrail Gazze dışında 6 ülkeye saldırdı. Artık tek engel Türkiye ve Türk milletinin asıl gücü birlik ve beraberlik. Ayrıca FETÖ üzerinden gerçekleştirilen Rus uçağı düşürme provokasyonu ve İran merkezli sahte bayrak operasyonu gibi oyunlar Türkiye'yi bataklığa çekmeye yetmedi. O halde Türkiye ancak içeriden vurulabilir. Peki bu operasyonda kim kullanılabilir? Çok gariptir. Öfkelilerin çok kullanışlı olduğunu iyi bilen Haçlı Siyonist İttifak, Osmanlı'yı yıkmakta kullandıkları Jön Türklerin devamı olan CHP'ye göz kırpıyor. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP'ye şikayet etmelerinin sebebi bu. Gezi kalkışmasını tekrar değerlendirmek, aynı gedikten yine gol yememek için çok önemli. Bölgeyi Büyük İsrail'e hazırlama süreci 1991'de Irak'ı PKK'ya hazırlama harekatıyla başlamış. 2001'den itibaren Afganistan ve yine Irak işgalleriyle devam etmişti. 2010'da başlatılan Arap Baharı operasyonu ise süreci hızlandırmıştı. Haçlı Siyonist İttifak'ın hedefleri doğrultusunda kadife darbeler yapan George Soros yönetimindeki Açık Toplum Enstitüsü'nün parası ve gene Sharp'ın Albert Einstein Enstitüsü'nün sinsi tarzı kullanılacaktı. Sharp, silahsız darbenin kitabını yazmış bir fitneci. Baskı altındaki Araplara da bahar vaat etmişlerdi. Herkes İslam dünyası diktatörlerden kurtulacak diye seviniyordu ama kimse Batı kendi vesayetçilerini kendi eliyle niye devirsin diye düşünmüyordu. Tunus'ta bu Aziz isimli seyyar satıcının 17 Aralık 2010 tarihinde kendini yakmasıyla başlayan gösteriler hızla büyümüş, 24 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Zeynel Abidin Bin Ali 14 Ocak 2011 günü kaçmak zorunda kalmıştı. Yemen'e sıçrayan gösteriler 33 yıllık Ali Abdullah Salih'in sonunu hazırlamıştı. Yemen vekalet savaşının arenası olmuş, çocuklar açlıktan ölmüştü ama olsun, bahar gelmişti. 14 Şubat'ta Bahreyn'de başlayan gösteriler 17 Şubat'ta Libya'ya uzanmıştı. Kaddafi'nin sert karşılık vermesi üzerine B planı uygulanmış, 19 Mart günü uluslararası müdahale adı altında işgal kararı alınmıştı. Nihayet Kaddafi 20 Ekim'de aşağılanarak öldürülmüş, yalvaran görüntüleri ders için servis edilmişti. Bu ülkelere özgürlük tırnak içinde gelmişti ama halk diktatörleri de mumla aramıştı. Mısır'da ise bahar ciddiye alınmış, 17 Haziran 2012 seçiminde Muhammed Mursi %52 oyla başkan seçilmişti. Ancak Mursi baharcıların istediği yönde gitmiyordu. Mesela yıllardır kapalı olan Gazze tünellerini açmıştı. Duruma derhal el koyan ABD, Mursi'nin çok güvendiği Savunma Bakanı Abdülfettah Es-Sisi'ye darbe yaptırmıştı. Yine vesayet zincirinin en güçlü halkası olan savunma sanayinde de yerli üretim oranı %20'den bizde %80'lere tırmandı. İşte bütün bunlar 80 yıldır bendesi olduğumuz Batı'ya meydan okumak anlamına geliyordu. Türkiye'nin başı belaya sokulmalıydı. Bu da ancak Türkiye'yi vesayet zincirlerinden kurtaran Erdoğan'ın alaşağı edilmesiyle mümkündü. Zaten memnuniyetsizler artmış, tahrik ortamı oluşmuştu. Aranan fırsat Taksim'de ortaya çıkmıştı. Trafiği yer altına indirme çalışmaları sırasında Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın yeri değiştiriliyordu. Sosyal medya marifetiyle yayılan Taksim'de ağaç katliamı yapılıyor yaygarası sonuç vermiş. 27 Mayıs 2013 tarihinde başlatılan ağaç katliamı protestosu bütün muhaliflerin desteklediği bir Türk baharına

görülmüştü. Zulüm 1453'te başladı afişleri kalkışmayı hangi çevrenin yönettiğini haber veriyordu. Gene Sharp'ın taktikleriyle organize edilen gezi kalkışmasına CHP, HDP ve PKK doğrudan katılmış, FETÖ ise 28 Şubat'ta olduğu gibi sinsice destek vermişti. Bu sayede çevre protestosu FETÖ'cü polisler sayesinde Türkiye'yi kaplayan vahşi kalkışmaya dönüşmüştü. Zira Gezi Parkı

yoğun biber gazı sıkarken gaz maskeli ve sivil giyimli iki kişi de içinde uyuyanların olduğu çadırları benzin dökerek yakmıştı. 3 Temmuz'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi'nin camiden çıkanları yaylım ateşine tuttuğu günlerde İngiliz The Times gazetesine yayınlanan tam sayfa ilanda bir lider halkına yaptığı insanlık dışı muameleler sebebiyle diktatör olarak suçlanıyordu. Sisi diye düşünmüşseniz yanıldınız. Avrupalı aydınların kınadığı diktatör tırnak içinde huzuru sağlamak için yağmacılara dur diyen Recep Tayyip Erdoğan'dı. Fakat bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Vekili Bülent Arıç'la bir görüşme yaptı geziciler. Eylemleri engelleyen valileri görevden alın gibi üstten talepleri ilettiler. Sonra AKM denilen ucubenin yıkılmaması, 3. Boğaz Köprüsü ve yeni havalimanının yapılmaması şeklinde Batı suflesi şartlar ileri sürmüşlerdi. Dönemin Başbakanı Erdoğan dış güçler darbe tezgahlıyor derken Cumhurbaşkanı Gül masum mesajlardan bahsediyordu. Çankaya'da düzenlediği basın toplantısında demokrasi sadece seçim demek değildir. İyi niyetli olarak verilen bütün mesajlar alınmıştır demişti. Netice itibariyle çevre hassasiyetiyle başlasa da nihai hedef çok farklıydı. İktidar yıpratılacak ve hemen peşinden gelen 17-25 operasyonuyla da Erdoğan saf dışı bırakılacaktı. Böylece 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçimine katılamayacaktı. Yani gezi tamamlanabilseydi Erdoğan da Mursi'nin akıbetine vuracak, 15 Temmuz darbesine gerek kalmayacaktı. Bu kalkışmayı organize eden dış güçlerin kargaşa ihtiyacı bugün kat kat artmış durumda. Ortak düşmanları Erdoğan. Biz Jön Türklerin devamıyız diyenler aynı oyuna gelmemelidir diyor. Bu ilginç yazısında Nuh Albayrak Star gazetesinde değerli dinleyenler. Ben biraz özetleyerek okudum. Hayli geniş bir yazı. Merak edenler Star gazetesinden de takip edebilir. Bir yazı daha paylaşıp veda edelim. İhsan Aktaş, Türkiye tohum sektöründe İsrail algısı başlığıyla şöyle bir yazı kalem almış. Siyaset zemininde tartışılan bir konuya bir de komplo teorisyenleri eklenince toplum genelinde kalıcı bir algı oluşuyor ve bu algının değişmesi büyük emek ve çabaya ihtiyaç duyuyor. Yıllarca Türkiye İsrail'den tohum ithal ediyor söylemi Türk toplumunda genel kabule dönüşmüş durumda. Bulgulara göre Türkiye'de tohum meselesi teknik bir tarımsal üretim konusu olmaktan çıkarak tamamen algı temelli bir jeopolitik güvenlik ve gıda endişesi meselesine dönüşmüştür. Resmi veriler Türkiye'nin sertifikalı tohum üretiminde 1.35 milyon ton seviyesine ulaştığını, dış ticarette 2025 yılı itibariyle 158 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla net ihracatçı konumunda bulunduğunu göstermesine rağmen toplumun neredeyse %60'ı Türkiye'de tohumların tamamen veya ağırlıklı olarak ithal edildiğini düşünüyor. Türkiye raporunun bu ayki araştırmasının amaçlarından biri tohum meselesi etrafında şekillenen toplumsal algıyı ortaya koymak ve oluşan tabloyu tarım sektörünün üretim, dış ticaret ve hukuki gerçeklikleri ışığında analiz etmektir. Rapor istatistiksel veriyle toplumsal algı arasındaki derinleşen uçurumu gözler önüne sererek meselenin salt bir ekonomik politika veya üretim kapasitesi sorunu olmadığını, çok boyutlu bir algı yönetimi ve stratejik iletişim sorunu haline geldiğini ortaya koyuyor. Sonuçlara göre katılımcıların %48'i Türkiye'deki tohumların İsrail'den geldiğini düşündüklerini belirtmiş. Bu ülkeyi bölgesel tohum üretiminde açık ara birinci sıraya yerleştirmiş. İsrail'i %20.6 ile Avrupa ülkeleri, %13.7 ile Çin ve %7.7 ile Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Demografik kırılımlara inildiğinde söz konusu İsrail algısının özellikle ileri yaş gruplarında kemikleştiği görülüyor. 55-64 yaş grubunda bu oran %51.7'ye, 65 yaş ve üzeri grupta %55.7'ye tırmanıyor. Bunun yanı sıra üst gelir gruplarında dahi Türkiye'nin tohum üretiminde İsrail'e bağımlı olduğu algısının gücünü koruması, bu inancın adeta tarihsel ve jeopolitik kodlarla nesilden nesle aktarılan bir mite dönüştüğünü de gösteriyor. Türkiye'de tohumculukla ilgili en derin bilgi kirliliğinin biyolojik terminoloji alanında yaşandığını ortaya koyuyor. Türkiye'de kullanılan tohumların kısır olduğu ve yeniden ekilemediği yönündeki ifadeye katılımcıların 5 üzerinden 3.23 seviyesine katıldığı ölçülmüştür. Katılımcıların %37.8'i ne katılıyorum ne katılmıyorum seçeneğini tercih ederek bu teknik

net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum cevaplarını tercih edenlerin toplam oranı %39,5'a ulaşmıştır. Bu tablo toplumun yaklaşık %40'lık bir kesiminin kısır tohum söylemini doğrudan kabul ettiğini, geriye kalan büyük kitlenin ise bu söylemi reddedecek bilimsel donanıma sahip olmadığını gösteriyor. Tohumculuk sektörüne yabancı firmaların hakim olduğu söylemi rasyonel bir temele dayanmadığı gibi sektör 2025 yılında rekor kırarak 1.350.627 ton sertifikalı tohum üretmiş ve 158 milyon dolar net dış ticaret fazlası vermiştir. Biyolojik çeşitliliğin korunması bağlamında da devletin gen bankalarında 122.750 yerel tohum örneği koruma altına alınarak stratejik bir rezerv oluşturulmuştur. Ancak kamuoyunun büyük çoğunluğu bu verilerin büyük bir bölümünden haber değildir, diyor İhsan Aktaş. Tabii bunların bir kısmı da belli ezberlere dayanıyor. Mesela bizim mesleğimizle alakalı, mesela kelimeler üzerinden ya da işaretler üzerinden bakıldığında uzun yıllardır biz işte bir takım söyleşilerde ya da kurslarda karşımıza çıkan soru hep şeydir. Bizim alfabemizdeki efendim inceltme işareti kaldırılmış. Bu ezber uzun yıllardır söyleniyor. Halbuki yıllardır kullanılıyor. Fakat bu yerleşmiş vaziyette. Ya da diyelim, çok başka bir örnek vereyim. Otomobil merakı olanlar bilir. Orada da bir ezber var. İşte falan marka ismi vermeyeceğim. Falanca marka araç dünyanın en güvenilir aracı çıkmış. Muhtemel ki, hatta öyle olabilir, öyle bir şey de okuduğumu hatırlıyorum sanki. O marka ilk defa güvenlik testini yapan marka olduğu için sağlamlık o markaya artık hasredilmiş. Dolayısıyla o marka üzerinde güven algısı oluşmuş ve dünyanın en güvenli markası gibi duruyor. Bu da bir ezber aslında. Şimdi bu tohum meselesinde de aynı şekilde. Yani çok vakıf olduğumuz bir hadise değil ama işte verileri paylaştık. Büyük ihtimalle İşte bu yurt dışından ithal tohumların çok fazla olduğu, Türkiye'nin tohum üretiminin çok zayıf olduğu ve sürekli biz tohum efendim ithal ettiğimiz algısının bir olgu olmadığı, sadece algı olduğunu da herhalde bilmek lazım. Evet, bu yazıda İhsan Aktaş'a aitti, Yeni Şafak gazetesinden. Bu bugün sizlerle paylaştığımız son yazıydı. Aslında bir iki yazımız daha vardı ama zaman kalmadı. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.